Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know what?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Gündem Özel tekrar yayını. T. Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel başlıyor.
2: Radyo Sputnik'te yepyeni bir gündem özelden daha herkese merhabalar efendim. Saatler 12.50'yi gösteriyor. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanında Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
3: Fethi Yılmaz.
2: Tekrar birlikteyiz. Fethi Yılmaz az önce bir gündem özelden çıktı. Gündem gündemi kovalıyor. Gerçekten bir başka gündemden bambaşka bir gündeme gideceğiz biz. Efendim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dün bir operasyon gerçekleşti biliyorsunuz. 49 kişi için gözaltı kararı verildi ve Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 37 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları oldu. Birçok konuya değineceğiz önümüzdeki yaklaşık 55-60 dakikalık zaman dilimi içerisinde. Bu arada bugün operasyona dair yeni detaylar da çıktı. Kuriş'in ilk anda, yani kendi ikametinde yakalanmadığı, ikinci bir adreste ve evin içerisindeki gizli bir bölmede yakalandı.
3: Telefonunu
2: evinde bırakıyor. Evet.
3: Takip olur diye başka bir eve gidiyor.
2: Başka bir evde.
3: Orada da gizli bir bölme var. Orada yakalanıyor.
2: O zaman bilinçli bir kaçış vardı diyebilir miyiz yani buna?
3: Tabii ki telefonunu,
2: yani
3: şimdi
2: telefonunu
3: muhtemelen
2: bırakıyor.
3: Bir telefon üzerinden takip olmasın diye telefonunu bırakıyor ve hazırlıklı da o bölmeler de öyle bir
2: tabii
3: anda
2: ki
3: olacak şey değil. Hazırlıklı
2: asla.
3: Zaten şimdi cemaatin tarihine, geçmişten bu yana, yani 70 yıllık o tarih, hatta 70'ten de 70 yıllık diyebiliriz. Yani cemaatin lideri biraz daha gerilere gidiyor,
2: evet,
3: doğumu itibariyle, ama ondan bahsedeceğiz Selin. Ama öncelikle şimdi 100 milyar TL'ye kadar bir parayı yurt dışına kaçırdı.
2: Çok yüksek bir rakam.
3: Tabii ki. Şimdi şöyle, bizim artık parayla algımız kaybolduğu için hani 100 milyar TL deyince neye tekabül olduğunu, ne kadar büyük bir para olduğunu, hani büyük bir para evet ama ne kadar büyük onu çok biz anlamlandıramıyoruz. Parayla olan ilişkimiz ya da hayatımızda elde edemeyeceğimiz bir rakam olduğunu düşündüğümüz için, o yüzden ben dinleyiciler için bu 100 milyar TL'nin somut ne anlama geldiğine dair böyle dün bir çalışma yaptım. Mesela İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. köprü. Bu 100 milyar TL ile ondan 2,5, yaklaşık 3 köprü yapılıyor.
2: 3 köprü.
3: Tabii. Mesela 1000 tane standart okul yapılıyor bu parayla. Böyle orta boy bir 350 öğrenci yurdu yapılabiliyor. 1000 emeklinin, 100 bin emeklinin, düzeltiyorum, 100 bin emeklinin 3,5 yıllık maaşı bu rakam. Savunma sanayide seviyoruz ya. Şimdi TB2 SİHA'lardan 400 adet alınabiliyor bu 100 milyar TL ile. Mesela Altay tankından 180 adet alınabiliyor. 30 kilometrelik modern bir metro yapıyorsunuz bununla, bu parayla. Yani Anadolu'daki bir şehrin ulaşımı çok rahat, zor değil ama çok rahatlatabilecek bu parayla. Sadece bu da değil. Mesela TOKİ'nin sosyal konut projesi var ya, sosyal konut yapıyor. 45 bin sosyal konut yapılabiliyor bu parayla. TOKİ'nin 45 bin sosyal konutundan, yani deprem bölgesinde, Anadolu'daki deprem bölgesinde koca bir kentin yapı stoğunu çözer. O derece büyük bir para. İstanbul olanlar bilecektir. Çam Sakura Şehir Hastanesi var. Devasa bir şehir hastanesi dememek lazım ona. O şehir kompleksinin içinde bir sürü hastane var. Ondan 1,5, yani yaklaşık 2'ye yakın şehir hastanesi, 2 tane Çam Sakura yapılabiliyor. Ve hadi son dönemde çok, bugün biraz düştü ama altın, ben dün yaptım bu hesabı, yani 6700'den yaklaşık 15 ton altın, 14.93, yaklaşık 15 ton altın alınabiliyor bu 100 milyar TL ile. Ki bu sadece Süleymancıların, bu cemaatin yurt dışına kaçırdığı para.

0: Evet. Hani
1: Masak raporlarını.
0: Tabii ki. Şu an öne sürülen, öne sürülen rakam bu. Soruşturma bir şekilde devam ettiği için iddia ve öne sürülen şeklinde gidiyoruz. Bir anlamıyla aslında buzdağının da görünen yüzü. Biz bunu gördük. Daha cemaatin işte 70 milyon euroluk o Almanya'daki kompleksi öyle bir rakama. Ya da bu cemaatin şirketleri, bunlardan da bahsedeceğiz. Aslında Süleymancı cemaati yerine Süleymancı Holding gibi görünen bir tablo söz konusu. Bu 100 milyar TL'nin karşılığı olanlar özetle böyle. Hani
1: herkesin gözünde canlanmıştır şu anda çok net bir şekilde. Çünkü gerçekten böyle bir çırpıda çıkıyor ağzınızdan. 100 milyar diyorsunuz, bir çırpıda çıkıyor. Diyorsun. Ama şu şekilde söylediğiniz zaman gerçekten yani
0: 15 ton altın deyince
1: devasa, ben köprüde bittim zaten, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
0: evet,
1: dediniz.
0: 2,5,
1: ben
0: yaklaşık
1: orada
0: 3 Yavuz Sultan Selim
1: aynen
0: Köprüsü.
1: Ve aynı şekilde bir deprem bölgesini inşa edilmesi söz konusu.
0: 45 bin sosyal
1: yani,
0: konut.
1: İnanılmaz bir rakam, inanılmaz bir rakam ve bu MASAK raporlarıyla şu anda iddia edilen ilk aşamada karşımıza çıkanlar.
0: Tabii yurt dışına kaçırıldığı söylenen, MASAK rapor olduğu söylenen rakam bu.
1: Bu örgütün bu finansal ayağına yönelik çok uzun süredir devam eden bir operasyon, devam eden bir çalışma vardı. Mustafa Çiftçi de dün İçişleri Bakanı da buna dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle bu Almanya'nın Köln'de 70 milyon dolarlık dev bir yatırımı, oraya komple orada bir genel merkez inşa ettikleri.
0: Tabii.
1: Bunlar hep biliniyor ve bu bina tamamlandıktan sonra bütün faaliyetler oraya taşınacaktı.
0: Selim, bu cemaat 1961 yılında bizim ilk, yani gurbetçi diye tarif ediliyor, Almanya'ya giden işçilerle birlikte ilk giden cemaat. Şimdi biraz cemaatin tarihçesinden bahsedelim. Yani şunu söyleyebilirim, bu yayının sonunda yayını baştan sona dinleyen dinleyicilerimiz bu cemaatin geçmişi, bugünü, neler olduğuna dair bütün bilgilere sahip olacaklar yani gündemde olan. Çünkü bayağı bir hem tarihçesini hem şey, yani dersimize de biraz çalıştık. Bir de gazeteci olarak cemaatlerle ilgili ekstra çalışma yaptım. Geçmişte de çalışmalar yaptım. Bu konuyla ilgili bir kitap da yayınladım. O yüzden üç aşağı beş yukarı birbirlerine çok benziyorlar. Yani Süleymancılar cemaati mesela, Süleymanlı ya da Süleymancı ifadesi kullanılıyor. Çünkü Türkiye'de de biraz böyle aslında. Cemaatin kurucularının ismiyle ya da o bölgede cemaatin vaiz olduğu, cemaat liderinin ilk vaizlik, hocalık yaptığı caminin ismiyle anılıyor. İşte Süleyman Hilmi Tunağan, o yüzden Süleymancı deniliyor. Benzer şekilde işte mesela Mahmut Usta Osmanoğlu, işte Mahmut Efendi Mahmut cemaat Efendi deniyor ama toplumda İsmail Ağa cemaati olarak biliniyor. O da İsmail Ağa Camii'nden.
1: Camii'den.
0: İşte İskender Paşa cemaati İskender Paşa Camii'nden biliniyor. Erenköy cemaati Erenköy diye biliniyor. Bu böyle gidiyor aslında. Ve cemaat isimleri biraz böyle. Şimdi tarihçesine biraz başlayalım. Saat başına daha var değil mi Özgür?
1: Bir dakikamız var.
0: Bir dakikamız varsa saat başına. Şöyle sadece hızlıca Süleyman Hilmi Tunağan, biraz önce zaten bahsettim. Aslında 1888 yılında bugün Bulgaristan sınırlarında olan Silitre'de doğuyor. Ve eğitimini de işte medrese eğitimi alıyor aslında. Böyle çok Süleyman Hilmi Tunağan'ın dine dair yayınları vesaire yok. Çok ince bir kitabı var. Araştırdım, göremedim ben hiç. Yok. Tedrisat Kanunu ve tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Süleyman Hilmi Tunağan haliyle bundan sonra şey yapıyor daha çok. Çiftçilikle uğraşmaya başlıyor. Ta ki 4 Şubat 1938 yılına kadar. 4 Şubat 1938 yılında tekrar vaiz oluyor. Diyeyim tekrar vayo, yani Diyanet'e bağlı camilerde hocalık yapmaya başlıyor. Diğer cemaatlerde olduğu gibi. Yani tedrisat kanunu, tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra Süleyman Hilmi Tunağan ayrılıyor. Ziraatla uğraşmaya başlıyor. 4 Şubat 1938 yılında tekrar vaizliğe dönüyor. İstanbul'un çeşitli camilerinde vaizlik yapıyor ki biliyorsun aslında birçok cemaatin lideri bu anlamda camilerde vaiz, imam, Fethullah Gülen bile öyleydi biliyorsun. Hatta son döneme kadar da emekli maaşı bile almıştı.
1: Öyle.
0: Keza işte diğer cemaat liderleri de Mahmut Usta Osmanoğlu vesaire. Onlar da aynı şekilde. Cemaatin Süleyman Hilmi Tunağan 1938 yılında tekrar vaizliğe dönüyor. 1944 yılında 43 yılında İçişleri Bakanlığı bu vaizlik şeyini ondan geri alıyor tekrar. Yani Kur'an kursları vesaire açmaya başlıyor etrafında. Tabii bu Kur'an kursları denetim dışı. Hani bugün tırnak içinde söylüyorum, merdiven altı diye tabir edilen Kur'an kursları açılmaya başlayınca 43'te tekrar vaizliği geri alınıyor. Ancak 1950'de iktidar değiştikten sonra, Demokrat Parti geldikten sonra tekrar vaizliğe geri dönüyor. Tabii bunu söyleyince şöyle algılanmaması lazım. Yani tarihi doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Sanki bu cemaatlerin sıçrama tahtası Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte oldu gibi. Evet, doğrudur, bir sıçrama tahtasıdır ama başlangıcı biraz daha geriye alalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946 yılındaki değişimi aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün öldükten sonra, hayatını kaybettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki, hemen arkasından 2. Dünya Savaşı patlıyor zaten. Ve 46, o çok partili hayata geçtiğimiz ilk seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu dönüşümü başlatıyor. Dönemin başbakanı Şemsettin Gülaltay, çok isminden bahsedilmez ne derse ama muhafazakar bir isimdir, ama İsmet Paşa var tabii, İsmet İnönü var. Ve bu tarihten sonra Cumhuriyet Halk Partisi din politikasını değiştirmeye başlıyor. İşte 48'de İmam Hatip kursları açılıyor, 49'da ilkokullarda din dersleri başlıyor. İşte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde başlayan, Demokrat Parti döneminde de zirveye çıkan bir durum bu. Bu anlamda hani tarihi doğru değerlendirmek. Tabii süreç böyle. Bütün cemaatler için böyle bu arada. Süleyman Hilmi Tunağan da Demokrat Parti döneminde, tabii ki Demokrat Parti döneminde artık hem vaizlik yapıyor. Çünkü cemaatlerde hep şöyle oluyor ya tablo. Bir camide vaizsiniz. Cami cemaati geliyor oraya. Cami cemaati mümin geliyor. Siz oradan mürit üretiyorsunuz.
1: Müminden müritliğe geçiş.
0: Tabii ki. Çünkü daha kolay. Doğrudan gelen bir cemaat var zaten ve bu birçok cemaatte de tablo aslında böyle. Yani cami cemaatini daha sonra kendi cemaatine eklemlendirme. Tabii 1950'li yıllarda Adnan Menderes'le bayağı bir ilişkiler çok iyi. Adnan Menderes de bu anlamda, yani Menderes hükümeti ya da Demokrat Parti diye bu anlamda daha bir ılımlı bir hava yaşanıyor ve cemaatlerin zirveye çıktığı dönemler. Zirve derken şu anlamda, geçmişe göre söylüyorum bunu. Ancak tabii Süleyman Hilmi Tunağan da Demokrat Parti ile ters düşebiliyor. 1957 yılında ciddi bir kopuş yaşanıyor. Öncesinde kopuş yaşanıyor ama... Çünkü Süleyman Hilmi Tunağan'ın bu merdiven altı Kur'an kursları açmasından dolayı polis baskınları yapılıyor ve daha sonra 1957 yılı seçimlerinde açık bir kopuş yaşanıyor. Demokrat Parti yerine Süleymancılar Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni destekliyorlar. Hatta Tunağan'ın damadı, biraz sonra daha detaylı bahsedeceğiz, Kemal Kaçar Cumhuriyetçi Millet Partisi'nden Kütahya Milletvekili adayı oluyor. Damat. Aynı şekilde yine Süleyman Hilmi Tunağan'ın işte Mehdi olduğuna dair söylentiler çıkması üzerine Tunağan ve Kaçar tutuklanıyor. 59 gün Kütahya'da cezaevinde kalıyorlar. Bu Mehdilik meselesini birazdan açacağız daha sonra. Çünkü bugüne dair de çok ilginç ifadeler var ki bizim ifadelerimiz değil, Diyanet eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in ifadeleri var. Yani cemaatin aslında bu anlamda Demokrat Parti, işte 1960'tan sonra Demokrat Parti'nin yerine Adalet Partisi yer alıyor. Baktığımızda aslında Selin, cemaat, yani Süleymancılar diye tarif edilen cemaat, Türkiye'de mesela Necmettin Erbakan ya da o milli görüş geleneğini desteklemiyor 60'lar 70'lerde. Hep merkez sağ partiler üzerinden gidiyor. Merkez sağ partileri destekleyerek, işte Süleyman Demirel sürekli destek oldukları isim bu. Süleyman Hilmi Tunağan 1959'da hayatını kaybediyor, ölüyor. Öldükten sonra da yerine biraz önce söylediğim damadı geçiyor. Damadı geçtikten sonra tabii ki bu Kemal Kaçar geçtikten sonra bu siyasetle içli dışlı olma hali daha da yoğunlaşıyor. Çünkü Kaçar 1965'te Millet Partisi'nden, 1969'da Adalet Partisi'nden Kütahya Milletvekili oluyor. Milletvekilleri oluyor. Daha sonra da cemaat benzer şekilde siyasi partilerin içinde yer almaya devam ediyor. 1980 ne kadar 1980 darbesine kadar süreç böyle devam ediyor. Ondan sonra başka bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü şöyle cemaat 12 Eylül darbesinden sonra Süleyman Demirel'de ısrar etmiyor. Tabii ki öncelikle bir milletvekili olduğu için Kemal Kaçar'ın da bir tutuklanması söz konusu. Ama daha sonra diyorlar ki yani bizim için hani tam bir pragmatist bakış açısıyla bu sefer yeni gelecek başbakan kim? Turgut Özal. Bu sefer ANAP'lı yıllar artık başlıyor. Hani öyle bir siyasi partinin bir ideolojik bağlılık falan yok. Gerçekten pragmatist bir bakış açısıyla tekrar Özal'a bu sefer gidiyorlar ve ondan sonra artık ANAP'lı yıllar cemaat için başlıyor efendim. 83 ve 87 seçimlerinde ANAP'a destek veriyorlar. İşte 1990'lara doğru tekrar o Adalet Partisi'nin temsilcisi olan DYP'ye yakınlaşma durumu oluyor. Demir böyle bir ters düştükleri dönemler oluyor. Yani öyle bir şey de var. Adalet Partisi döneminde mesela Demirel'le parti içerisinde bir tartışma. Demirel'i istemiyorlar. 72'ler diye bir grup var ve bunların başını Kemal Kaçar, cemaatin o dönem lideri olan Kemal Kaçar ve yöneticisi olan Hilmi Türkmen, o dönem yöneticisi olan Hilmi Türkmen yapıyor. Daha çok Diyanet İşleri'nde yer almaya başladıkça haliyle bununla birlikte Anadolu'da da Kur'an kurslarıyla çoğalıyorlar. Yani 1960'ların sonu 70'lere bakıldığında 3000'e yakın Kur'an kursunun olduğu o dönemde bazı rakamlar da var. Şimdi şundan dolayı çok net sayı söyleyemiyoruz çünkü cemaat olabildiğince kapalı bir yapı. Özellikle bu Süleymancılar cemaati. Yani mesela yayın organları var, bahsedeceğiz biraz. Yayın organlarında kendilerinden hiç bahsetmiyorlar. O yüzden çok kapalı bir yapı. Diğer cemaatlere göre mesela işte İsmail Ağa cemaatinin sosyal medya hesapları vardır. Oradan takip edersiniz ya da geçmişte işte FETÖ'cülerin gazeteleri vardı, televizyon kanalları vardı. Oradan takip edebiliyordunuz, görebiliyordunuz. Bunda onlar da yok. O yüzden biraz daha böyle bir daha içe kapalı araştırırken de bayağı açıkçası zorlanıyorsunuz yani. Cemaatin ne olduğuna dair, kim olduğuna dair. Kemal Kaçar da 2000 yılında ölüyor. Kemal Kaçar öldükten sonra Süleyman İlmi Tunağan'ın torunu Arif Ahmet Deniz Ongun cemaatin başına geçiyor. 1995 seçimlerinde Deniz Ongun Antalya'dan milletvekili olmuştu. Hatta daha sonra Ulaştırma Bakanlığı da yaptı. Cemaatin lideri yani. Ancak daha sonra tekrar bir ayrışma oluyor. Bu sefer ayrışma, yani şunu söylemek istiyorum. Bugün şimdi mesela Süleymancılar muhalefeti destekledi ya da Ali Ankuriş muhalefeti destekledi. Aileden bir kişi de, kuzeni de işte Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili. Bu geçmişten bu yana parti içerisinde böyle cemaat içerisinde böyle var. Tartışmalar var. Şundan dolayı çünkü cemaat sürekli bir pragmatist olarak hani kimden daha fazla faydalanabiliriz diye baktığı için ister istemez bu ayrışmalar yaşanıyor. Geçmişte de yaşanmış işte. Mesela Arif Deniz Ongun'un kardeşi Mehmet Beyazıt Deniz Ongun Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş sürecinde yer almış ve milletvekili seçildi. Ama aynı dönemde Arif Ahmet Deniz Ongun 2002 seçimlerinde ANAP'ı destekledi. Mesut Yılmaz'la birlikte mitinglere çıktı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Böyle bir tablo var yani. Ahmet Deniz Ongun da 8 Eylül 2016'da hayatını kaybettikten sonra işte bu ölümün bugün şüpheli olduğu, cinayet olduğuna dair iddialar da konuşuluyor. Çünkü yerine işte bugün gözaltına alınan Alihan Kuriş geçiyor. Şimdi şu an buna dair iddia diyoruz. Net bir tablo yok ama cemaatler içerisinde böyle cinayetler olabilir mi? Evet, olabilir. Hani bunu şey olsun diye söylemiyorum. Bu konuyu çok yakından araştırmış bir gazeteci ve bununla ilgili bir kitap da yayınladığım için tırnak içinde söylüyorum. Post kavgası diye tarif edilir bunlar ve bu post kavgasında böyle cinayetler yaşanabiliyor. Bazı cemaatlerin örnekleri, resmi kayıtlarını daha önce ben çıkarıp yazmıştım bunları. Bu böyledir demiyorum ama bununla ilgili de iddialar var. Devam edeceğim. Arka arkaya konuşunca tabii süremiz de az, biliyorum şimdi konuklarımız
1: ben
0: olacak.
1: Ben de o yüzden
0: çünkü
1: hiç bölmüyorum sizi.
0: Çok özür dilerim. Şimdi Alihan Kuriş ile ilgili Mesela bu daha önce de Mehmet Görmez bu konuya dair bir açıklama yapmıştı. Onun sesi de var arkadaşlar. Önce o sesi dinleyelim mi? Bir o sesi dinleyelim.
1: Mehmet Görmez'in.
0: Mehmet Görmez'in eski Diyanet İşleri Başkanı. Bir onu dinleyelim, devam edeceğiz.
2: Mesela bir cemaatin başındaki zatı ben davet ettim. Dedim ki siz iki peygamber yetkisine sahip misiniz? Haşa dedi. Ama bakın sizin bulunduğunuz bir yerde deniyor ki hem Hazreti Peygamber'in hem de ahir zamanda gelecek Hazreti İsa'nın yetkisi bizim Efendimiz'e verilmiştir diyor. Ve siz orada dinliyorsunuz. Niye bunu reddetmiyorsunuz? Valla hocam dedi ben mühendis bir adamım dedi. Yani ben çok fazla ama dedi hocalar öyle dedi ben de bir şey diyemedim dedi. Dolayısıyla bunlar aslında tam da az önce anlattığımız yapının insanları yoldan çıkarmak için kullandığı çok yanlış argümanlar.
0: Evet, kendisi Mehmet Görmez'in tabii cemaatin başına geldiğinde de yani 2016 yılında 34 yaşındaydı.
1: Çok genç, evet, 79 doğumlu.
0: 79 doğumlu, şu an 47 yaşında. Şimdi bu konuşma önemli. Mehmet Görmez o zaman ismini açıklamamıştı ama biz o zaman haberini yaptığımız ses kaydı da vardı. Alihan Kuruş diyorlar ki orada cemaat hocaları var. Kendisinin de olduğu yerde iki peygamber yetkisi olan zat diyor. Hı hı. Alihan Kuruş için, cemaatin lideri için. Bizi ahirette Hazretimize götürecek zat Alihan Kuruş'tir. Vizemizi, pasaportumuzu imzalayacak zat Alihan Kuruş'tir. Abimizden emir gelirse sorgulamayın. Bu ifadeler o zamanki ses kaydında konuşuluyor. Ve işte Mehmet Görmez de ona dair aslında bir açıklama yaptı. Şimdi cemaatin ritüelleri de biraz farklı Selin. O ritüellerden biraz bahsedeceğim hızlıca. Mesela şöyle hızlıca gideyim.
1: Onlara ulaşmak Allah, tabii, da zor olsa.
0: Şöyle.
1: Keza hep kapalı kutu diyorsunuz ya.
0: Tabii. Ulaşmak da zor ama işte ulaşıyoruz. Mesela Allah ile kul arasında doğrudan temas kurulamayacağını söylüyor bu cemaat. Bir vasıtanın bulunması gerektiğini söylüyor. Birçok sufi anlayışı var bu. Ve bu vasıtanın da Süleyman Hilmi Tunağan olduğu, başkası olamayacağı, Allah'tan gelen nurun doğrudan onun vasıtasıyla kalplere dağıtılacağını bu cemaat söylüyor. Bu bir. İkincisi sıkı bir disiplin altında tutuyorlar öğrencilerini. Sırlarını dışarıya vermemeleri konusunda yemin ettiriyorlar. Hı hı. Ama bu sırrı açığa çıkarmamak için yalan söylemenin de günah olmadığını söylüyorlar. Böyle bir tablo var. Kendilerini Hazreti Nuh'un gemisi olarak görüyorlar. Ve bu gemidekilerin yegane kurtuluşu erenler, dışarıdakilerin ise ziyana uğrayacaklarını öne sürüyorlar. Böyle bir tablo. Mesela cemaat içerisinde Süleyman Hilmi Tunağan'ın ruhu ile rabıta yani temas kurabilen seçkin bir zümrenin olduğu söyleniyor. Yani diyor ki ayet ve hadisler diyor bu seçkin zümre, bu işte rabıta ehli kendi ifadeleriyle kişiler tarafından bilinebilir, bunların dışındakiler bilemez diyor. Mesela başka biraz ritüellerinden böyle bahsederek gidiyorum. Ne oldu?
1: Gülmem geldi.
0: Ya bu arada böyle şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu yönetici kadro ya da altında gerçekten işte biraz önce Alihan Kuruş bu suç örgütüne iddia edilen suç örgütüne üye olduğu olan isimler. Mesela
1: Rabıta ehlini merak ettim de ona gülümsedim.
0: Tabii. Mesela oluşumun liderleri bu Kemal Kaçar kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle diyor ki hakiki Müslüman olan ve arkasında kılınan namazın makbul olacağı bir imama uyarak namaz kılınması gerektiğini söylüyor. Çünkü bu cemaat diyamlarının bazılarının arkasında namaz da kılmıyorlar. Kabul edilmez diye. Şöyle bankadan faiz alınır mısınız diye soruluyor. Cemaatin ikinci lideri olan Kemal Kaçar diyor ki elbette çünkü banka bir müessesedir. Bir müessese Müslüman olamaz diyor. O yüzden Süleymancılık'ta faiz alma, yatırım yapma vesaire böyle bir hani çoğu cemaatte gördüğümüz aman ha yapmayın denilen şey ki onlarda burada da yok. Görüyoruz. Burada yok. Burada öyle bir şey durumu yok. Çok ilginç. Mesela daha önce bunlar hacca gitmeyi normalde öncelik olarak vermiyorlar. Ya diyorlar ki hacca gideceğimize toplum, hani örgütlenmeye bir şekilde o topluma hizmet edelim. Hani onlar hizmet olarak görüyorlar bunu ama 1983'te durum biraz değişiyor. Seyahat acentası kuruyorlar çünkü. O zaman hac ve umre ziyaretleri tabii yapmaya başlıyorlar bunlar da. Mesela devam ediyorum. Cemaat içerisinde yaşatılan sembollerden biri dua. Mesela sen dua ederken nasıl edersin? Hani iki ellerini
1: elimi
0: böyle.
1: Elimi açarım.
0: Tabii ki. Bunlar da öyle değil. Bunlar iki elini birleştiriyorlar. Şöyle. İki elini birleştiriyorlar. Şöyle. Böyle dua ediyorlar. Biraz zaten Süleymancı olup olmadığını anlamanın artık
1: dua
0: yöntemi de. Dua şekli de o anlamda bir görüntü oluyor bu anlamda. Diğer mesela koyu lacivert takkeleri var bunların. Lacivert takke. Zaten lacivert takkeliler de, mavi takkeliler de deniyor. Bu renk Kemal Kaçar'ın. Yani Süleyman Hilmi Tunağan'ın damadı. Ondan sonra gelen Kemal Kaçar'a ait. Ve şimdi Süleyman Hilmi Tunağan başı açık olan kişinin karşısındakini etki altına alabileceğini, bu yüzden takkeli olunması gerektiğini söylüyor. Takkeli olursanız diyor, karşınızdaki kişi de etkisi altına alamaz. Yani böyle bir tarif üzerinden gidiyor. Yani senin tuhaf ve şaşıran gözlerle bana bakıyorsun ama bunları ben söylemiyorum. Bu arada bunlar yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da ya da ilahiyat fakültelerinde de ders veren, öğretim gören profesörler bu anlamda yazdıkları, çizdikleri var. Cemaate göre ziyaret edilmesi gereken 3 kabristan var. Birisi Tunağan'ın kabri, diğeri Karacaahmet. İşte Karacaahmet de zaten Tunağan'ın kabrinin bulunduğu Karacaahmet, Fatih ve Eyüp camileri. Mesela şöyle bir durum var. Muhtasar İlmihal diye bir kitap dağıtılıyor Kur'an Kur'an kursundaki çocuklara. Burada diyor imanı zayıflatan ve imansız gitmeye sebep olan haller diye başlıklar var. Diyor ki üstadın hocasına, hocana muhalefet etmek, din alimlerinden kaçmak, tamam mı? Bu gibi hususlar diyor, bıyıklarını sünnete göre uydurmamak, o herkesin cemaatte ortak bıyık, bazen bıyıktan çıkıyor ya, oradan çıkıyor. Uydurmamak gibi hususlar diyor. Bunları eğer yaparsanız, yani hocanıza karşı gelirseniz, biat etmezseniz dinden çıkmış sayılabilirsiniz şeklinde ifade ediliyor. Bitmedi tabii, daha var. Mesela cemaatin yönetimindeki bazı kurslarda Diyanet'in resmi öğrencileri derslere girmiyorlar. Yani öğrencilerle Diyanet'le aralarında bayağı ciddi bir çatışma hali var. Bu ta Süleyman Hilmi Tunağan'dan başlamış ve devam ediyor. Mesela Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç'ın hatırasında kurslardaki öğrencilere, Süleymancıların kurslardaki öğrencilere şunu söylediğini, Başbakanlık arşivinde de bu defterlerin bulunduğunu söylüyor. Diyor ki devletin din görevlileri Deccal'in ordularıdır. Süleymancılık bir gün hükümdar olacak. Süleymancı olmayanlar soğan doğranır gibi doğranacaktır. Ben söylemiyorum bunu. Diyanet İşleri eski başkanlarından Tayyar Altıkulaç böyle söylendiğini çocuklara Kur'an kurslarında söylüyor. Ve işte cemaatin güney illerinden sorumlu olan eski milletvekili Hilmi Türkmen, daha sonra bu cemaatten ayrıldı, beyanına göre Kaçar'ın Mehdi'den sonra gelmesi beklenen, tırnak içinde söylüyorum bunu, Hazreti İsa olduğuna inanılmaktadır diye bir şeyleri de var cemaatin. Şimdi Kur'an kurslarında Diyanet'in ismini kullanarak para kazanıyorlar. Bir şekilde para elde ediyorlar. Ha bir de şunlardan da bahsedeyim. Mesela cemaatin, Diyanet sadece şey değil biliyorsun, namaz saatleri, oruç saatleri de bu cemaatte biraz farklılık gösteriyor. Diyanet takvimine uymuyorlar. Bunların fazilet takvimleri var. Parayla satıyorlar bunları ve bu fazilet takvimlerine uyarak gidiyorlar. Şu bölümü de sadece bitireyim, hemen geçeceğim arkadaşlar. Cemaatin Kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız oluşumun din anlayışı ve yapısıyla ilgili ciddi böyle bilgiler veriyor ve diyor ki cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında kol ordu komutanlığı ismi altında yapılanmaları olduğunu ve burada bu yapılanmadaki isimlere ciddi anlamda donanım anlamında bilgiler verildiği söyleniyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Mesela cemaat Süleyman Hilmi Tunağan'ın da böyle bir manen diri ve bir evliya olduğunu inanışı var. Onun resmi aracılığıyla işte onunla temas kurulabileceğini biraz önce bahsettim. Rabıtalar.
1: Tabii.
0: Ve onlarla sürekli konuşulması gerektiğini söylüyor. Ve bunun saklanması için de yani aman ha bununla ilgili işte yeminler veriliyor. Buna uymayanlar direkt cemaatin doğrudan hedefi haline geliyor. Böyle bir cemaat, bu ritüeller de böyle devam ediyor. Kendisini Nuh'un gemisine benzettiklerini söylemiştim zaten. Değil mi? Böyle bir cemaat, yani ritüelleri böyle, hı-hı, öyle söyleyeyim. Hani bilinmesi açısından önemli çünkü maalesef çok kapalı olduğu için, hı-hı, çok bilinmiyor. Bugün Almanya'da 70 milyon euroluk bir o işte merkezi yaptıkları söyleniyor. Yapılıyor o merkez. Ama 1961 yılında işte ilk Alman işçiler giderken, Türk gurbetçiler, hı-hı, giderken onlarla birlikte doğrudan temas kurmuş ve bir şekilde oradaki yapılanmaya ilk başlayan cemaat bu. Neden Almanya seçiliyor? Onu da konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuza da soracağız.
3: Gündem Özel tekrar yayını.
0: Sevgili
1: İsmail Arı.
0: İsmail Arı, hoş geldin.
1: Bir Gün Gazetesi.
4: Hoş buldum, merhabalar.
0: İsmail, ben bıraktım bir yerden ama sana sorayım. Ya bu cemaatler neden hep Almanya'da örgütleniyorlar ya da Almanya'yı merkez seçiyorlar? Tamam, orada ciddi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var ama bunun dışında başka şeyler de var mı?
4: Birincisi tahmin ediyorum ki Almanya'da yaşayan insanların ekonomik durumu Türkiye'dekilerden çok daha iyi. Orada ciddi bir aslında Türkiye'de olduğu gibi örgütlenme çalışması yapıyorlar. Ve Diyanet'in veya işte Diyanet'in imam atadığı camilerde bunun için biraz elverişli oluyor. O aslında sizin de söylediğiniz gibi 80'lerden, 70'lerden hatta 60'lardan beri ilk oraya giden Türk işçiler falan malum. Süleymancılar oralarda camileri bir örgütlenme alanı olarak kullanıyorlar.
0: Peki şimdi şu söyleniyor, yani biz Süleymancılar cemaatine yapılmış bir operasyon değil, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılmış bir operasyondur bu. Bu ikisi arasında sen bir fark görüyor musun? Sen nasıl, bu ifadenin neden böyle seçiliyor sence?
4: Zaten savcılıkta Alihan Kuriş suç örgütü diye açıkladı. Evet. Gözaltı listesine baktığımızda cemaatin yargı kanadından bazı isimler var, birkaç iş insanı var ve onun dışında cemaatin lideriyle merkez kadrosu, yani yöneticisi var, yöneticileri var. Ve bu operasyonda hakikaten siz dediğiniz gibi cemaatin beyin takımına, yöneticilerine yönelik. Çünkü burada hani bu Fethullahçılara yönelik operasyonlar, Fethullahçı çeteye yönelik operasyon farklı bir durum var. Mesela 3000'den fazla Türkiye'de yurdu olduğu, Kur'an kursu olduğu biliniyor Süleymancıların. Hiçbirine, Fethullahçılarda olduğu gibi, hiçbir yurda el konulmadı.
0: Evet.
4: KYK'ya falan devredilmedi. Derneklerine, vakıflarına kavyum atanmadı. Her yurt için ayrı bir dernek kuruyorlar, her Kur'an kursu için. Farklı isimlerde, hiçbirine el konulmadı. Cemaatin bilinen işte özel hastanesinin şirketine el kondu. İşte haç umre turları yaptıkları şirkete el kondu. Birkaç gıda şirketi çok biliniyor. Onlara el konuldu. Asıl büyük şirketleri onlar. Onun dışında bir adım atılmadığını görüyoruz şimdilik. Ve yani Süleymancılar cemaatinde de zaten 2016 yılından beri ciddi bir kavga var. Yani
0: evet.
4: İsmail Ağa'da vardı, Mevlid'de vardı. Burada da kavganın tarafı, daha doğrusu yani Alihan Kuriş'in karşısında önceki dönem AKP milletvekilliği yapan
0: Fatih Süleyman
4: Deniz Olgun var ve o cemaatin muhalif kanadının başındaki isim ve herkes de aslında düşündüğü şu, bu bir ihtimalle çok kuvvetli, cemaati Deniz Olgun'un yönetmesi mi isteniyor, öyle makbul bir cemaat mi olacak, çünkü Süleymancılar iktidara destek vermiyordu, yani bu da herkesin malumu. Hatta 2019 yılında özellikle o yerel seçimde birçok büyük şey kaybedildiğinde iktidar kanalından bazı isimler, gazeteciler dahi bir tepki yükseltti Süleymancılara. İtiraz ettiler kamuoyuna açık bir şekilde. Gittiniz onlara oy verdiniz, onları desteklediniz diye. Belki de bu yapılacak. Süleymancılar cemaatinin Tayyip Erdoğan için özel bir önemi de var. Herhalde sizle daha önce de konuşmuştuk. Yani mesela şeyin sosyal medya paylaşımlarına herkes bakabilir. Deniz Olgun'un hem Instagram hem X hesabına bakabilir. Ve kendi ifadesi bizzat diyor ki Tayyip Bey bizim cemaatimize gönülden bağlıdır. Özellikle 2000'li yıllara kadar bize desteği çok olmuştur. Cemaatin o zamanki lideri soy ismi Kaçar'dı. Onunla videolarını yayınladı Deniz Olgun.
0: Evet.
4: Sık sık gelirdi bizim işte misafirhanemize, köşkümüze ziyaret ederdi diyor. Onun dışında işte farklı kentlere gittiğinde mutlaka uğrardı bizim kurslarımıza diyor. Annesi için tenzide annemiz hanımefendi işte bize bağlıydı diyor. Bizim cemaatimize gönülden bağlıydı diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Hakikaten Süleymancılar cemaatinin Tayyip Erdoğan için özel bir önemi de var.
0: Yani senin dediklerinden ben şu sonucu çıkartıyorum. Aslında cemaate bir operasyon yapılmıyor da cemaatin yönetimi mi değiştiriliyor yani?
4: Evet. Yerinden o. Şimdi o da ne kadar başarılı olur ben bilmiyorum. Çünkü mesela Fethullahçılar nasıl adlandırılıyor? Hani devlet ifadesiyle Fethullahçı terör örgütü deniyor. Hı-hı. Burada ama savcılık Alihan Kuriş suç örgütü demiş.
0: Evet.
4: Sizin dediğiniz gibi bu cemaatin tamamı yargı tarafından bir soruşturma konusu yapılmamış. Cemaatin faaliyetleri bir soruşturma konusu yapılmamış. Orada dair bir suçlama yapılmamış. Dediğim gibi en büyük kanıtı vakıf dernekleri ve Kur'an kurslarına dair bir adım atılmaması. Ve burada hani öyle bir tablo çıkıyor. Cemaatin yönetimi değiştirilmek isteniyor diye. Ama benim kanaatim şu. Hem cemaat içerisinde insanlarla konuştuğu falan cemaat mensubu. Cemaatin Süleymancı'nın çok büyük bir kısmı Alihan Kuruş'a bağlı. Ve Alihan Kuruş'un cezaevinden de ki burada hani çok fazla yöneten suçlama var. O yüzden de ben tutuklanma ihtimali yok bu kadar suçlama karşısında bence. Cezaevinden de cemaati yönetme şeyi bir ayda fazla olası. Ama bunun karşısında ne olur böyle yaparsa cemaat cezaevine devam ederse ne yapar? O kısmı da görmek lazım, takip etmek lazım.
0: Peki İsmail, sen de cemaatler üzerine, Türkiye'deki, hı-hı, cemaatler üzerine çalışan, bu konuda, hı-hı, kitap yazan, araştırmalar yapan bir gazetecisin. Süleymancılar cemaatini işte aynı kanattan geldiğini düşünerek, yani Nakşi gelenekten,
4: evet,
0: işte Menzil, İsmaila gibi cemaatlerle, hı-hı, karşılaştırdığında ya da Nurcularla karşılaştırdığında, evet, nereye oturtuyorsun? Yani çünkü çok kapalı bir cemaat bu da. Örgütlenmeleri de var. Daha önce bu konuyla ilgili biliyorsun Diyanet reddetti.
4: Evet.
0: Ama işte Diyanet'in yazdığı iddia edilen diyeyim artık bir rapor, evet, da var. 15 Temmuz, evet, darbe girişiminden sonra yazıldığı söylenen.
4: Evet.
0: Sen nereye oturtuyorsun Süleymancılar cemaatini? Tehlikeli mi? Hani şey deniyor ya, Müslüman iki kez aynı yerden sokulmaz.
1: O raporda, evet, yeni FETÖ olarak bildirilmişti Süleymancılar.
0: Evet, öyle tarif edilmişti. O yüzden soruyorum. Yani diğer cemaatlerle karşılaştırdığında sen ne görüyorsun?
4: Şimdi bence bir cemaatin, hani bir dini oluşumu faaliyetlerinin bu kadar kapalı olması, bilinmemesi çok tuhaf bir durum. Yani şimdi bir kapalı kutu olarak adlandırıyor Süleymancılar. Dergileri yok, televizyonları yok, gazeteleri yok, YouTube kanalları yok. Sosyal medya kullanmıyor cemaat mensupları. Hatta Alihan Kuruş'un, hani herkes internetten bakabilir, 3 kare fotoğrafı dışında bir fotoğrafı yok. Yani 40 küsür yaşında bir cemaat lideri, 10 yıldır bu cemaati yönetiyor. Türkiye'nin en büyük ilk 3 cemaatinden biri. Ve fotoğrafı dahi yok. Çok kısa bir videosu kısa süre önce ortaya çıkmış. 2016'daki bir cenaze töreninde tabutun önünde kitlenin arasında yürüyor. O da 10-15 saniyelik bir video. Yani fotoğraf, videosu daha yok. Onun dışında işte nedir, Cübbeli Ahmet işte camilerde vaaz verir. İşte Furkan Vakfı'nda onu yaparlar. Menzilde onu yaparlar. Cemaat lideri, cemaat mensupları da müritleriyle sık sık iç içedir. Biz bunu görürüz ve görüntülerini de yayınlarlar. Şimdi burada öyle bir durum da yok. Ben epey araştırmıştım daha geçen yaza kadar. Bu cemaatin merkezi Üsküdar Kısıklı. Orada, evet, manevi değeri olan kendileri için bir köşkleri var. Bir de şimdi el konulan dünkü operasyonda Hisar Hastanesi var cemaatin.
0: Evet.
4: Onun arkasında bir Kur'an kursları var. Deniyor ki Alihan Kuruş her cuma orada namaz kıldırır ve peşine de bir sohbet yapar. Peki bu sohbete kimler katılıyor falan diye ben araştırdım da çok az sayıda insanın katıldığı, işte Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen, orada Süleymancılar cemaatini temsil eden, yani cemaat yöneticilerinin özel izinlerle, hani önceden bildirilerek ve oranın onayıyla oraya katılabildiği, onun dışında yani cemaat mensubu olan herhangi bir kişinin cemaat yönetici olmayan Aylihan Kulüşi göre onun sohbetine katılamayacağı falan söyleniyor. Yani o şey bir de epey böyle bir dar kadroyla yapılıyor. Yani Süleymanca cemaatinin faaliyetleri falan bilinmiyor. Şey de çok ilginç. Yani mesela hep yıllardır biliniyor, bahsettiğiniz Diyanet'in raporunda da anlatılıyor. Camide namaz kılmıyorlar. Yani olabilir. Şey, camide Diyanet'in imamının arkasında namaz kılmıyorlar. Genelde mesela çok yaygın Kur'an kursu ağı oldukları için Süleymancılar cemaatin mensupları kendi Kur'an kurslarında falan namaz kılarlar. Orada bir imamlık yapar. Cuma namazlarını orada kılıyorlar. Vakit namazlarını orada kılıyorlar. Hatta şey hikayesi çok ilginç. Mesela çok da geniş bir iş insanı şeyi de var Süleymancılar cemaatinin.
0: Tabii bakınca el konulan yerlere, şirketlere bakınılınca, bir de temasta oldukları siyasi partilere yıllardır şey değil ki, Demokrat Parti'den başlıyor yani. Hatta CHP'den, CHP'nin son döneminden.
4: Evet. Yani bu şeyden söylüyorum. Şimdi bu dün el konuldu, açıklanan şirketlerin çok büyük bir kısmı zaten cemaatin şirketleri doğrudan. Evet. Cemaatin kağıt üzerinde, bazı cemaat mensuplarının üzerinde oluyor da, bir ayakkabı firması falan var. Onun dışında söylüyorum. Özel Hisar Hastanesi var mesela. Hı-hı. Onun şirketi falan dedim. İşte Haçumre Turu yaptıkları şirket.
0: Ya Alihan Kuruş'un yarış atları var biliyorsun. Evet, yani ve mesela hani bunların zaten cemaatte şey de var Selin. Hani eğer kazanacağın şeyse kumar da oynayabiliyorsun. Yani bununla ilgili tabii. Yani çünkü hani biraz önce söyledim ya, mesela faiz konusunda da öyle. Hı hı. Hani oraya bir şey olarak, şahıs olarak bakmıyor. O bir müessese ve faiz alabilir. Yarış atı var. Birazdan bahsederiz yani. Alihan Kuruş'un yarış atı var.
4: Aynen öyle. Bu iş insanlarında da şunu söyleyecektim. İsmini vermeyelim ama yani mesela çok büyük bir mobilya firması. Televizyonlarda bizi dinleyenler sık sık reklamlarında görüyordur. Onun sahipleri bir aile, kardeşler, Süleymancılar cemaatine mensuplar. Mesela bu camiye gitmiyorlar meselesini falan anlattım ya, orada insanlar fabrikalarında, üretim alanlarında cuma namazı kılıyorlar ve Süleymancılar cemaatinden biri geliyor, o imamlık yapıyor falan. Çok ilginç yani. Orada insanlar cuma namazına falan gitmek istediğinde diyorlar ki bizim hocamız var cemaatten, o gelecek kıldıracak falan. Şirketin sahipleri de bu arada, o mobilya firmasının sahipleri de en ön safa geçiyor. Bu bir aile ilginç yani, Kur'an kurslarını böyle cami gibi kullanmaları falan. Ve bir taraftan da yani Fethullahçılar gibi modern de bir cemaat. Hani o da dikkat çekicidir. Erkekler hep takım elbise giyer, çember sakalı olmaz. Genelde sinek kaydı tıraşları olur. Ceket gömlek giyerler. İşte kadınlar türbanlı da olsa işte kara çarşaflı falan değildir. İsmail Ağa'da olduğu gibi, Menzil'de olduğu gibi, tıpkı Fethullahçılar gibi türbanlı da olsa modern giyinmeyi tercih ediyorlar.
0: Evet, İsmail'e son sorum olacak. İki Hı-hı. dakikamız var. Şimdi sen bahsettin 2016 yılından Hı-hı. beri aslında bu cemaatle ilgili Hı-hı. tartışmalar devam ediyor. İşte hatta sen de söyledin, eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Süleyman Denizong'un operasyon yapılacak, MASAK raporları Hı-hı. biliyor diye geçmişte videolar yayınladı.
4: Evet.
0: Neden şimdi, neden yani devletin gerçekten bu anlamda Adalet Bakanı'nın bahsettiği gibi süreç gerçekten araştırma süreci mi çok uzun sürdü, yoksa şu an olmasının başka nedeni mi var, sen nasıl okudun?
4: Şimdi birincisi Denizoğlu'nun eski, önceki dönem AK Parti milletvekili olsa da hala AK Parti'nin etkinliklerine gidip gelen, Tayyip Erdoğan'la görüşen bir isim.
0: Evet.
4: Dediğiniz gibi 2024'ten belli. Dünkü operasyonda savcının açıklaması yer alan her şeyi kendisinin anlattığını, yazıp çizdiğini görüyoruz. Bunlar suç örgütü diyor, kara para aklıyorlar diyor. Ve orada bazı isimleri hedef alıyor açık açık. Mesela Anadolu Adliyesi'ndeki savcıları suçluyor. Diyor ki bizim dosyalarımızı örtbas ediyorsunuz diyor. Burada suç örgütü var diyor. Ali Erbaş'ı suçluyor. Süleymancıları sen korudun diyor. Bir AKP'li bir ismin böyle doğrudan bu tür isimleri hedef alması, yargıya hedef alması çok ilginç aslında ve buna hep sessiz kalındı. Neden operasyon şimdi yapıldı sorusuna aslında bir taraftan da yanıt vermek çok zor. Yani şey gibi, Cem Küçük neden tutuklandı sorusuna yanıt vermek mesela ne kadar zorsa onun gibi, ama Türkiye'de artık başka bir yargı pratiği var. Ben buna yoruyorum. Akın Gürlek İstanbul Çağlayan'da başsavcı oldu, belediye operasyonları başladı. Bakı futbolda şike uyuşturucu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları bakanlığıyla beraber birçok başsavcı değişti. Bir kısmında kendi eski çalışma arkadaşları beraber soruşturma yürüttüğü başsavcı vekilliği yaptığı yanında savcılık yapan isimler. Bu yargıdaki değişime ben bağlıyorum. Yani neden şimdi sorusu, ben Akın Gürlek'in bakan olmasıyla doğrudan ilgili, adliyeleri yeniden dizayn etmesiyle, işte bu Haziran ayında yargı kararnamesiyle onunla ilgili biraz herhalde bunun oluşturulması istendi. Ben bu arada şeyi de garip görüyorum. Cemaatin merkezi Anadolu yakası, İstanbul kısıklığı, gözaltı listesinde yer alanların %70'i İstanbul'da olduğu belirtiliyor. Yeni Şafak çalışanları falan o listeyi paylaşmıştı. Sadece Ankara'da 3-4 kişi var. Ben mesela neden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu operasyonu yaptı, operasyonu neden Ankara merkezi sorusunun yanıtını da merak ediyorum. Eğer ilerleyen günlerde soruşturma dosyasına ulaşabilirsek veya iddianamesi yazılırsa belki bu sorunun yanısını da orada göreceğiz.
0: Tabii ki. Peki, çok teşekkürler İsmail Arı, katıldığın için, verdiğin bilgiler için.
4: Sağ olun, hoşçakalın.
3: Gündem Özel tekrar yayını.
0: Evet, şu an bilgiler tabii ki yani biz cemaate dair geçmişinden bu yana neler yaptığı, ne yaptığına dair hem tarihini hem de çünkü... Ya 10 yıldır da devam eden bir tartışma vardı, işte İsmail de bahsetti. Aliyen Kur bu işte cemaatin başını geçtikten sonra yaşanan tartışmalar. Şimdi cemaatle ilgili mesela ilginç bilgiler var. Bir tanesini daha söyleyeyim. Gerçekten hani çok kapalı bir cemaat olduğunu, yani dışarıya gerçekten hani o anlamda kendilerini çok koruduklarını söylemiştim. Mesela senin sırlarını açığa vuran ya da kendilerine hasım olarak gördükleri kimseler için 70 bin kuru fasulye okuyarak beddua seansları düzenliyorlar. Yani hani bu anlamda cemaat, bu anlamda çünkü hani diyor ya, kendinizi açığa çıkarmamak için yalan söyleyebilirsiniz diyor. Sırrınızı saklamak için yalan söyleyin ifadelerini kullanıyor. Tabi bu cemaatle ilgili bilgiler, bunlar şimdi konuşuyoruz biz bunları. Cemaatin tarihine baktığımızda bunları görüyorduk zaten. Şimdi eski İsmail de bahsetti. Fatih Süleyman Deniz Ongun eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ama hala partinin içerisinde aktif olarak yer alıyor. Yani açılışlara katılıyor vesaire. Bu arada İsmail şeyden bahsetti. Hani yayın organı yok dedi ama aslında yayın organı var. Yani 7 Kıta Dergisi var. Tarih ve insan, tarih, insan ve hayat diye dergisi var. Ama bunlar, bu dergilere baktığında hiç cemaatle ilgili bir şey görmüyorsun. Yani hani cemaatin bir yayın organıymış gibi görünmüyor organları. Fazilet takvimi gibi. Yani fazilet takvimini satıyorlardı. Esnafa gittiğinde bilenler bilir. Hani fazilet takvimi, ha bunlar Süleymancı denir. Gördüğünde anlarsın. Ama mesela fazilet takviminin arkasında dini bilgiler olur ya böyle, hani kıssadan hisseler yazar falan. Orada mesela Süleymancılığa dair hiçbir şey yazmaz hiçbir zaman. Hani kendi propagandalarını kendi yayın organları üzerinden yapmıyorlar ama oradan başka bir ilişki ağı kuruyorlar. O yüzden hani bu anlamda zor bir cemaat yani gerçekten. Şimdi...
1: Tüm bunlara rağmen nasıl bu kadar yayılıp büyüyebilmişler? Bu da şaşırtacağınız.
0: İşte bu yüzden, bu saklılıkta, bu gizlilikle, bu gizlilikte yani büyümüşler.
1: 90'lı yıllara geldiklerinde 2 milyonu nasıl geçmiş. Büyümüş?
0: Yani ben biraz önce söyledim. Ulaştırma Bakanı olmuş, cemaat yönü milletvekilliği yapmışlar. Siyasetle sürekli.
1: Ağları çok geniş.
0: Sistemi
1: evet.
0: 12 Eylül olmuş, cezaevine düşmüşler. Ah ne Demirel'i demişler. Cemirel yasa atmışlar Demirel'i. Hop Özal'la, Özal'ın kayına binip devam etmişler. Ve ANAP devam etmiş. Daha sonra işte cemaat içindeki tartışma, mesela cemaat içerisindeki bir grup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında diğeri, lideri hala ANAP diyor. Böyle bir yöntem. Şimdi bir de şu konuşuluyor. Cemaatin devlet içerisindeki örgütlenmesi. Acaba buna dair de bir soruşturma. Çünkü yani memuriyette var, işte askeriyede var. Bu konuşuluyor bu iddialar arasında. Mesela şimdi nasıl güçlü? Gözaltına alınan isimlerden biri Profesör Ahmet Gökçen. 2005'te yürürlüğe giren yeni TCK'nın mimarlarından, Türk Ceza Kanunu. Eski HSYK üyesi, o zaman HSYK'ydı adı. HSYK üyesi, bu Aladağ'da 11 çocuğun 11'i çocuk, 12 kişinin yanarak öldüğü, Süleymancılar yurdunda yanarak öldüğü. O yurt davasında sanıkların avukatı. Ergenekon sürecinde usulsüz arama yapan polislerin de avukatı. Ünlü avukat Rezanöp Özdemir'in de avukatı. Yani böyle bir tablo şimdi. O 29 Kasım 2016'da Adana'nın Aladağ ilçesinde, hatırlıyorsundur, Süleymancılara ait olduğu bilinen bir kız yurdu yanmıştı. O ailelerin avukatı kim peki, biliyor musun?
1: Doğru.
0: Yok. Yanan kız çocuklarının avukatı Can Atalay. Şu an cezaevinde. Tablo böyle yani. Tablo böyle. O yüzden bugün yani bu isimler üzerinden mesela Ahmet Gökçen çok HSYK üyeliği yapmışsınız. Yani hani az buz değil. O yüzden devlet içerisindeki yeni devlet içerisindeki başka Süleymancılara, bu işte yargıda olabilir, askeriyede olabilir, emniyet içerisinde olabilir. Kesin kes söylemiyorum ama olduğuna dair birçok açıklama, veri var bu anlamda raporlardan. Şimdi 33 şirket demiştik, değil mi? 33 şirkete el koyuldu. Biraz önce söyledim ben. Şimdi Alihan Kuriş'in şeyi de var bu arada. Ha, bu arada mesela savcılığın suçlaması ne? Tam şöyle: bir, suç örgütü kurma ve yönetme; iki, örgüte üyelik; üç, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama; dört, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Suçlamalar bunlar. Bu Alihan Kuriş suç örgütü ne yönelik durumla ilgili. Şimdi Alihan Kuriş'in ben böyle baktım da yani atı da var. Bayağı, evet, yarış atı var. Sadece yarış atı olsa iyi, iddia diyeceğim ben buna. Hani yani çok kaynaklardan edindim ben bunu ama %100 netleştiremediğim için iddia diyeceğim. Mesela yarış atlarına binen iki seyisinde jokeyin iki tane de Süleymancı jokey var mesela. Süleymancı cemaatine mensup. Tabii sadece bu arada şey değil, tek bir yarış atı olduğu söylenmiyor Alihan Kuriş'in. Daha öncesinde 11 at iddiası var. 2014 yılında, 2014 adına kayıtlı ama Ascot diye bir atı var. Atın adı da Ascot. Bu arada diğer telefon konuğumuz Kaan Aslan da hatta herhalde. Sayın Aslan, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi biz Süleymancıları anlatıyoruz. Sizin bu konuda biliyorum, yakından da takip ediyorum. Bu konuyla ilgili çalışmalarınız var, kitabınız var. Süleymancılara baktığımızda aslında çok, cümleleri seçerek kullanmaya çalışıyorum, çok kripto bir yapı. Çok içine kapanık. Kendi yayınlarında da kendilerine deşifre etmeyen, keza Alihan Kuriş'in yakalanışı bile, yani telefonunu başka bir evde bırakıp başka bir evde bir gizli bir bölmeye saklanma, bu bile kendi başına bir kriminal durumu gösteriyor aslında. Siz bununla, yani Fethullah Gülencilerle, FETÖ ile karşılaştırdığınızda Süleymancılar arasında benzerlik görüyor musunuz?
5: Elbette. Birincisi, zaten bugünkü ortaya çıkan bilgiye dikkatli baktığımızda, işte Alihan Kuriş'in önce mevcut ikamet adresinde değil de başka bir ikinci adreste gizli bir bölmede bulunması ve telefonunu da ilk adreste bırakmasının arka planını şöyle okumak lazım. Şimdi ben bunu gördüğümde iki şey aklıma geldi. Birincisi, Alihan Kuriş bir kere neden böyle bir şeye başvuruyor, telefonunu bırakıyor ve başka bir ikinci adreste gizli bir bölmeye yerleşiyor? Demek ki operasyonu öğrenmiş.
0: Evet.
5: Demek ki içeride, yani şimdi tabii soruşturma devam ederken kimseyi de zan altında bırakmak istemeyiz ama Alihan Kuruş böyle bir şeye başvurduğuna göre demek ki bir köstebekten bu bilgiyi almış. Bir kere buradan biz çağrı da yapalım Adalet Bakanlığımıza, emniyet mensuplarımıza. Bu konuyu bir kere incelemeliler. Çünkü bizim de benzer bir şekilde daha önce ortaya çıkardığımız birkaç mesele vardı. Süleymancıların uzun bir süredir emniyette yapılandığı, paralel bir yapılanma kurma girişiminde olduğuna dair bilgiler vardı. Aynı FETÖ gibi.
0: Evet.
5: Aynı FETÖ gibi. Şimdi ikincisi, bu bugünkü ortaya çıkan durumda ikinci de şu aklıma geldi. Yani şimdi Alihan Kuriş telefonunu, cep telefonunu ilk adresi bırakmış. Bu ne demek? Acaba panikle unuttu ve kaçarak diğer yere mi gitti? Şimdi bunu düşünüyorum. Alihan Kuriş eve polis baskını olacağını bile bile telefonunu hani tamam hani unutmuş olabilir, gitmiş olabilir. Ama bir de şu aklıma geldi. Acaba polisleri yanıltmak için sinyal açısından hani telefonun bulunduğu yere gitsinler. Ve orada bulamasınlar ve polisler bulamadıktan sonra da burada yokmuş deyip gitsinler diye mi telefonunu o evde bıraktı yoksa gerçekten unuttu mu? Şimdi burada Alihan Kuriş'in bir plan içerisinde olduğu da görülüyor. Yani hazırlığını yapmış. Aslında bu meseleyi atlatmaya çalışmış gözaltıya. Muhtemelen de kaçacaktı eğer yakalanmasaydı. Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyoruz.
0: Bir araya gireyim sadece katkı vermek anlamında. Yani mesela evet. Kendisi yurt dışındaydı, geldi aslında. Değil mi? Mesela doğru. Kendisinden de bu kadar emin olması, yani bir operasyon kendisine yapılma ihtimali ya da olması durumunda neler yapacağına dair bu yurt dışından buraya gelmesi de, ki biliyorsunuz 10 yılı aşkın süredir bu cemaatle ilgili tartışmalar devam ediyor. İşte muhalefeti desteklemesi ya da işte Alihan Kuriş'in cemaatin başına geldikten sonra yaşananlar bile kendi başına, yani bu özgüvenin kaynağını nerede aramak lazım?
3: Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam edecek.
6: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Bunu biliyor muydunuz? 500 metre çaplı, platin açısından zengin bir asteroid, dünya üzerindeki bilinen platin grubu metal rezervlerinin 1,5 katı platin içerebilir. Ayrıca asteroidlerin yapısında teknolojik cihazların üretiminde ihtiyaç duyulan nadir elementleri içeren birçok mineral bulunabilir. Gelecekte değerli ve nadir elementler asteroidlerden elde edilebilir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Gündem Özel tekrar yayını.
1: Yani mesela evet. Kendisi yurt dışındaydı, geldi aslında. Doğru. Değil mi? Mesela doğru. Kendisinden de bu kadar emin olması, yani bir operasyon kendisine yapılma ihtimali ya da olması durumunda neler yapacağına dair, bu yurt dışından buraya gelmesi de, ki biliyorsunuz 10 yılı aşkın süredir bu cemaatle ilgili tartışmalar devam ediyor. İşte muhalefeti desteklemesi ya da işte Alihan Kuriş'in cemaat başına geldikten sonra yaşananlar. Şimdi bu bile kendi başına, yani bu özgüvenin kaynağını nerede aramak lazım?
2: Yani şimdi Alihan Kuriş 2024 seçimlerinde ve daha öncesinden 2018, 2019, evet. 2023-2024 seçimlerin hepsinde bir siyasi tercihte bulundu ve cemaatini de o siyasi tercihe yönlendirdi.
1: Evet.
2: Bu önce İyi Parti'ydi, sonra Ekrem İmamoğlu oldu, sonra Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel CHP'sini destekledi. Şimdi baktığınız zaman bu seçimlerin ardından, 2024 yılındaki yerel seçimlerin ardından Alihan Kuriş ilk cemaatine yaptığı sohbette, bir konuşmada şöyle hitap etti. Bunu belgesini biz yayınlamıştık Aydınlık Gazetesi'nde.
1: Evet.
2: Şöyle diyordu: eğer bizimle uğraşırsanız Üsküdar'ı, Beykoz'u, Tuzla'yı, Şile'yi elinizden alırız. Bu toplulukla mücadele olmaz diye AK Parti'ye gözdağı vermişti. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar bugün, işte bazı muhalifler diyor ki, bu operasyona tepki gösterenleri kastediyorum, İşte onlar AK Parti'ye oy vermediği için onlara operasyon yapıldı falan. Hayır. Esas aslında sizin sorduğunuz soru burada önemli. Alihan Kuriş bu kadar hükümete, Türkiye'de iktidara, devlete meydan okuyacak kadar nasıl güçlendi ve bu hattı kendinde nasıl buluyor? Demek ki sırtını yasladığı bir takım kuvvetler var. Şimdi biz defalarca kez anlatmıştık. Alihan Kuriş aslında Türkiye'de batı merkezli emperyalist bir iktidar projesinin parçasıydı. Yani Türkiye'de olası bir Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı söz konusu olsaydı, 2023'te de olabilirdi veya sonraki süreçte de, onu, o sürecin bir parçası olacaktı ve FETÖ gibi devlete daha kuvvetli yerleştirileceklerdi. Çünkü 2019 seçimlerinden sonra bakıyoruz, İşte CHP ile Ekrem İmamoğlu ile o dönem yaptıkları ve Mansur Yavaş ile yaptıkları işbirliğinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 2500, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de yaklaşık 2000 Süleymancı'yı işe almışlardı. Ve sonra yaptığımız tespitlerde hem İstanbul'da işte Belediye Özel Kalem Müdürlüğü'nde, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde, efendim Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çeşitli Süleymancıların müdürlük pozisyonuna getirildiğini gördük. Antalya'da da öyle, Alanya'da da öyle, Ankara'da da keza öyle. Ankara zaten Mansur Yavaş'ın pek çok ilişkisi ortaya çıkmıştı Süleymancılar'da. Şimdi biz şunu görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra pek çok FETÖ'den boşalan tasfiyenin ardından, FETÖ'den boşalan yerlere biz Süleymancıların akın akın girdiğini görüyoruz. Şimdi tabii
1: ya bu sadece çok özür dilerim, sadece belediyeler anlamında değil, değil mi? Devlet diğer kuruluşlardan da bahsederek konuşuyoruz.
2: Evet. Kesinlikle. Yani Furkan Sezer, Adnan Oktar operasyonunda çok öne çıkmış bir isim. Eski Mali Şube Müdürü Emniyette, evet. İstanbul Emniyetinde. Biz onunla röportaj yapmıştık. Bize şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, ben dedi 15 Temmuz'dan daha önce FETÖ kelimesi bile kullanılmazken, F tipi örgüt ifadesi kullanılırken, İstanbul Emniyetinde terörle mücadele şubede görevliydim dedi ve emniyet içerisindeki ilk FETÖ soruşturmalarına katılanlardan biriyim dedi. Yani sorgulayanlardan biri. Dolayısıyla emniyet içerisindeki FETÖ yapılanmasını ve cemaat tarikat yapılanmalarını çok iyi biliyor. Bize dedi ki 15 Temmuz'dan sonra güvenlik soruşturmalarında gördük ki emniyete giren rütbeli polislerin %20'si Süleymancıydı dedi. %20'si 15 Temmuz'dan sonra, yani emniyete giren rütbeli polislerin 5'te 1'i Süleymancı. Şimdi emniyette yapılandıklarını görüyoruz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bugün olası bir köstebek, yani tabii dediğim gibi soruşturma sürerken zan altında bırakmak istemiyorum kimseyi, ama Alihan Kuriş'in yaptığı şeyden biz içeriden bir bilgi aldığını anlıyoruz. Bu Ekrem İmamoğlu meselesinde de ortaya çıkmıştı, hatırlarsınız.
1: Evet. Hatta o yüzden jandarma değil mi şey olmuştu? Devreye
2: evet,
1: tartışmalar olmuştu.
2: Zaten bakın bugün bu operasyon, şimdi pek çok kişi bilir, Süleymancıların merkezi İstanbul, Ümraniye ve Kısıklı.
1: Evet.
2: Kısıklı'da Süleyman Hilmi Tunağan'ın, cemaatin kurucusu olan Süleyman Hilmi Tunağan'ın köşkü vardır. Orada da

0: kullandığı evinin içinde eşyaları falan durur. Cemaat çok oraya manevi
1: Ziyaret,
0: olarak
1: evet, akın ediyorlar oraya.
0: sahip çıkar, ziyarethane der oraya. Bir
1: Evet.
0: kısıklıdır. İki de cemaatin fiilen yönetildiği yer olan Ümraniye'deki merkez kurstur. Gümüşsoy Sevim Kur'an Okutma Vakfı'nın bulunduğu yurttur. Orası aynı zamanda Alihan Kuriş'in her cuma namazını kıldığı, cemaatle sohbet yaptığı, cemaate konuşmalar yaptığı yurttur. Yönetildiği yer olarak bilinir cemaatin, Ümraniye'deki o yurt. Şimdi bakıyorsunuz merkez İstanbul'da, cemaatin en kuvvetli olduğu ilçelerden birisi Antalya, Alanya.
1: Evet.
0: Ama soruşturma nerede yapılıyor?
1: Ankara.
0: Ankara'da. Ya zaten burada da bir şey anlaşılıyor. Yani İstanbul neden yapmadı bu soruşturmayı? Demek ki hani Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasından da takip ediyoruz. Neden Kahramanmaraş'ta bu iş çözülmedi? Demek ki orada sürüncemeye götüren birileri varken Ankara'da bu dosya. Şimdi aynısını biz Süleymancılar'da da görüyoruz. Alihan Kuriş yapılanmasının uzun süredir yargıda ve emniyette bir takım yapılanma girişimlerinin olduğunu anlıyorduk.
1: Evet.
0: Yorum bu şekilde bilgiler alıyorduk. Şimdi mesela dün iki kişi alındı. Hep Alihan Kuruş üzerinde dün konuşuldu. Şimdi önümüzdeki günlerde bu gözaltına alınanların biz de başlayacağız dosya dosya anlatmaya. Size burada bir iki isimden bahsedeyim
1: Ahmet Gökçen mesela.
0: ben. Doğru. Birisi Ahmet Gökçen. Bir de bir isim daha vereyim. Hemen söyleyeceğim size. Ahmet
1: Aha.
0: Gökçen çok önemli bir isim.
1: Çok
0: Ahmet
1: önemli.
0: Gökçen Süleymancıların uzun yıllardır, yani belki 40-50 yıldır içinde olan birisi.
1: Evet.
0: Marmara Üniversitesi'nde akademisyen kendisi.
1: Eski
0: Ve
1: HSYK üyesi, biraz önce biraz bahsettik de, yani Türk Ceza Kanunu'nun 2005'teki TCK'nın kurucuları şeyinden, mimarlarından.
0: şöyle, FETÖ'nün yargıda etkili olduğu dönem 2010-2014 arasında, işte Ergenekon balyoz kumpaslarının yapıldığı dönem HSYK üyesi.
1: Evet.
0: Yani o kadar etkili birisi. Yani düşünün siz, FETÖ'cülerin kendilerinden olmayanları o kadar üst noktalara getirmediği bir dönemden bahsediyoruz. Ahmet Gökçen hem Süleymancıların avukatı, hem Adnan Oktar yapılanmasının avukatı, hem işte Ergenekon döneminde usulsüz aramalar yapan polislerin avukatı,
1: Evet.
0: hem bu meşhur 2016'da Süleymancıların Aladağ'da bir
1: Uludağ,
0: yurdu yandı.
1: aynen. Evet.
0: Küçük kız çocuklarımız maalesef yani yanarak hayatını kaybetti
1: 11
0: orada.
1: kız
0: Orada
1: çocuğumuz.
0: mesela, evet, orada okulun, pardon, yurdun sorumluları olan Süleymancıların avukatıydı ve onların
1: Evet.
0: hepsi beraat etti, biliyor musun?
1: Evet.
0: Beraat ettiler.
1: Evet.
0: Niye? Bunların suçu yoktur. Elektrik kontağından çıkmıştır yangın. Tamam da neden yangın çıkışı yoktu? Neden siz yurt pansiyon yönetmeliğine uygun bir bina yapmadınız? Orada sorumluların ceza alması gerekirdi. Ahmet Gökçen kurtardı onları.
1: Evet.
0: Ve esas şimdi, ama şimdi bunlar kamuoyunda bilinen şeyler. Ama esas şimdi bugün soruşturma kapsamında Ahmet Gökçen'in alınmasının esas sebebi yargıdaki yapılanma.
1: İşte
0: Ahmet Gökçen'in
1: tam da biraz önce de bahsettik. Yani yargıdaki yapılanma, emniyetteki yapılanma, belki ordudaki yapılanma, hani biraz bunlara da dair de bir şey yapılacağına dair, hani yani çünkü soruşturma sürecek. Uzun yıllardır belli ki bu soruşturma için çalışmalar yapılıyor ki biraz önce siz de söylediniz, işte merkezi Antalya, Alanya, İstanbul, ama Ankara bu soruşturmayı yapıyor gibi bir tablo var, değil mi?
0: evet, aynen öyle. Yani Süleymancıların uzun süredir bu şekilde yapılandığı biliniyor. Yani siyasette de var. Biliyorsunuz zaten bir önceki liderleri Arif Ahmet Deniz Olgun
1: Evet.
0: bakandı. Dolayısıyla devlet
1: Ulaştırma Bakanlığı
0: içerisinde,
1: yaptı.
0: evet, Ulaştırma Bakanıydı, Refah Devlet Vekiliydi. Yani devlet içerisinde çeşitli kademelerde etkili olduklarını anlayabiliyoruz. Çünkü bizim de rastladığımız pek çok dava vardı Süleymancılar hakkında. Dolandırıcılık davaları, efendim işte yurtlarda şiddet, yurtlarda çocuk istismarı falan gibi, bunlardan hepsinin beraat ettiklerini görüyoruz. Hiç suç almıyorlar. Ve biz şu konuma düşüyoruz bu haberleri yaparken. Ya siz iftira atıyorsunuz. Bakın beraat alıyorlar. Tamam da nasıl beraat alıyorlar? Ben mesela bizzat kendi takip ettiğim bir olay var. Zeytinburnu diye bir yurdu var. Onun başındaki hoca cemaatin İstanbul yöneticilerinden birisi, yurdun başındaki hoca.
1: Şu an duyabiliyoruz sizi.
0: Şimdi Zeytinburnu'nda Ömer Avni Yel diye bir yurtları var Süleymancıların. Bu çok büyük bir yurt. Buranın başındaki hoca Süleymancıların İstanbul'daki üst düzey yöneticilerinden birisi. Bu hocanın karıştığı bir dolandırıcılık olayı vardı yıllar
1: Evet.
0: önce. Ve biz bu olayı takip ettik. Davasını da takip ettik. Dolandırıcılık sabit. Dolandırıcılığın sabit olduğunu bilir kişiler, dava sürecindeki bilir kişiler, işte İstanbul vergi müfettişleri,
2: hepsi tespit ettiler. Dava dosyasında evraklar var, raporlar var, belgeler var. Biz hepsini de yayınlamıştık. Aynı FETÖ'de olduğu gibi sahte belgeler sunuyorlar Süleymancılar. Diyorlar ki biz dolandırmadık, biz işte aramızda alacak verecek davası vardı diye dümdüz bir A4 kağıdına yazdıkları, el yazısıyla tükenmez kalemle yazdıkları bir kağıdı mahkemeye veriyorlar. Mahkeme işte o resmi üniversite akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyetlerinin hazırladığı raporları, İstanbul'un resmi maliye müfettişlerinin, vergi müfettişlerinin hazırladığı raporları vesaire görmezden gelerek Süleymancıların el yazısıyla verdikleri o kağıdı ciddiye alıyor ve dava hakkında takipsizlik kararı veriyor. Ardından olay şeye gidiyor, istinafa gidiyor, mahkemesi bozuyor kararı. Sonra yerel mahkemeye bu dosya yeniden gidiyor ve birden biz şununla karşılaşıyoruz. Yukarıdan bir müdahale yapılıyor ve mahkemenin şeyi değiştiriliyor. Hakimi
1: değiştiriliyor.
2: Ve yeni hakim heyeti hiç şey yapmadan, dosyaya bile bakmadan, bilirkişi raporlarına bile bakmadan ilk celsede dosyayı boşa düşürüyor. Hemen istinafta çok...
1: Kaan Bey, bir paragraf, bir virgül koyalım, sonra tekrar devam edeceksiniz. Bir virgül koyalım.
2: Tamam, peki.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
1: Evet, Gündem Özel'e devam ediyoruz. Kaan Aslan hattımızda. Kaan Bey, örneği anlatmıştınız, hakim değişti dediniz. Lütfen tamamlayın, son bir dakikamız.
2: Bu meseleye biz şunu anladık ki artık şey bitti. Yani Yargıtay süreciyle birlikte Süleymancılar akılandılar sahte belgelerle, sahte raporlarla. Sonra mağdur iş insanı bütün süreci Adalet Bakanlığı'na şikayet etti.
1: Evet.
2: Bakın, Adalet Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz? Bütün dosyayı, işte karar veren hakimleri, istinaf hakimlerini vesaire hepsini liste halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Çağlayan'a gönderdi ve şikayet doğrudan bakanlık tarafından İstanbul Terör Suçları Bürosu'na gönderildi. Yani bir örgüt
1: bir örgütsel faaliyet olduğu belli tabii. Onu çok, yani verdiğiniz örnek o anlamda çok çok önemli. Bir örgütsel faaliyet, çünkü tek başına olmaz bu, evet. Kolları olması gerekiyor ve belli ki o kollarda, sizin verdiğiniz örnekten onu anlıyoruz. Evet. Çok teşekkürler katıldığınız için. Yayınlarımızda davet etmeye devam edeceğiz sizi, çünkü belli ki çok biz bu meseleyi çok daha fazla konuşacağız. Siz de bu konuda araştırma yapan gazetecilerdensiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için.
2: Çok memnun oldum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum size de.
4: İyi çalışmalar diliyoruz biz de.
1: Araya tabii bazen girmemiz gerekti ama hiç bölmeden anlatmaya çalıştık. Ben de anlattım cemaate dair. Şimdi çok kritik bir şeyi var cemaatin. Ben onunla bitirmek istiyorum. Hı hı. Bu ilgili raporlarda vesaire cemaat veli nimeti olarak kimi görüyor biliyor musun? Yurttaşlarımızı. Hı hı. Her cemaat gibi. Hı hı. Hani bir söz var, biz çok kullanıyoruz yani programlar sırasında onu. Yok işte biraz önce Diyanet İşleri, eski bir Diyanet İşleri Başkanı'nın ifadelerini verdik. Yani iki peygamberin özelliklerini, hı hı, iki peygamberin karşılayan kişi yok. Rabıta fotoğraf, hı hı, üzerinden temas kuruyor da bir tek o anlar ayeti. Yani Türkçesini biz okuduğumuzda anlamıyoruz. Onlar anlar, onlar anlatır. Bunlar bir anlamda hem müritleri, cemaat müritlerini, yani o gerçekten insanların dini duyguları hani sömüren, suistimal eden hali ortaya getirmek için bunu yapmaları gerekiyor. Ama cemaat veli nimeti olarak yurttaşları, yani efendim siz bizi şu an dinleyen, tabii böylesiniz demiyorum ama sizi görüyor cemaat ve cemaatler. Yurt dışına 100 milyar TL kaçırıldı. Programın başında o 100 milyar TL'nin neye tekabül ettiğini söyledim. Tek tek rakamlarla anlattım. Bu kaçan para cemaatin o holdingleri ya da sizden aldıkları paralar, bağışlar vesaire, böyle gidiyor. Hani ben işin sonunda, cemaatin geldiği yer belli. Daha önce birçok cemaatle ilgili benzer haberleri de yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Bu usulsüzlüklerle ilgili söylüyorum, Alihan Kuruş suç örgütüne dair değil. Ama görünen tablo şu ki, bir eğer dini bir oluşumsan, hadi son soruyu sana sorayım bitireyim, değil mi? Dini bir oluşumsan ve insanlardan bağış toplayıp vesaire yardım yaptığını öne sürüyorsan ve üzerinde şaibeler varsa, ne dersin? Gel beni denetle.
4: Peki.
1: Değil mi? gel beni denet.
4: Sonuna kadar denetlenir.
1: İşte bundan tabii ki bu denetlemeyle de tek başına yeterli değil. Gazi bu ülkeyi kuran
4: en doğru kişiler de önemli ama.
1: En doğru kararı vermiş tabii. Tabii ki şimdi yani devletin içerisinde bu kadar ahtapot gibi sızmışken yani. Yani bozacının şahidi şıracıya dönüyor iş. Ama dediğim gibi cemaatler en büyük veli nimeti olarak bu ülkenin yurttaşlarını görürler. O yüzden bu ülkenin yurttaşlarına buradan tekraren söyleyelim. Anlattık, ne olduklarını anlattık, ne olacaklarını anlattık. Güçlenirlerse ne yapacaklarını anlattık. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki açıklamalarında demişti ya, Müslüman, bu çok kullanılan bir tariftir, kendisi de kullanır bunu. Müslüman aynı delikten iki kez sokulmaz. Aynı delikten iki kez sokulmayın efendim.
4: Bir gündem özelin daha sonuna geldik. Bir başka gündem özelde görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel sona erdi. Gündem özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
6: Radyo Sputnik.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Bugün sizi Osmanlı sokaklarına, karanlık bir İstanbul gecesine götürüyoruz. Yıl 1800'lerin ortası. Sertliğiyle nam salmış bir paşa, gece baskınları ve doğum sancısıyla gelen bir deyim. Bahriye Teşkilatı'nın başında sertliğiyle nam salmış Çengiroğlu Tahir Paşa var. Bu paşa padişah emriyle sadece donanmayı değil, Kasımpaşa ve Galata'nın asayişini de sağlamakla görevli. Ve işe gece fenersiz sokağa çıkmayı yasaklayarak başlıyor. Ama ne yasak? Kendi bizzat teftişe çıkıyor. Suçluyu affetmiyor. Zifiri karanlık bir gecede çavuşları o gece fenersiz dolaşan 20 kişiyi toplayıp huzuruna getiriyor. Paşa başlıyor sorguya. Bire, emrime rağmen niye fenersiz dışarı çıktın? Adamın biri cevap veriyor. Paşam, tütünüm bitmişti. Bir fişek almam icap etti. Vurun buna 50 değnek, diyor paşa. İkinci adam geliyor. Ne yalan söyleyeyim paşa hazretleri. Akşamcıyım, meyhaneye uğramadan uyuyamam. Vurun buna 60 sopa. Derken sıra 10. adama gelir. Zavallı tir tir titriyor. Paşa hazretleri, hamileydi, sancısı tuttu. Ebe 2 sokak ötede. Fenerde komşuya vermiştik. Mecbur kaldım, fenersiz çıktım. Paşa ilk kez duraklar, adam doğru söylüyor gibi görünür. Hemen birini gönderip durumu kontrol ettirir. Haberci biraz sonra döner. Paşam, kadın doğurmak üzere. Paşa bir an durur, emrinin çiğnenmesine kızar ama adamın çaresizliğine de üzülür. Sonunda, bu seferlik affediyorum ama karına da söyle bir daha böyle zamanda doğurmasın, der. Adam sevinçle evine döner, yatak odasına girer. bebek ağlamaktadır, derin bir oh çeker. Geçmiş olsun hatun, neyiniz var? Kadın öfkeyle karşılık verir. Güya ebe aramaya gitmiştin, desene arkadaşlarına keyif yaptın. Şimdi pişkin pişkin halimi soruyorsun. Adam boynunu büker, hatun sen burada bir doğurdunsa ben sorguda 9 doğurdum. Evet sevgili dinleyenler, sorguda 9 doğurmak deyimi de işte bu hikayeden gelir. Beklentinin ve belirsizliğin insanı ne kadar perişan ettiğini anlatır. Bugün bazı soruların cevabından çok bekleyişinin yorduğunu bir kez daha anladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 2400 yıl mezar bulundu. Kazı çalışmalarında ilk kez tespit edilen Doğu Nekropolis'inde ortaya çıkarılan sandık tipi mezardaki buluntular, mezarda yatan kişinin sporla ilişkili, hatta Aspendoslu bir güreşi olabileceğine işaret ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin Aspendos'un klasik dönem tarihine ilişkin önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Mezarda bulunan ve üzerinde güreşçi betimlemeleri yer alan Aspendos sikkeleriyle diğer buluntuların mezar sahibinin sporla ilişkisine dair önemli ipuçları verdiği belirtildi. Mezar, M.Ö. 5. yüzyılın son çeyreği ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında tarihleniyor. Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin Doğu Nekropolis'inin ilk kez tespit edildiğini belirtti. Ersoy, mezarda bulunan güreşçi betimli Aspendos sikkeleri ve diğer arkeolojik buluntuların burada defnedilen kişinin Aspendoslu bir güreşçi olabileceğini işaret ettiğini ifade etti. Bakanlığın açıklamasına göre mezardan elde edilen buluntular yalnızca mezar sahibine ilişkin değil, Aspendos'un klasik dönemindeki yaşam biçimi, ölü gömme gelenekleri ve toplumsal yapısı hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Yeni buluntuların antik kentin arkeolojik verilerle sınırlı olarak bilinen klasik döneminin bilgi birikimini genişletmesi ve Aspendos'un tarihini ışık tutacak yeni bilimsel çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor. Aspendos Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2400 yıllık güreşçi mezarı, antik kentin klasik dönemine ilişkin yeni bir arkeolojik veri ortaya koydu. Güreşçi betimli sikkeler ve diğer buluntular mezar sahibinin kimliği ve dönemin toplumsal yaşamına ilişkin araştırmalara yeni bir alan açarken, kazı çalışmalarının Aspendos'un geçmişine dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya devam etmesi bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim başlattığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlere hız verildiği belirtildi. Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerde okul ve beslenme çantası, kalem, defter, silki, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi ürünlerin incelendiği aktarılan açıklamada ayrıca okul kıyafetlerinin yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından kontrol edildiği bildirildi. Açıklamada tehlikeli ve riskli görülen ürünlerin akredite laboratuvarlarında teste tabi tutulduğuna, etiketler ve tüketiciyi bilgilendirme amaçlı metinlerin kontrol edildiğine işaret edildi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzlanarak toplatılacağının, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacağının altı çizilen açıklamada, güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, vatandaşların kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler ülke genelinde artırıldı. Ticaret Bakanlığı, kalemden deftere, boya ve yapıştırıcıdan okul çantalarına kadar birçok ürünü güvenlik ve etiketleme kuralları açısından denetlerken güvensiz bulunan ürünlerin toplatılacağını bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa Birliği ekonomisinin bu yıl aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklık nedeniyle beklenen büyümeyi gerçekleştiremeyebileceği öngörüldü. Hollanda merkezli Triodos Bank'ın yayımladığı çalışmaya göre Avrupa'da bu yaz yaşanan aşırı hava koşullarının Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euro zarar vermesi bekleniyor. Bu kaybın Avrupa Birliği için daha önce öngörülen ekonomik büyümeyi fiilen ortadan kaldırabileceği belirtiliyor. Triodos Bank, Avrupa'da aşırı sıcakların ekonomiye etkilerini sıcak yaz ekonomisi başlıklı çalışmayla inceledi. Çalışmada rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın yalnızca insan sağlığı ve ekosistemleri değil, tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediği belirtildi. Analize göre yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşulları 2026 Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 azaltabilir. Bu da yaklaşık 180 milyar euroluk ekonomik kayba karşılık geliyor. Çalışmaya göre aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisi iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanıyor. Sıcaklıkların yaklaşık 25 ila 30 derecenin üzerine çıkmasıyla çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı belirtiliyor. Bu etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde daha belirgin olduğu ifade ediliyor. Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın arttığı kaydediliyor. Çalışmaya göre 2026 yazındaki sıcaklıkların yalnızca iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle Avrupa Birliği gayri safi yurt içi hasılasında ortalama %0,6 civarında kayba yol açması bekleniyor. Aşırı sıcak ve kuraklığın tarımsal üretim üzerinde de ciddi etkileri olacağı belirtiliyor. Avrupa Birliği genelinde tarımsal üretimin %3 ila %7 arasında azalabileceği tahmin ediliyor. Gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar ve elektrik fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra karayolları, demir yolları ve iç su yollarında yaşanabilecek aksamaların ekonomik zararı da daha arttırabileceği ifade ediliyor. Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenmesi beklenen ülke ise Fransa. Çalışmaya göre tekrarlayan sıcak hava dalgaları Fransa'nın gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık %1 azaltabilir. Bu durumun ülke ekonomisinin yıllık bazda %0,6 daralmasına yol açabileceği öngörülüyor. İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar yaşanabileceği belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2026 yılında Avrupa Birliği ekonomisinin %1,1 büyümesini öngörüyordu. Triodos Bank'ın analizine göre ise aşırı sıcaklar ve kuraklığın yaratacağı ekonomik kayıp bu büyüme beklentisini büyük ölçüde hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Avrupa'da aşırı sıcaklar artık yalnızca çevre ve sağlık açısından değil, ekonominin geleceği açısından da önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. Tarım ve enerji üretiminden ulaşıma ve çalışma hayatına kadar birçok alanı etkileyen sıcak hava dalgalarının 2026'da Avrupa Birliği ekonomisine yaklaşık 180 milyar euroluk maliyet getirebileceği hesaplanıyor. Bu tablo iklim değişikliğinin ekonomik etkilerinin de giderek daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, Haziran'da bir önceki aya kıyasla %0,45, geçen yılın aynı ayına göre %28,66 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %1,68 artarken, işçilik endeksi %1,66 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %10,25 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %0,96, geçen yılın aynı ayına göre %28,54 artış kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,44 arttı, işçilik endeksi %1,49 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %27,78, işçilik endeksi %29,87 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1,15 azaldı, geçen yılın aynı ayına göre %29 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,57, işçilik endeksi %2,26 azaldı. Malzeme endeksi Haziran'da yıllık bazda %27,79, işçilik endeksi %31,61 yükseldi. Radyo Sputnik editörleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre inşaat maliyetlerinde son yıllarda yaşanan yüksek artışı derledi. İnşaat maliyet endeksinin yıllık değişimleri 2021'de %67, 2022'de %78, 2023'de %67, 2024'te %4 ve 2025'te %24 olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranları bileşik olarak hesaplandığında 2021 sonundan 2025 sonuna kadar inşaat maliyetleri yaklaşık %399 arttı. Başka bir ifadeyle 2021 sonunda 100 lira olan bir inşaat maliyetinin karşılığı 2025 sonunda yaklaşık 499 liraya yükseldi. İnşaat maliyetlerindeki en yüksek yıllık artış %78,40 ile 2022'de kaydedilirken sonraki yıllarda artış hızının kademeli olarak gerilediği görüldü. Buna rağmen 5 yıllık dönemde maliyetler yaklaşık 5 katına yaklaşmış oldu. TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Haziran'da aylık %0,45, yıllık %28,66 arttı. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış 2021'den bu yana yüksek seyrini korurken 5 yıllık dönemde toplam maliyet artışının yaklaşık %399'a ulaştığı hesaplandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerle

0: 2'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgemizdeki tüm meselelerde masaya katkı sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2022 yılında ülkemize gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlattı.
1: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Bizdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Bu sadece Türkiye'nin meseleleri değil, Türkiye'nin etrafındaki ülkeleri ilgilendiren meselelerde de böyledir. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede bütün Batı ülkeleri sorunu çözmek konusunda aciz kalırken, İstanbul'da 2022 yılının Mart ayında iki taraf aynı masa etrafında toparlandı. Hatta şunu da söyleyeyim, draft kopisi imzalanmış olan anlaşma o zaman başka ülkeler istemediği için gerçekleştirilemedi. Eğer o anlaşma gerçekleşseydi bugün Rusya-Ukrayna savaşı çoktan sona ermiş olacaktı.
0: Muğla'nın Marmaris ilçesine çıkan orman yangını ikinci günde de devam ediyor. Yangının enerjisi düşürülürken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda İtalyan profesör Ruggero Angherio evinde ölü bulundu. Vücut kesici veya delici alet izine rastlanmayan Di Angherio'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Di Angherio'nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı. Rus Dışişleri, Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti. ABD Kongresi'nin belgelerinde Türkiye'nin kendi envanterindeki Amerikan silahlarını Kiev'e iletebileceği belirtilirken, Moskova'dan Washington ve Ankara'da yapılan planlara dair açıklama geldi. ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin edebileceği yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tepki gösterdi. Belgeler hakkında açıklama yapan Zaharova, Kiev'e yeni silah tedarikinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken, Türkiye'nin bu adımın güvenini sarsacağını kaydetti. Endonezya 7,7'lik depremde can kaybı 51'e yükseldi. Endonezya'nın doğusundaki Doğu Nusa Tenggara eyaletini vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 51 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı. Yaklaşık 5000 kişi tahliye edilirken deprem heyelanlara ve yolların kapanmasına neden oldu.
2: Spor.
0: Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Franco Tongia ve Oğulcan Ülgün kaydetti. Sarı lacivertlerin tek golü ise Anderson Talişka'dan geldi. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının Paşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu skorun ardından her iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna birer puanla başladı. Bugünün maçlarına baktığımızda günün ilk karşılaşması saat 19'da Başakşehir ile Kocaelispor arasında oynanacak. Saat 21.30'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak. Aynı saatte Beşiktaş Eyüpspor'la Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Melis Enmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
3: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüylar ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Enmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu haftada birlikteyiz.

Ne yapacağız? Gündemde ne var? Mecliste neler oluyor? Neler görüşüldü? Neler görüşülecek? Bunların hepsini birlikte ne yapacağız? Konuşacağız. Ama öncelikli olarak size telefon numaramı vereceğim. Çünkü isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. İsterseniz de en kötü bir bana selam verebilirsiniz. Şimdi ilk gündemim TBMM'de görüşülenlerden başlayacağım. Yani gündeme alınmış olanlardan, bakın çıkan değil, gündeme alınmış ve beklentilerin nelerden ibaret olduğuyla. Şimdi özellikle milyonlarca çalışan emekliyi, memuru, tabii bunların ilgilendiren başlıklar bunlar, ne yapıyoruz? Çünkü bunları konuşuyoruz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine hazırlanıyor artık. Her yeni yasama döneminde olduğu gibi kamuoyunda birçok düzenleme konuşuluyor ve talep ediliyor ve çeşitli özellikle sosyal medya üzerinden sık sık işte emeklilik yaşı şuraya çıkıyor, şu düzenleme geldi, işte kabul edildi gibi beyanlar da çıktığı için gündemi tabii doğal olarak paylaşıyorlar. Şimdi burada ayrımı tekrar yapalım. Şu anda konuşulan başlıkların önemli bir bölümü henüz yasalaşmış olanlar değil. Yasalaşacak olanlar diyelim. Daha doğrusu görüşülecek olanlar diyelim. Yanlış bir kelime kullanmayayım. Yani kesin çıkacak. Şimdi gündemde bu var. Yarın onaylarlar, 3 güne yayınlarlar, yaşasın kısmı biliyorsunuz hiçbir zaman yok. Ne yapıyoruz? Sadece şu anda bunları konuşuyoruz. Altını çiziyorum. Şimdi ilk sırada tabii ki herkesin sevgi, saygı ve istek ve taleple beklediği kademeli emeklilik. Kademeli emeklilik de gündemde. Özellikle EYT düzenlemesinden sonra kapsam dışı kalanların hem dernek oluşturmalarından hem kamuoyu gündemi oluşturmalarından dolayı bu konunun mecliste görüşüleceği gündemler arasında. Bir diğer başlık ise 5000 prim günüyle emeklilik beklentisi. Yani eski EYT gibi 5000 güne düşürülmesi emekliliğin ya da Bağkur'un 7200 güne düşürülmesi. Bu da mesela konuşulacaklar arasında. Yine tabii en çok beklenen ve yıllardır talep edilen 3600 ek gösterge, bu memurlar için geçerli. Bütün memurun özlük hakları, staj ve çıraklık mağduriyetleri, hatta gerçi memurlar için değil, yani memurların özlük hakkıyla 3600 gün staj çıraklık düzenlemesi, kamu mühendislerinde yardımcı hizmet unsuru olan bazı konular vardı, bunların görüşülmesi, yeni yasama döneminde bunların gündeme gelmesi beklenen konular. Yani gündem maddelerinin içinde en baskın görünenler bunlar. Bunun yanında vergi ve SGK borçlarına yönelik yeni bir yapılandırma, af ya da değişiklik. Bakın sadece gündem olarak söylüyorum. Görüşülecektir, duruma bakılacaktır. Çıkar çıkmaz. Ehliyet affı, disiplin affı, yapı ruhsatlarında, yapı kayıtlarındaki düzenlemeler, bunlarla ilgili çeşitli görüşmeler yapılacak. Tabii burada bunu özellikle şunu söylemek isterim ki her yasama döneminin başında buna benzer çok sayıda başlık gündeme geliyor. Ancak bunların tamamı tabii ki kanunlaşmıyor. Bazı teklifler veriliyor. Hiç görüşülmeye de biliyor. Ama bu saydığım başlıklar biliyorsunuz bizim en fazla gündemde görüşülmesini talep ettiğimiz konular. Bu yüzden inşallah bu konular görüşülür ve herkes için bir ortak bir nokta bulunarak komisyon gündeminde değerlendirilir diye umuyoruz. Dolayısıyla yani şimdi özellikle emeklilik, çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili beklentisi olan vatandaşların kulaktan dolma bilgilere, resmi süreçte olmayan herhangi bir detaya ne diyoruz biz her seferinde? Kelime gelmedi aklıma. Yani umursamıyoruz diyelim. Yani olacak şekilde. Vatandaşın hayatını etkileyecek şeyler bunlar çünkü. Bu sebepten dolayı şimdi mesela size sayacağım resmi gazetede neler yayınlandı. Bunlar da mesela bir zamanlar gündemdi. Kabul edilenler yayınlandı, edilmeyenler yayınlanmadı. Şimdi geniş kapsamlı başka bir düzenlemeye geliyorum. Resmi gazetede yayınlanan bir şeyden bahsedeceğim. 7590'ın kanununun tek bir düzenleme değil. Burada emekli aylığından otomobillerde ÖTV'ye, turizm sektöründeki SGK prim desteğine, PTT personeli hakkında özel güvenlik özel okullardan siber güvenliği, memurlarda ulaştırma, sivil havacılık gibi birçok konularda değişiklik var. Şimdi bunlarda bizi en çok ilgilendiren ve resmi gazetede 31 Temmuz'da yayınlanan, gazetede yayınlananları size söyleyeceğim. Emekli aylığını biliyoruz zaten. En düşük emekli aylığı 23.552 olarak yattı. Bundan sonra bu şekilde devam. Önemli bir ayrıntı bu düzenleme tabii Temmuz döneminde kapsadığı
olmadığı için zaten arada farkını alanlar aldı. Kök aylık meselesi. Yani bunu çok anlatmayacağım. Neden? Zaten bunu artık ezbere biliyorsunuz ve daha önce de çok konuştuk bildiğiniz üzere. Yaşam hayatımızı ilgilendiren diyeyim. Otomobil ve motosiklette ÖTV sistemini değiştiriyorlar. Şimdi bu nasıl olacak? Düzenleme ile birlikte bazı taşıtlarda, bakın bazı asgari makta ÖTV uygulamasına ilişkin yeni hükümler, mesela L sınıfındaki belirli bir araç için 30 bin lira, diğer kapsamdaki taşıtlar için 100 bin liradan az olamayacak şekilde bir alt sınır öngörülecek. Bunun bir tablosu var tabii, burada tek tek anlatmıyorum çok benim ana konum olmadığı için. Ama buna göre yeni bir vergi şekillendirmesi gelecek. Ve ayrıca bir başka değişiklik de Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin kapsamı genişletiliyor bu konuda. Artık ÖTV oranlarının farklılaştırılmasında yani yalnızca klasik motor hacmi mantığı değil, çekiş sistemi gibi teknik özellikleri de mesela dikkate alacaklar. Özellikle ve hibrit araçların otomobil pazarındaki payı arttıkça tabii ister istemez vergi sisteminde de değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Buradaki bu düzenleme, yani yarından itibaren bütün otomobiller şu kadar zamlanacak değil. Bakın değil. İleride belirlenen ÖTV sisteminden gelecek yeni araçların gelecek teknolojilere bağlı olarak değişkenlik göstereceği ve alt sınırların üst sınırların belirleneceği ve bu yetkinin de gene Cumhurbaşkanı yetki kapsamı içine dahil edildiği beyan edildi. Ehliyet kuralları içinde var. Mesela aday sürücülük süresi içinde sürücü belgesini hangi durumlarda iptal edilip iptal sonrasında yeniden nasıl alınır ilgili bir düzenleme başlığı var. Gene hani ben ehliyeti aldım, bu süreç tamamlandı olmuyor. Biliyorsunuz zaten gelen bütün trafik, ana trafik cezalarının değişkenliğiyle birlikte ehliyet sisteminin de el konulma sistemleri değişiyor. Gene ana konu benim olanından ilerleyeceğim. Turizm sektörüne, ben daha önce biliyorsunuz bahsetmiştim bundan gelecek diye. Turizm sektöründeki işverenlere SGK prim desteği, bu yasalaştı artık. Özellikle dikkatimi çeken bir konu bu. Çünkü çalışma hayatıyla çok ilgili bir konu ve turizm sektörüyle çok ilgili. Bildiğiniz üzere turizm tesislerine yani yönelik, yani turizmin ne kadar azaldığını zaten biliyorsunuz. Yani bunu hani onun anlamı yok şimdi. Bu destekle şimdi kanun teklif özetindeki turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerine yönelik sigorta primi desteği açığa çıkacak. Buradaki amaç, daha önce zaten detayları bahsetmiştim bir kısmını tabii. Turizmde yani daha fazla işçi sezona katılması, çalışan sayısını arttırmak, çalışan sayısıyla birlikte daha iyi hizmet verebilmek, verilen bu hizmetin karşılığında SGK teşvik mantığıyla uygulanmasını sağlayarak turizmi canlandırmaya aslında çalışıyorlar. Tabii turizme bir yandan da baktığınız zaman yani giden olmazsa yani gibi. Biraz artık lüks otel mantığını aslında daha da kavramlaştırmaya bakıyorlar. Yani bakın eskiden mesela şey yapılırdı. Şunu hatırlarsınız. Ne diyeyim? Mesela küçük bir otel vardır. Ona göre hizmet alırsınız. İşte 3 yıldızlı derdiniz. Şimdi 3 yıldızlı giden de öyle bir para veriyor ki aman 3 yıldızlı diyemiyor. Hizmeti de almak istiyor. İşveren de işini yürütmek için iyi bir hizmet vermek istiyor ve işçi almak istiyor fazladan. Yani neticede odalar hızlı temizlenemeyince, hızlı bir yemek servisi olmayınca, müşteri mutsuz olunca bir daha gelmiyor. Yani hepsi bunların aslında birbirine bağlı şekilde ilerleyen bir sistem. Memurları ilgilendiren bir değişiklik söyleyelim. Mesela özellikle üst kademe görevlere atanma ve 657 yayınlarının kanununa göre bunun 68. maddesiyle bağlantılı olarak değişiklik getirildi. Burada sosyal medyada tek cümleyle aslında memurun üst kademe ataması değişti demek yeterli değil. Çünkü bunun kimleri, hangi kadroları, hangi atama süreçlerini etkilediği kişinin statüsüne göre ayrıca değerlendirilecek. O yüzden tek ay şu şöyle atanacak, bu böyle atanacak diyemem. Kurum kendi içinde statüsünü göreve atanma zamanı gelse bile ne denir ona, değişikliğin yapılabilmesi için bazı sebeplere bakılacak. Şimdi PTT personelinin idari hizmetlere dayalı statüsüyle ilgili teknik durumlarında bir değişiklik yapılacak. Bunlara çok girmiyorum çünkü dediğim gibi beni çok bağlamıyor ama yapılıyor yani, bunlar da hazırlanıyor. Çünkü PTT personelini de şöyle düşün, zaten bir memur mantığında artık ister istemez düşünmemiz gerekiyor. Siber güvenlik konusunda internet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları değiştiriyorlar. Günlük hayattaki bu siber saldırı risklerini özellikle bankacılık açısından ya da özel okullar açısından çeşitli
konularda hani yönlendirmek açısından. Özel okullara ilgili mesela bu sizi ilgilendirir. Yaşamımızın içinde neticede siz çalışan insanlar çocukları okutuyorsunuz mecburen. Özel okullara yönelik olarak eğitim tarafında özel kurumlar özellikle kurum türüne uymayan eğitim programlarının uygulanmasına yönelik yaptırımlar getiriliyor. Özel öğretim kurumlarına ilişkin bazı idari yaptırımlar yapılacak. Yani kanun metninde diyor ki kurum türüne uygun olacak diyor. Yani açık bir program yapamayacak. Belki kodlama veremeyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik mesela bir özelliğe sığmadığı için bunu veremeyecek gibi. Yani sadece ben özel okul ruhsatına sahibim, istediğim şekilde eğitim verir, istediğim programı uygularım kısmını kaldırıyorlar. Fiilen uyarılar ve denetimler gelecek buna. Belki de dediğim gibi bazı dersler aynı anda bazı özel okullar çünkü şey de yapıyordu biliyorsunuz işte Almanca, İtalya, İngilizce ve kodlama. Hani ana işte hayat bilgisi, sosyal bilimler, coğrafya gibi şeyler olmadan bunları yapıyorlardı. Bununla ilgili bir düzenleme geldi. Ulaştırma ve tehlikeli madde taşımacılığına cezalar arttırıldı. Yani mevzuata uymayan ve aykırı hareket edenlerin caydırıcılığını arttırmak amaçlı çok yükseltiliyor cezalar. Nükleer enerji yatırımı yapanlara vergi teşviği çıktı. Örneğin mesela kanunda belirli bir nükleer enerji yatırımında finansman gider kısıtlaması açısından %50 oranındaydı mesela. Artık %25 oranında vergi alacaklar mesela. Özellikle de 2045'e kadar falan yani öyle kısa bir süreden bahsetmiyorum. Burada hani maliyeti düşürmek, sermaye yatırımlarını getirmek istiyorlar. Biliyorsunuz daha önce de bunu konuşmuştuk. Yurt dışından gelenlerin vergi muafiyetiyle alakalı bir konu bu tamamen. Bazısında da tamamen muafiyet olacak. Ha, bir açıdan şöyle nükleer tesislerde belli iş aralığında çalışabilecek insan sayısı artacak yatırım olduğu için ve enerji sektöründe teşvik bir avantaj haline gelecek. Kültür Turizm Bakanlığı'nda bazı şeyleri artık ücretlendirecek yani özel bir teklifte açıkça belirtildi bu yazıyor tek tek bazı müzelerle ilgili ücretsiz girilebilen ya da düşük olan Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı diye işte bazı yerlere mesela giremiyordunuz ücretli giremiyordunuz işte parklar atıyorum parklar diyelim işte şey onları ücretlendirmek girişlerine. Sivil havacılıkta yapılan ihlallerin ve idari problemlerin ağırlaştırılması cezaların güvenliği arttırmak adına bunlar çıkarıldı. Peki bu aslında burada şimdi bizim bu anlattıklarım uzun uzun anlattıklarım bize ne faydası var? Vatandaşa ne faydası var? Bir doğrudan vatandaşın cebine dokunan düzenlemeler var. Tabii en düşük emekli aylığının yükselmesi gibi. İkinci tarafta çalışma hayatı ve işletme türlerinin düzenini ilgilendiren özellikle turizm sektörünün SGK prim desteği, PTT statüsünün yükselmesi, memurlarda bazı atama hükümlerinin değiştirilmesi, yükseltilmesi, kolaylaştırılması. Üçüncü tarafta devletin denetleyici ve düzenleyici hükümlerinin ortaya çıkmış olması. Yani daha fazla ulaştırmada, sivil havacılıkta, enerji teşviklerinde daha çok denetleyici, düzenleyici bunu böyle yap. Yani açık var mesela orada yani bir şey belki yapılabilir de yapılamayabilir de bunu artık kesin bir şekilde kesmesi. Yani buradan baktığımız zaman emekliden çalışana, araç sahibi olana, özel okula çocuğunu yollana yani hepimizi aslında bu torba kanun ilgilendiriyor. Yani burada nasıl söyleyeyim size yani bu ayrımı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok fazla bizi ilgilendiren şey çıkıyor ve o yüzden sadece şu çıktı bu çıktı şeklinde olmuyor yani bu cebimize bazen dezavantaj olarak da belki yansıyacak ama zaman içinde uygulanmaya başladığı zaman zaten bunları görmüş olacağız. Şimdi bakalım bir sorulara bakacağım sonra başka bir konuya geleceğim. Hoş bulduk. Bakayım ilk kademeli şey pardon Sabri Bey yazmış Melisa'm hoş geldiniz ilk kademelik ücretsiz sen verirsin anlayamadım o yüzden cevap vermeyeceğim. Veli Bey yazmış merhaba kolay gelsin Melisa'm ehliyet affı nedir biraz açıklar mısınız şöyle yapayım Veli Bey şimdi benim alanım olmadığı için sadece böyle bir madde çıktığını söylemek istedim yani bu detaylara ben çok girmek istemiyorum ama daha sonra hani bakar antası çünkü uygulama sistemi çok belli değil. Trafikle ilgili bir uzmanlığım bir danışmanlık verebilecek şeyim yok. Bir şey söylerim yani şu kişiler af olacak derim. Bir gidersiniz başvuruya öyle bir yoktur mesela ben yanlış şey yapmışımdır. Alanım olmadığı için çok alanım olmayanlarla bilgi sahibi olmak istemiyorum. Evet merhaba Levent Bey
selam vermiş. Ben de verdim size. Bakalım neymiş? Yıl sonu enflasyon, asgari ücret zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yıl sonunu isim göremiyorum ama yıl sonunu şu şekilde, yani %30 civarlarında bekliyoruz aslına bakarsanız. Yani bir bakımdan aslında şöyle bir benzin sistemine de baktığımız zaman onların da bir öngördüğü, mesela her piyasaya bakıyoruz, altın sektörüne bakılıyor, işte enerji sektörüne bakılıyor, karşılıklı işte gıda sektörüne, giyim, okul, her sektöre baktığımızda yani beklentinin üstünde çıkacağını şu anda görüyoruz. 2027'ye %20, 2026'ya %30 gibi, ama bu sadece bir öngörü. Daha önümde Ağustos'u bitirdik, pardon Ağustos'u alacağız vergi dilimini. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyonunu alacağız. Bunların enflasyonu gelecek ki %100 bir konuşma ve net bir bilgi verebileyim bu konuda. Bakayım, Şahin Bey yazmış. 8 sene geç emekli oldum. EYT nedeniyle 96 maaşımı devlet el koydu. Avrupa İnsan Hakları'na başvursam. EYT nedeniyle, şimdi bakın, Avrupa İnsan Hakları, ben bundan önce de söyledim, Avrupa İnsan Hakları sizin, özellikle size bir şey yapılmadı, yani bir kanun çıktı, ülkenin ekonomisiyle alakalı bir şeydi, yani bundan hiçbir sonuç elde edemezsiniz, Anayasa Mahkemesi'nden zaten hiç elde edemezsiniz. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz sadece yasayı denetler. İnsan Hakları da sizin insani gerçek yaşam, bu biz bunu para olarak için, evet benim işte maaşımı vermedi, bana sonradan yasa çıkardı vesaire şeklinde, bundan bu şekilde ilgilenmiyor. Çok daha yüksek konularla aslında ilgileniyor. Daha önce bununla ilgili bizim çok öncelerde çıkan 2008 kanunlarında vesaire çeşitli yerlere yapılmış başvurularımız var. Bunları dayanarak ve istinaden aslında bunları size söylüyorum. Şimdi ben geçen haftalarda size bir sigorta, yani tamamlayıcı emekli, çok özür dilerim, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık gibi bir konudan bahsetmiştim, emeklilere bir indirimle alakalı. Şimdi bu, ben bu konudan bahsederken artık hani hızlı konuşmamdan da kaynaklı olabilir olarak ve protokolü daha görmediğim için sadece böyle bir şey geliyor demiştim zaten. Tüm sigorta şirketleri ifadesi kullanmıştım. Ama sağ olsunlar bana ulaştılar. Bu protokolün bütün detayları da ulaştı. Dolayısıyla bilgiyi doğru bir şekilde aktarmak adına bunun altını özellikle çizmek istediğim bir konu. Dinleyin. Çünkü emekli olanları çok ilgilendirecek bir şey. Şimdi bu tabii bana ulaşan protokole baktığımda bugün rakamları ve kapsamı net bir şekilde paylaşabiliyorum. Çünkü konu aktarmanın dışında emeklinin cebinden çıkacak paraysa hangi indirimin nerede ve hangi şartlarla ve hangi şirketten geleceğini anlatmam gerekiyor. Burada söz konusu uygulama bir kanun değil, artık kanun diye ağzıma alıştığı için de kanun olarak da aslında aktardığımı düşünüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu ile, bakın, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında yapılan özel bir işbirliği, yani bir protokol. Her sigorta şirketine gidip de ben SGK emeklisiyim, bu indirimden yararlanım diyemeyeceksiniz. Bu protokol bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla sigorta şirketinin arasında Sayın Yunus Elitaş ve Taha Çakmak arasında imzalanmıştır. Burada şimdi ben avantajları anlatacağım. Önce bilgimi bir size düzeltmek istedim. Çünkü yanlış bilgiden hiç hoşlanmadığımı çok iyi biliyorsunuz. Visyandayım sosyal medya yüzünden. Tabii ki böyle bilgileri sosyal medyadan biz aldım. Ben anlayış olarak okurken bu şekilde anlamıştım. O yüzden düzelttim. Şimdi dört başlıkta bu konuyu inceleyeceğim. Tekrar bilin istiyorum. Çünkü emekli olan sayısı aramızda dinleyenlerde gene de var bayağı fazlasıyla. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası, konut sigortası, kasko ve trafik sigortası gibi sigortaları yaptırmak isteyenler ve bu farkları daha az ödemek isteyenler. Çünkü burada önemli olan nedir? Bu kampanyada özellikle emeklilik açısından son yıllarda özel sağlık sigortası ürünleri ciddi bir maliyete sebebiyet veriyor. Yani bir emekli için çok yük olabiliyor. Keza yani bunu kendi annem için yaparken bile ÖSS, özel sağlıklar, tamamlayıcı sağlıklar, kasko, ya bir arabanıza yaptıracağınız trafik, her şey bir yük haline geliyor. Ve burada ayrı bir maliyet olduğu için evinizi güvence altına almak için konut sigortası mesela diyelim. Örnek, hep sigorta şirketiyle bir işimiz var. Bu yüzden şimdi mesela
Emekli dijital kart sahipleri, yani zaten emekli olan herkes hemen emekli şey dijitale girip bir kartı zaten oluşturabiliyor. Bu kodu çıkıyor yani, hani elimizdeki şey gibi işte vip vip var ya, ne onun adı, otobüse mevse biniyoruz. Akbil diye isim geliyor. Şey kartı, otobüs kartı işte, ya İstanbul kartı. Ama her yerde farklı tabii ismi. Neyse, bunu mesela dijitale tanımlatıp telefonunuzdan yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde vades farksız bu taksitleri 12 taksite çıkarıyorlar, tamam mı? Bu 9'lu genelde. Yani en azından ben o şekilde karşılaştım. O şekilde söyleyeyim. 12'ye çıkarıyorlar. Şimdi tek tek bir rakamlara bakalım istiyorum. Tamamlayıcı sigortayla başlayayım. İlk kez tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracaklara normalde uygulanan %15 hoş geldin indirimi var. SGK emeklilerine de ilave gene bir %15 indirim imkanı sağlanıyor. Tabii burada önemli bir ayrıntı daha var. Mesela tamamlayıcı sağlık sigortasının peşin ödeyen SGK emeklilerine de ayrı bir %10 gibi bir indirim imkanı sağlanıyor. Fakat sağlık sigortası tarafında bence indirim kadar önemli olan başka bir düzenleme yaş sınırıdır. Çünkü ben bunu annemde işte dediğim gibi yaşadığım için, yani hani bir ay yaptır, bir yıl yaptırmayayım, diğer iki yıl yaptırayım yapamıyorsunuz. Çünkü yaş gittiği için bırakınca hakkı kaybı doğuyor bazı sigortalarda. Şimdi burada özel sağlık sigortası, ÖSS diyorlar buna, tamamlayıcı sağlık, TSS. Bu sigortalarda yaş sigorta erişiminin önündeki en önemli engel olduğunda, demin dediğimiz gibi olduğundan, TSS poliçeleri emekliler için sigorta yaş sınırını bu şirketimiz 64'ten 70 yaşına yükseltti. Yani yalnızca Türkiye Sigorta Birliği yalnızca sigortayı ucuzlatmaya yönelik değil, daha ileri yaştaki emeklilik sisteme girebilmesini kolaylaştırdı. Türkiye Sigorta Şirketi diyelim, bahsettiğim beyefendilerin yaptığı protokolle. Ayrıca tabii bu konuda devam edeceğim ama MSGK'ya da ben tebrik ediyorum. Çok güzel bir görüşme yapıp protokolü anlaşmaya varması. İnanın çok önemli bir şey bu. Yani ödenen rakamlar, çünkü en basit 20-25 bin lira 30 bin liradan başlıyor sağlık sigortaları tamamlayıcılar da. Yani o kadar önemli bir indirim ki bu. Üstelik mesela tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında limitsiz yatarak tedavi, ayakta tedavi, teminatların ek olarak göz taraması, check-up, online doktor muayeneleri gibi. Bu online doktor muayenesi de MRS'den ayrıca başlayacak, ona daha sonra geleceğim. Gibi hizmetlerin bulunduğu asistan paketini de ekstra olarak sunabiliyorlar. Tabii burada her sigorta ürünü olduğu gibi poliçeyi satın almadan önce teminatların, istisnaların ve kullanım koşullarının ayrıca incelenmesi çok önemli. Çünkü bazı sigorta kapsamında indirimi karşı taraftan bir şirketten, A şirketinden indirim aldığınızı farz edelim, ama belki B şirketinde de, yani bunu söylemek zorundayım, ben her tarafı düşünmek zorundayım, belki daha uyguna da gelebiliyor. Lütfen öncelikle kendiniz sigorta şirketleriyle, sigorta uzmanlarıyla görüşün bunu. Çünkü bu ayrı bir meslektir. Sigorta uzmanlığı, sigorta danışmanlığı ayrı bir meslektir. Ben sadece bunu açıklamak istiyorum size. Bunu sizin özel sigorta danışmanlarınız zaten her detayı size verecektir. Gelelim mesela konut sigortasına. Burada emekliye %10 indirim uygulanıyor. Aslında kampanyadaki en doğrudan indirim bu gibi sanki. Yani hani evimin başına bir şey gelse, su baskını, işte afetler, işte hırsızlık gibi poliçe kapsamında, tabii size sunulacak ve mali durumu uygun olacak poliçe kapsamında yapılacak bir indirim. Kasko tarafından ayrıca %10'da emekli indirim var. Yani ilk yapanlara ayrı, artı emekli olanlara ayrı. İşte peşin öderseniz ilave bir indirim. Dolayısıyla mesela araç sahipleri için çok önemli bir şey bu. Yani bazen peşin parayı toplamak daha kolay olabiliyor. Hani karta taksit yerine hani bir indirim daha alayım, o beni şey yapar yani götürür. Ne oluyor? Kasko kapsamında her kaskonun gelip dediğim gibi bir sürü çeşidi var tabii ki. İşte çarpışma, Allah korusun, Allah kimsenin başına vermesin. Doğal afet riskleri gibi, artık sizin poliçe kapsamınızda ne varsa ona göre uygulanan indirimler var. Zorunlu trafik sigortasında ise %5 indirim. Burada oran kaskoya ve konut sigortasına göre daha düşük tabii. Trafik sigortası araç sahipleri açısından zorunlu bir gider olduğunu düşündüğümüzde, özellikle emekli bütçesinde yine dikkate alınabilecek bir avantaj. Bir ödeme tarafı dediğimiz gibi 12 ay. Özellikle burada vade farksız ibaresini kullandıklarını da belirtmek isterim. Peki emekli olduğunuzu tabii nasıl kanıtlayacağım? Kısmı gene bu ne denir ona?
soracaklar, soracaksınız. Ya da şirketlerle ilgili belki bu işi yapan bu bazı sigorta danışmanlarımız, uzmanlarımız vardır. Belki o şirketle görüşür ama dijital emekli doğrulama sistemi oluşturuldu zaten biliyorsunuz. Artı e-devletinizden barkodlu belge çıkartabiliyorsunuz. İşte emekli kart bilgisi, açık rıza halinde bunlar hükümler zaten şirket sizi yönlendirecek. Yani evrak taşıma derdiniz yok. Yok işte o evrağı gönderdim, bu evrağı gönderdim. Çok rahat bir şekilde onlar zaten bu dijital sistem üzerinden bunu onaylayabilecek. Şimdi gelelim süresine. Kampanya benim zaten geçenlerde bahsettiğim gibi 29 Temmuz diyor, 31 Aralık arasında bitecek. Düzenlenecek yeni poliçeler için tabii geçerli olacak. Yenilenecek poliçelerde, yani mevcut poliçeniz varsa özellikle yenileme tarihine bakmanızı istiyorum. Yok benim poliçem vardı işte onun bana indirimini iade edin, bu şekilde değil tabii. Yeni olacak, yeni oluşturulacak ya da güncellenecek olarak. Yani dolayısıyla şimdi toplayacak olursak, SSK emeklisiyseniz ve bu dönemde tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmayı, aracınıza kasko yaptırmayı, trafik sigortasını yeniletmek zorundasınız zaten zamanınız geldiyse ve çeşitli diğer sigortalar hakkında söyleyeyim. Bütün bunları sağlık sigortası şirketine, TSS'ye hepsi için başvurularınızı yapabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi sadece Türkiye Sigorta ile SGK emeklileri arasında bulunan bir protokol. Bence burada en sağlıklı yaklaşım %30 indirim hemen yaptırmak diye bakıyorum. Yani bazen çünkü şey yapabiliyorlar, poliçenizi bakın bazen diyorum kendi başıma geldiği açık bir şekilde anlatıyorum. Elinizde bitmesine 2 ay var diyelim. Ama elinizde de bir tutar var ve bu %30 indirimden, %15 indirimden yararlanmak istiyorsunuz. Poliçe yenileme vaadi verip ödemesini şimdiden yapabiliyorsunuz. Bazı durumlarda bu da olabiliyor. Lütfen gerekli uzmanları arayarak bu konuda bilgi almanızı istiyorum. Tamamlayıcı sigortanın 64'ten 70'e çıkarılması çok önemli sınırın. Özellikle sigortaya erişmek isteyen belli bir yaş skalasında olan insanlar için. Yani özellikle çok güzel bir protokol olmuş. Herkesin, emeği geçen herkesin eline koluna sağlık bence. Özellikle benim kaskomun dönmesini beklemiş olmanız bu. Çok teşekkür ederim. Acı daha bekleyeydiniz de. Yeni güncelleme farkı. Neyse ben de bir arayayım, belki yeni bir sözleşmede altına getirtebilirim yani. Çünkü annem emekli neticede. Şimdi hızlı her şeyi anlattım. SGK'daki yeni borç düzenlemeleri ve kesintilerine geçmeden size bir şarkı arası veriyorum. Ondan sonra dönüş yapıyorum.

0: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melih Seymen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Evet, tekrar bir aradayız. Şimdi sosyal güvenlik, çalışma hayatım ya da beni çok da işte böyle bazı bilmediğim ama size aktarmak istediğim şeyler aktarmak için gene tabii ki buradayım. Şimdi tekrar telefon numaramı vermek istiyorum. Dediğim gibi isterseniz sorularınızı yazabilirsiniz ya da en kötü saygı ve sevgi çerçevesinde alan o tatlı selamlarınızı bana aktarabilirsiniz. Çok rica edeceğim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 ne olur numaralardan bana selamlarınızı gönderebilirsiniz ya da isterseniz sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi yayın kapsamında cevap verebildiğim gibi kadar sorularınıza cevap verebileceğim. Bunun dışında çok özel ve bulamadığınız bilgiler olursa bak onu da söyleyeyim. Sosyal medya hesabından bana yazabilirsiniz. Yani belli bir şeye ulaşamadınız, bir problem var bilgiyle ilgili. Ben oradan elimden geleni yapar ya da bir dostuma bir yani meslektaşım olacak ya da benzeri mesleklerde bulunan arkadaşlarıma yönlendirebilirim. Şimdi SGK'ya maalesef borcu olanlar dikkat etsinler. Zorunlu bir kesinti yolda. Emeklileri ilgilendirir özellikle. Son günlerde zaten maaşlarındaki bir otomatik kesinti yapılacak diye çok fazla bir paylaşım dolaşıyor. Peki gerçekten bu ne? Her emeklinin maaşında artış otomatik olarak para olarak mı kesilecek? Aslında işin rengi biraz farklı. Şimdi şöyle, SGK emekli maaşlarından ve diğer sosyal güvenlik gelirlerinden yapılacak borç kesintileri ilişkin usul ve esaslarını belirledi. İlk bakışta bu haber birçok emekliyi tedirgin etti aslında ama çünkü başlığı gören artık maaşlarımızı sebepsiz yere kesecekler, benim maaşıma el koydular vesaire şeklinde dönüşler alıyorum. Eskiden SGK bazı alacakların tahsil edilebilmesi için çoğu zaman icra süresinin işletilmesini ya da hak sahibinin onayı gibi işlemler gerekiyordu ya da işte mirasçısının onayı gibi. Şimdi yeni düzenlemede bu süreçlerin hiçbirini beklemeyecek. Hızlı bir şekilde belirli şartlar oluştuğunda borçları doğrudan maaştan tahsil edecek. Yani işte siz bir şekilde emekli olmuşsunuz ya da işte işveren kesintiniz var, bir şeyler varmış. Bunları direkt çat çat kesecek. Mesela SGK'ya olan prim ve sosyal güvenlik borçları için uygulanacak. Yani mesela bankaya kredi borcunuz var, elektrik, su, bu değil. Tamam mı? SGK için. Yaşlılık aile alanlar, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, malul aile alanlar, işte vazife malulü, ölüm aile, herkesi kapsıyor. Örneğin bir kişinin emekli olduktan sonra geçmişe dönük GSS sigorta borcu var diyelim. O zaman emekli olabilmiş borcu varken bunu direkt otomatikman maaşta belirlenen oranda kesecek. Mesela üst sınır şu an %25 olarak belirli. Ancak SGK'da uygulama ve esasla alınacak standart kesinti oranı %10 olacağını duydum ben. Yani %25'e değil de maaşların düşük olmasından kaynaklı. Ayrıca eşinizin, annenizin, babanızın olan değil yani size ait olacak herhangi borcunuz varsa bunların öncelikli tahsil edileceğiyle alakalı belirledi sistemini. Yani genel sağlık sigortası, prim borcu, daha sonra eskiye bağlı mesela sigortalık borçları, bazı işte iş yerlerinden kaynaklı, topluluk tarım sigortası borçları, Bağkur prim borçları, emekli sandığı kapsamında bazı borçlar sırayla tahsil edilecek. Yani normalde Bağkur borcu olan emekli olamıyor ama geriye dönük bazı durumlarda oluşan ya da daha sonra oluşan, örneğin ne oluyor? Hatalı emekli aile bağlamış ya da fazla gününüz varmış, sistem görmemiş ya da şirketle ilgili bir şey iptal edildi ve bir borç çıkıyor. Bunu hemen uygulamaya koyacaklar. Diğer işte yani bütün sosyal güvenlik aslında kanadında, yani sporcu aylıkları vesaire, bütün hepsiyle alakalı bu yok. Şimdi normal aylık alanlar, mesela terör kapsamı alanlar, şeref aylığı alanlar, kanun koyucular ve sosyal niteliği ağır basan bazı özel aylıklara bunu yapmayacaklar. Şimdi tüm bu emeklilerin maaşından artık otomatik para kesilecek şeklinde tabii yorumlamayın. Dediğim gibi yani bu maaşı keyfi azaltmıyor. Yani SGK bunu yapmaz ya arkadaşım. Yani artık bir oturtulsun, çok istiyorum. Bir devlet kurumu canı öyle istedi diye maaşınızı kesmez ki. Neden kesin, iş gücü yoktu, affedersiniz. 23 bin liraya mı kaldı ya? Şimdi konuşturmayın beni. Hani bunu, hani bunu söyleyenlere söylüyorum bu arada. Tekrar bak, bunu daha sonra şey yapacağım. Yok maaşın düşüktür falan, bunu konuşmuyorum. Tamamen konuştuğum şey, gereksiz yere bir şey yapılmaz. Hatalı bir kesinti olur, zaten itirazda hemen düzelir, geri verilir maaş. Bir de geri iade var değil mi? Geri vermekle hani iade etmek aynı ya. Ben o hataya düşmüyorum, dikkat edin. Dikkat edin, her hataya düşerim, bu hataya düşmem. Evet Levent Bey, gördüm. Çok teşekkürler faydalı yayınız için. Unutmuyorum ben ya artık sizin ismi hatırlıyorum. Sık yazanları zaten artık hani kafamda ezberledim yani. İster istemez daha görünce resmi görünce o küçük resim var ya. O küçük resmi görünce bile hemen anlıyorum. Zaten beni rahatsız eden varsa da cevap yazmıyorum. Etmeyen sayın dostlarıma da her zaman sevgimi saygımı isimleriyle adlarıyla iletmekten de özellikle gurur, onur ve şeref duyuyorum. Şimdi biraz önce bahsettiğim hastaneye gitmeden sağlık hizmeti dönemi başlayacak. MRS'de görüntülü görüşme uygulaması. Bakın güzel bir şey. Neden biliyor musunuz? Bazen şöyle bir şey oluyor. Mesela hastanız aslında biliyorsunuz bir rahatsızınız var. Tansiyonla ilgili. Şimdi geçmiyor. 3 gün olmuş geçmiyor. 5 gün olmuş geçmiyor. Bu almaya çalışıyorsunuz. Kendi doktorunuzdan alamıyorsunuz. Ya da o kadar halsizsiniz ki hastaneye gidemiyorsunuz diyelim. Bunu sağlık hizmeti olarak dijital yani görüntülü konuşma gibi nasıl bankacılık işlemlerinde resmi başvurularda artık sizi görüntülü arıyorlar vesaire. Onun gibi bir uygulama olacak. Bu, tamam mı? Sağlık Bakanlığı uzaktan değerlendirme sistemi kapsamına aldı bunu. Yani vatandaş için ne anlama geliyor? Aslında en önemli avantajı dediğim gibi bazı sağlık hizmetleri için mutlaka sağlık merkezine gitme zorunluluğu ortadan hop kalkıyor. Özellikle sadece danışmanlık almak için bazen gidiyoruz. Ya örnek veriyorum bir nasıl diyeyim bir raporunuz var elinizde ya da bir sağlık ocağından bir şey yaptırmışsınız. Bunu göstermek için hastaneye gidiyorsunuz ya da daha önce doktordan almışsınız. Kapılarda bekliyorsunuz değil mi? Tabii bu doktorların iş yükünü nasıl arttırır o konuya girmeyeceğim. Ama bunu takibi yapılabilecek, yönlendirmesi yapabilecek yani görüntülü görüşmeyle bu çözülebilecek. Böylece ne olacak? Mesela sizin gittirdiniz bir röntgen çektirdiniz. Röntgenler daha hızlı çıkıyor gerçi de ne bileyim işte bir şey çektirdiniz diyelim. Birkaç gün sonra gel dediler tamam mı? Gidiyorsunuz o raporu alıyorsunuz ama artık şeye düşüyor. Tamam e-devletten aldınız ama doktorla konuşmak istiyorsunuz. Göstermek istiyorsunuz, size cevap versin istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Randevu almadan hastaneye gidiyorsunuz çünkü randevusunuz ama ağrınız var. Bunu buradan göstererek bence güzel, mantıklı yani. Özellikle yaşı ilerlemiş vatandaşlar için düşünelim. Yani kronik hastalık, zaman kayıplarını bence ortadan kaldırılacak. Hatta zaten bunu yapıyorlar ama bazı mesela raporları çıkarmak için illa doktora gidiyordunuz ya. O raporlar için de belki görüntülü gerekebilecek. Bu da olabilir. Tabii yani doktor değilim, muayenelerin onlar tabii ki anlar ama bu neticede fiziki muayene gerektiren, tetkik istenen hastalıklar dışında işte danışmanlık gibi zaten belli bir hastalığınız vardır kronik olarak devam eden. Ortaya çıkmıştır daha önce doktorla zaten görüşmüşsünüzdür, sizden haberi vardır, birkaç kere gitmişsinizdir. Bu şekilde görüntülü görüşme yapılabilecek. Özellikle ilk etapta bunu hemen bakın hemen başlama daha hemen nereden görüntülü Ahmet doktoru Hatice hemşireyi nereden ararım diye bakmayacaksınız tabii ki. Şimdi ilk etapta psikolojik destek için en önemlilerden biri biliyorsunuz. Sigara bırakma polikliniği ve sosyal danışmanlık hizmetlerini buna dahil edecekler. Yani siz psikolog devlet hastaneleri bir psikoloğa gittiğiniz zaman aynı görüşmeyi görüntülü yapacaksınız. Ki şu anda özel çoğu psikolog şekilde görüntülü görüşme yapıyor biliyorsunuz. Valla sigara bırakma polikliniğinde biraz kafaya vurulması gerekiyor. Bence görüntülü görüşmede zor ama hadi ona da karışmayayım bir şey demiyorum. Bunun yanında kademeli olarak yaygınlaşacak ve bazı hazırlıkları tamamlayan illerde farklı hizmetlerin de eklenmesi tabii bekleniyor. Şimdi İstanbul'da belki daha yoğunluk olur ama daha küçük yerlerde başlar ilk görüşmeler. İşte randevu saati gene işte online görüşme randevusu alacaksınız. İşte randevu saati geldiğinde sisteme gireceksiniz. Size o görüntü açılacak ekran zaten. Böylece sağlık merkezine gitmeden ücretsiz danışmanlık ve değerlendirme alabileceksiniz. Ama tabii anneannelerimiz, babaannelerimiz o telefondan görüntülü aramayı daha bizimkileri de hala açalım için biz gene yanlarına gideceğiz. Şaka bir yana tabii ki ama kolay bir hizmet olacak bence. Güzel olacak. Şu anda Türkiye genelinde 351 sağlık hizmetine başlatmayı planlıyorlar. Bu merkezlerde yalnızca görüntülü görüşme değil ayrıca beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı. Bunun bir adı var ben onu da aslında söyleyecektim. Eser hizmetleri miydi ya? Ay neydi? Esin mi? Eser hizmetleri mi? Bir şey yani bir değişik bir bu destekleri işte danışmanlık, fiziksel aktivite danışmanlığı, bağımlılıkla mücadele alabileceğiz. Daha küçük kuruluşlar kurulmaya başladı. Onu ben haftaya bahsedeyim. Değişik bir şey. Ondan hatta Okan Bey bahsetmişti. Okan Aslan bahsetmişti. Ben de hatta ona öyle değil o diye birkaç kelime söylemişliğim vardır biliyorsunuz. Çenemi ben tutamıyorum. O yüzden her türlü sağlık hizmetini bir araya toplayıp daha geniş kapsamda verebilmek adına büyük çalışmalar oluyor farkındaysanız. Bu çalışmalara da vallahi destek veriyoruz. Gelelim açlık sınırımıza. Ay, içimizi karartacak ama şimdi en ay tabii her ay bu merak ediliyor. Çünkü Türk İş Temmuz'da yaptı bu açıklamayı. Açlık sınırının 37 bin lira, yoksulluk sınırının ise 120 bin liranın üzerine çıktığını belirtti. Yani peki bu rakam ne anlama geliyor? Gerçekten bir ailenin ayda 120 bin liraya ihtiyacı var mı? Yani var. Var değil mi? Hani sorumun cevabı çok net aslında. Var. Anlatma, bu kısma değinme. Anlatma. Şimdi devletin tabii resmi ücretlere baktığınız zaman bir ailenin mutlaka 120 bin lira geliri olmalı şeklinde yasal bir zorunluluk olmadığı için sadece Türk İş bunun yaşam standartlarını belli bir kalitede çıkmak adına olması gereken rakamların beyanını veriyor. Ama devlet de başka tabii ki konulara bakıyor. Yani bu iki tarafı da tabii düşünmek. Tabii neden yükseliyor? Hepimizin bildiği gibi kira, enerji artışları, marketin inanılmaz yükselmesi, dört kişilik bir ailenin artık yaşam maliyetinin garip bir noktaya gelmesi. Keza kendinize sorun, yani şimdi bu parasızlık ya da parayla alakalı değil. Markete artık gittiğinizde çoğu zaman hiçbir şey fiyatına bakmıyorsunuzdur. Artık neden? Zaten az bir şey almayı planlıyorsunuz ve onu almanız gerekiyor. Kaç para olursa olsun alıyorsunuz. Genelden çok böyle özel harcamalar, yani ihtiyacımız olan harcamaların genelde çok bakılmıyor. Çünkü 3'ü 5'e koymanızın bir anlamı kalmıyor. Öbüründe 5 lira ucuz diye gittiğiniz yol masrafına zaten değmiyor. Minibüse vereceğiniz paraya değmiyor. Marmara'ya vereceğiniz paraya değmiyor. A marketi B market demeden. Bu da mesela tuhaf bir şey. Bu da ekonomik bir çöküştür aslında. Kame çöküşüdür. O yüzden Türk İş bunu açıklamaya aslında çalışıyor. Burada mesela vergi kesintileri, DİSK'in de bir araştırması var. Vergi kesintileri şöyle diyeyim size, toplam olarak yaklaşık 1 trilyon 487 milyar liraya ulaşmış durumda. Şimdi bu rakam tabii duyulduğunda çok büyük geliyor ama aslında vatandaşın günlük hayata söylediği maaş cebime girmiyor, ay sonuna getirmiyor cümlesinin ekonomik bir karşılığı biraz da bu. Pardon, büyük görünüyor, yani küçük görünüyor rakam, yani 1 trilyon nedir falan diyorsunuz. Bu yani bizim şimdi bu kayıpların asıl sebebi tabii birinci enflasyon, maalesef sahip olduğumuz alım gücü olması, fiyatların yükselmesi. Şimdi bir tespit var mesela bu raporda, ona da değineceğim. Temmuz ayında çalışanların yaklaşık 13 günlük emeğinin vergi kesintileri enflasyon etkisiyle, pardon, vergi kesintiler ve enflasyon etkisiyle diyeyim, o kısımda var. Eridiği, yani ayın neredeyse yarısını güle güle arkasına el sallıyoruz. Ben sanıyorum yaklaşık %20'sini salladığımıza inanabiliyorum. Yani 20 gününe. Yani 10 gün anca yürüyor yani gibi geliyor bana. Ben görmediğimiz için yani çoğumuz aldığımız şeyleri. Bu arada peki maaşlara zam yapılacak mı vesaire? Bu soruları şu anda almıyorum sayın dinleyenlerim. Çünkü dediğim gibi daha son 6 aylık enflasyon oranının belirlenmediği için maaşlara ne kadar zam yapılacak ve ne olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne aşamada olacak? Bunları daha Kasım-Ekim yaklaştıkça konuşacağız muhtemelen. Ama tabii maaşlar şimdi artınca banka promosyonları da doğal olarak artmaya başladı. Şimdi bir de bundan bahsedeyim. %17-76'lık biliyorsunuz bir artış oldu doğal olarak. Bu artışla birlikte bazı şeylerde %30 promosyonların %30 bin liranın üzerine çıktığı söyleniyor. Şimdi emekli bünyesine taşıdığınız zaman hepsi bir şey yapıyor. Yani mutlaka bir promosyon yapıyor. Biliyorsunuz 3 sene şartı var ama bazı durumlarda çıkabiliyorsunuz, bir kredi sözleşmeniz vesaireniz yok ise. Ama bu kendi müşterisi haline getirmek için çağırıyor sizi. Emekli kartını kullanma, kredi kartı, otomatik fatura ödemesi talimatı gibi farklı talepleri de oluyor. Bunlar da bu rakamı bu seviyeye çekiyor. Şimdi Temmuz ayındaki bu artışla birlikte tabii rekabet de arttı. Hem kamu hem de özellerde. Genelde özellerin tabii daha uygun oluyor. Son yani günlerde 35 bin liraya yaklaştığı düşünülüyor. Çünkü dediğim gibi artı harcamalar da bunun içinde. Yani dediğim gibi işte fatura taşıma işte artı 200 lira diyelim. İşte bazen bu aradaki farkı bonus olarak veriyor size. Yani elinize cash para olarak vermiyor da. Yani normal ana 17 bin lira veriyor. İşte onu taşırsan bu. Şu kredi kartını şu kadar kullanırsan şu. İşte ya da bonus. Yani fazladan böyle şey, elimize nakit geçmeyen ama bazı sitelerden alışveriş yapabildiğimiz para. Sodexo gibi bir şey yani, öyle düşünün. Bu kampanyalarla arttırabiliyor. Tabii dediğim gibi yüksek promosyon alabiliyorsunuz ama 3 yıl taahhütü vermeniz gerekiyor. Verin, bir şey olmaz, çıkabiliyorsunuz. Kalan parayı iade edip başka bankaya tabii ki geçebilirsiniz. biliyorsunuz ama bir kredi sözleşmesi ya da kredi kartı sözleşmesinde çıkamaz prosedürü kelime olarak yazıyor ise bu tabii bize sorun teşkil ediyor. Artık bankalar gitmesin müşteri diye bu maddeleri sözleşmelere ekleyebiliyor ya da döngü olsun diye bazı zamanlarda hiç karışmayabiliyor. Bankanızla görüşmeniz gereken bir konu. Bazı emekliler mesela mevcut bankalarından memnun oldukları için banka değiştirmek istemiyor. Tabii bir diğer konusu da bu. Böyle durumlarda da bankanızla görüşüyorsunuz. Mevcut kampanyanın güncellenmesini talep ediyorsunuz. Yani nasıl oluyor? Gene aradaki farkı kesiyor, kesinti olarak veriyor size. İşte iki yıldır orada durmuşsunuz. Kalan işte bir yılı kesiyor yeni vereceği rakamda. İşte 35 alacaksınız da atıyorum bir sürü ödülü, bonusu da o suyla. 27 alıyorsunuz mesela atıyorum havadan konuşuyorum. Çünkü herkesin şeyi rakamı farklı. Şimdi ben 5 alıyordum o öyle öbürü bilmem ne diyemiyorsunuz. Ne kullandığını bilmiyorsunuz vesaire. Bu yüzden de bankalarınızla bence görüşmeniz kesinlikle çok önemli. Bakanlığın yaptığı bir açıklama var. Alışveriş yaparkenki haklarımızla ilgili. Bir de bu zaten buna çok dikkat ediyoruz ama bakanlık özellikle açıkladı bunu. Kaç dakikan var? Tamam. Şimdi tüketici hakları kısmına gireceğim bundan. Çünkü cebimizden çıkan para çalışanı da emekliyi de ilgilendiriyor. Yani farkında bile olmadığımız bazı rakamlar ödeyebiliyoruz. Ki bakmazsanız bu bir hataya dönüşebiliyor. Bu ama iki taraflı yani bazen iyi niyetle, bazen istemeden, bazen isteyerek. Mesela benim 27 senedir eve sipariş verdiğim bakkal bende 20 lira hizmet bedeli kesiyormuş. Dedim ki dalga mı geçiyorsun? Dedim sakın dedim bana bir daha kesmeyin. Ben yani senin devamlı müşterinim. Zaten bana o hizmeti vermek için oradasın. Ya eve servisi yapmayacaksın ya da bunu şey yapmayacaksın gibi. Şimdi bundan biraz bahsedeyim. Mesela market alışverişlerinde de oluyor bu, kafelerde de oluyor. Bilmediğimiz birçok hakkımız oluyor. Şimdi bakanlık diyor ki, bakın bakanlık üzerinden uzakta konuşuyorum. Bu bir araştırma falan değil. Tüketici haklarını bilmek sadece kendi cebinizi değil, aynı zamanda adil ticaretin oluşması için çok önemli. Haksız uygulamaların önüne geçilmesi için işte paylaştıklarını belirtmiş. Peki hangi haklardan bahsediyor? İlk olarak mesela restoran ve kafeler diyelim. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan durum biliyorsunuz. Hesap geliyor bir bakıyorsunuz yok kuver ücreti, yok servis ücreti, yok masa ücreti gibi ek kalemler var. İşte burada bakanlık, bakın bakanlık ben demiyorum ha bakanlık diyor ki ücretler fiyat listesinde açıkça yer almıyorsa işletme sizden sonradan bu belgeleri, bedelleri çok özür dilerim talep edemez. Yani hesabın sonunda sürpriz bir kuverle, sürpriz bir masa ücretiyle karşılaşamazsınız. Mutlaka elinizdeki menüde bunun ibare olarak belirtilmesi gerekiyor. O yüzden o menüde ne yiyeceğim diye o açlıkla gaydırırken arkadaşım bir de en alttaki o küçük yazılara da bakın. Çünkü ben bakıyorum yazıyor çünkü bazen artı ek bilmem ne alınacaktır diye. Onu kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Açıkça yazması gerekiyor. Ayrıca bahşiş konusu da tamamen sizin tercihiniz. Yani uygulama genelde hesabın %20'sidir. Hani ne denir? İşin çok şükür. İşin raconu genelde %20 şeklindedir. Ama bunu bu kadar vermek zorunda değilsiniz. 5 lira vermek isterseniz 5 lira verirsiniz. O size bağlıdır. Yani bunların tamamını net bir şekilde açıklıyor. Markette QR'ları okutun, her şeyin fiyatına bakın ve fişlerine bakın. Yani açız daha da açta kalmayalım diyorum. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.

0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sput. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz. Radyo
2: Sputnik. İnanın değerli dinleyiciler, sizler de aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Sokaklarda yürürken artık endişe içerisindeyiz. Ya Allah korusun bir yerden bir şey olacak mı falan diye. Ama her konuda böyle, yani bir yerden başımıza bir şey gelir mi? Ya bir silah ateşlenir, kurşun bize denk gelir mi? Aman diyorum, sakin kalın ha. Dışarıda birilerini sakın tartışmayın. Yani trafikte veya herhangi bir yerde tartışmayın. Tartışmayı uzatmayın. Boş verin. Boş verin ve gidin. Çünkü kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Her şey anlık. Bir anda her şey tam tersine dönebiliyor. Allah korusun hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hepimiz için geçerli bu. Daha sakin bir ülke istiyoruz.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Türkiye Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosporus Diplomasi Forumunda konuştu. Kamuda çalışan sayısı 5 milyon 417 bine yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyonda 11 kişiyle 7 işletme sorumlusu olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 6 kişi ve 2 işletme sorumlusu

0: Kışan, uzman çavuş hayatını kaybetti. Hakkari'nin Derecik ilçesinde evine girebilmek için itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışan uzman çavuş Kasım Yurt, aracın kayması sonucu duvarla sepet arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgemizdeki tüm meselelerde masaya katkı sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2022 yılında ülkemize gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlattı.
1: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Bu sadece Türkiye'nin meseleleri değil, Türkiye'nin etrafındaki ülkeleri ilgilendiren meselelerde de böyledir. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede bütün Batı ülkeleri sorunu çözmek konusunda aciz kalırken, İstanbul'da 2022 yılının Mart ayında iki taraf aynı masa etrafında toparlandı. Hatta şunu da söyleyeyim, draft kopisi imzalanmış olan anlaşma o zaman başka ülkeler istemediği için gerçekleştirilemedi. Eğer o anlaşma gerçekleşseydi bugün Rusya-Ukrayna savaşı çoktan sona ermiş olacaktı.
0: MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. 29 Temmuz'da Sarıyer'deki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu hayatını değerlendirildi. Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmanın Adli Tıp Kurumu'nun nihai raporunun ardından tamamlanması bekleniyor. İstanbul'da barajların doluluk oranı %50'nin altına düştü. Barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalmasının, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre kentteki barajların doluluk oranı dün itibariyle %50'nin altına düşerek %49,94 olarak kaydedildi. Su seviyesi böylece 2023 ve 2025 yıllarındaki verilerin akabinde aynı dönemdeki son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olarak kayıtlara geçti. ABD'de şiddetli yağış sele dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti. Indianapolis'te çok sayıda yerleşim yeri ve araç sular altında kalırken yükselen sel sularından etkilenen 90'dan fazla kişi kurtarıldı.
2: Ekonomi.
0: Kamuda çalışan sayısı 5 milyon 417.000'e yükseldi. Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artışla 5 milyon 417.000'i geçti. Bu sayı geçen yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon 289.449 kişi olarak kayıtlara geçmiş. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 127.677 kişi artmış oldu. Trafik ve kasko sigortasında ilk 6 ayda 145 milyar lira tazminat ödendi. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran döneminde 2 milyon 423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Araç tiplerine göre en çok tazminat 52,3 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu 18,8 milyar lirayla kamyonet ve 4,2 milyar lirayla kamyon izledi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
4: Trump son bir hamleyle dünyayı araca kesiyor ama yetmiyor. Top taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
3: Evet evet.
4: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkar Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Şimdi gözlerini kaparım vazifemi yaparım diyor. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye'ye yönelik olarak da hiçbir demokratik bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa Birliği'nde var.

0: Zaten demek ki bunlar, hiç olmadı
1: bunlar
0: galiba.
1: Bunlar bir yalanmış yani.
2: Aşkın bir yalanmış da yaşanıyor. Aşkın bir yalanmış demokrasi aşkı.
3: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan sinir ağları arasındaki geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. 9 Ağustos 2026 tarih ve 33.335 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği, kıyı kanunu ve kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimlerinin de yapabilmesine imkan tanındı. Bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerini bu alanlar düzenlenecek protokolle kiraya verilebilecek. Yapılan düzenlemeyle kıyıların anayasada yer aldığı şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması ve bu alanların daha planlı hale gelmesi, belediyelerle protokol düzenleyemeyen alanlarda meydana gelen işgallerin ve bu işgaller nedeniyle oluşacak tahribatların önlenmesi amaçlandı. Amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşın ihtarı karşılanacak. Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımlarının azaltılması, bu alanlardaki yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Bu sayede kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapılar tahrip edilmeden koruma, kullanma dengesi gözetilerek vatandaşların plajlardan yararlanması sağlanacak. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, temizlik ve güvenlik işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yürütülmesinin önü açıldı. Düzenlemeyle kıyı işgallerinin önlenmesi ve plajların halkın kullanımına daha uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail Bölge Planlama ve İnşaat Komitesi'nin Doğu Kudüs'ün güneyinde yeni bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi amaçladığını duyurdu. Filistinlerin konutlarına bitişik konumda yer alan 27 dönümlük alanın üzerinde planlanan Novi Rachel adlı proje kapsamında yaklaşık 650 konut inşa edilecek. Valilikten yapılan açıklamada projenin tehlikesinin yalnızca bina sayısıyla sınırlı kalmadığı, yerleşmenin stratejik konumu nedeniyle bölgedeki Filistin varlığının baskı altına alınması ve kentsel gelişmenin engellenmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bu adımların sahada yeni bir fiili durum yaratmayı hedeflediği belirtildi. Kudüs'teki işgali takip eden İsrail Sivil Toplum Kuruluşu Ir Amim'de Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs üzerindeki kontrolünü pekiştirme çabalarını hızlandırdığını bildirdi. Buna göre son birkaç hafta içerisinde toplamda 3400'den fazla konut içeren en büyük 3 yerleşim projesi onay sürecinde ilerletiliyor. İsrail İnsan Hakları Örgütü Peace Now verilerine göre işgal altındaki Filistin topraklarında durum giderek derinleşiyor. Mevcut verilere göre işgal altındaki Batı Şeria'da 500 binden fazla, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 250 bin Filistin topraklarını gasp eden İsrail'i yerleşimci bulunuyor. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde 650 konuttan oluşan yasa dışı bir Yahudi yerleşim birimi kurmak için harekete geçti. Kudüs Valiliği, projeye tepki göstererek planın bölgedeki Filistinlerin yaşamını doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç kiralamada yeni dönem yeni düzenlemelerle başlayacak. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı uygulanacak, işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yeni kurallar 1 Ocak 2027 itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri kiralık araçlara yaş sınırı getirilmesi oldu. Düzenleme kapsamında klasik araçlar hariç 6 yaşında taşıtlar kiralanamayacak. Kilometre sınırı standart araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre olacak. Düzenleme ile yalnızca yaş ve kilometre kriterleri değil, araçların bakım ve hasar durumu da kiralamaya uygunluk açısından belirleyici olacak. Periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralama hizmetinde kullanılamayacak. Ticari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması da zorunlu hale gelecek. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması gerekecek. İşletmelerdeki sorumlu kişilerin de belirlenen eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması şartı aranacak. Yeni yönetmelikle araç kiralarken alınabilecek depozito miktarı da sınırlandırılacak. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda tüketiciden en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise sınır 7 günlük kira bedeli olacak. Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu hale gelecek. Düzenleme araç kiralama şirketlerinin filo büyüklüğüne ilişkin de yeni şartlar getiriyor. Buna göre büyük şehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu olacak. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Bununla birlikte mevcut işletmeler için bazı yükümlülüklerde geçiş süresi uygulanacak. Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028'de sona erecek. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Buna göre düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 180 bin kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. İşletmelere yetki belgesi, bazı bölgelerde ise en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuklardaki araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon şehirler arası yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlardan yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak araştırma şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri konusunda önemli sorunlar olduğunu da ortaya koydu. Texas Ziraat ve Mekanik Üniversitesi'nden Dr. Taner Çokyaşar, Türkiye'deki elektrikli araç şarj altyapısını şehirler arası yolculuklar üzerinden inceledi. Çalışmada Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisanslı 9641 şarj istasyonunu değerlendirdi. Araştırmacı, Türkiye genelindeki yaklaşık 3 milyon şehirler arası yolculuk için farklı güzergahlar oluşturdu. Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri şarj istasyonlarının dağılımıyla ilgili oldu. Elektrikli araçların bataryasının %20'nin altına düşürülmemesi ve %80'in üzerine çıkarılmaması gibi batarya ömrünü korumaya yönelik bir kullanım aralığı dikkate alındığında yolculukların sadece %0,3'ü kesintisiz şekilde tamamlanabildi. Başka bir ifadeyle bu şartlarda araçların %99'u güzergah üzerindeki bir sonraki şarj istasyonuna ulaşmakta zorlanıyor. Araştırmada bataryanın %100'e kadar doldurulup %10'a kadar kullanılması durumundaysa modeldeki tüm güzergahların tamamlanabildiği görüldü. Ancak bu kullanım şeklinin batarya ömrünü olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Araştırmada Türkiye'deki yol ağı ve nüfus verileri de kullanıldı. OpenStreetMap verileri üzerinden otoyollar, devlet yolları ve il yolları incelendi. Toplam 55.236 yol bağlantısı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerinden yararlanılarak 929 ilçeye dağıtılan 100 bin farklı noktadan 3 milyon şehirler arası yolculuk oluşturuldu. Şarj istasyonlarının dağılımında ise önemli farklılıklar olduğu görüldü. Araştırmada 170 farklı işletmeciye ait 9641 şarj istasyonu kullanıldı. İstasyonların önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir çevresinde ve Akdeniz kıyı şeridinde yoğunlaştığı belirtildi. Bu nedenle bazı güzergahlarda şarj noktalarına ulaşmak daha kolayken bazı bölgelerde istasyonlar arasındaki mesafeler artıyor. Araştırmada şarj istasyonlarının kapasitesi de hesaba katıldı. Aynı zaman diliminde çok sayıda aracın aynı istasyona yönelmesi durumunda istasyonların kapasitesinin yetersiz kalabileceği görüldü. Bu durumda araçların beklemesi gerektiği varsayıldı. Bekleme sırasında kaybedilen zaman da yolculuğun toplam maliyetine eklendi. Tüm bunlara rağmen elektrikli araçlar maliyet açısından avantajını korudu. Araştırmanın referans değerlerine göre benzinin litre fiyatı 50 lira ve aracın yakıt tüketimi 100 kilometrede yaklaşık 7,1 litre kabul edildi. Bu durumda benzinli bir araçta kilometre başına maliyeti yaklaşık 3,57 lira olarak hesaplandı. Elektrikli araçlarda ise kilowatt saat başına 13 lira ve kilometrede ortalama 200 watt saat tüketim esas alındı. Buna göre elektrikli aracın kilometre başına enerji maliyeti yaklaşık 2,60 lira oldu. Bu hesaplamaya göre elektrikli araçlar yalnızca enerji maliyetinde kilometre başına yaklaşık %27 avantaj sağlıyor. Araştırma, şarj istasyonlarındaki bekleme ve güzergah sapmalarının oluşturduğu ek maliyetlere rağmen elektrikli araçların şehirler arası yolculuklarda ekonomik avantajını koruduğunu ortaya koydu. Türkiye'de elektrikli araçların şehirler arası yolculuk maliyeti araştırıldı. 9641 şarj istasyonu ve 3 milyon yolculuğun incelendiği çalışmaya göre elektrikli araçlar kilometre başına enerji maliyetinde benzinli araçlar yaklaşık %27 daha ucuz. Ancak şarj istasyonlarının dağılımı ve bekleme süreleri uzun yolculuklarda önemli bir sorun oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada CV Villas'ın küresel araştırmasında Muğla Fethiye'de bulunan Ölüdeniz'in Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildiği belirtildi. Ölüdeniz listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj oldu. Açıklamada Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkat çekti. Ayrıca araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge turizminin potansiyelini arttırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Ölüdeniz'e Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli amaç olduğu belirtildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Ölüdeniz, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alıyor. Turkuaz renkli denizi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Ölüdeniz, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Ölüdeniz'in çevresindeki doğal alanlar ve eşsiz manzara, bölgeyi yalnızca deniz tatili açısından değil, doğa turizmi bakımından da önemli bir destinasyon haline getiriyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Ölüdeniz, yapılan bir araştırmada Avrupa'nın en değerli dördüncü plajı olarak gösterildi. Yeni konu başlıklarıyla siz olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangını ile ilgili 11 şüpheli tutuklandı. Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı. Ayrıntılar bültenimizde. Bir Haziran'dan bu yana 64 orman yangını ile ilgili 11 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edip şüphelilerden 11'i tutuklandı, dedi. Süper Lig'de oynanan Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerinden forması çıkarttırılmak istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olay ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Er Yamaçları'nda gerçekleştirilen müsabakada küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılması şeklinde meydana gelen olayda şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun

0: tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Türkiye, Lübnan'da yaşanan insani krizde destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesini Mersin'den Lübnan'a gönderdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yardım malzemelerinin sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırlandığını açıkladı. 40 paletten oluşan yardım kapsamında 66 kalem ilaç, 50 kalem tıbbi sarf malzemesi ve çeşitli tüketim malzemeleri bulunuyor. Toplam 181.295 adet ilaç ve tıbbi malzemenin Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Hamas, Gazeşkes Anlaşması'nın kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor. Hamas, Yasi Büro Başkanı Halil El-Hayye Başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze şeridindeki Ateşkes Anlaşması'nın kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. Görüşmede başta Gazze şeridindeki Ateşkes Anlaşması'nın kalıcı hale getirilmesine yönelik görüşmeler dahil olmak üzere Filistin meselesine ilişkin bir dizi konu ve gelişmenin ele alınacağı öğrenildi. Hawaii'de Lala kasırgası nedeniyle 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini etkileyen Lala kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olurken bir kişi hayatını kaybetti, 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve 190'dan fazla uçuş ertelendi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki de hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı. Deprem 15 ildeki 448 kasabada etkili olurken 54.008 ailenin yani toplam 115.461 kişinin felaketten etkilendiği bildirildi. Spor. Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Franco Tonga ve Oğulcan Ülgün kaydetti. Sarı lacivertlerin tek golü ise Anderson Talişka'dan geldi. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu skorun ardından her iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna birer puanla başladı. Bugünün programına baktığımızda ilk karşılaşması saat 19'da Başakşehir ile Kocaelispor arasında oynanacak. Saat 21.30'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor PK kozlarını paylaşacak. Aynı saatte Beşiktaş Eyüp Spor'la Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Merhabalar, ben Melis Elmen. Prim gün süresi gözetmeden bizde uluslararası sendika konfederasyonu bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur ben bugün okuyamıyorum. Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Ha bana son dakika demişlerdi, ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Oo, beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı, sağlanmadı. Ben size daha da komik söyleyeyim. Rejissörün ilk durumcuyum bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk durumcuma da konuları attım. Melis Hanım kimse yok ofiste. Ne yapacaksınız orada? Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
2: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilitindeki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.

bazen biri öyle bir oyun oynar ki aklınız şaşar. Yok artık dersiniz. Bunu da mı yaptı? Ve tam o anda ağızdan şu söz dökülür. Bildiğin Ali Cengiz oyunu bu. Peki kimdir bu Ali Cengiz? Buyurun hikayeye. Zamanın birinde bir sihirbaz varmış. Öyle bir sihirbaz ki görünüşünü değiştirebilir, istediği şekle girebilirmiş. Bazen bir kuş, bazen bir hayvan, bazen de bildiğiniz bir insan olurmuş. Hem fal bilir, yıldızlara bakıp konuşur, hem de tüm bu bildikleriyle insanları şaşkına çeviren oyunlar yaparmış. Ama bu marifetini sadece gösteri için kullanmazmış. Aksine halkı kandırır, çıkar sağlar, yalan dolanla işini yürütürmüş. Bir gün karısına, "Bay keçiyi pazara götür sat," demiş. Sonra da bahçeye gidip keçiye dönüşmüş. Kadın onu pazarda satmış, adam da sonra tekrar eski haline dönüp eve gelmiş. Halk bu sihirbazı konuşur olmuş ama kimse karşısına çıkamamış. Çünkü sadece marifetli değil, aynı zamanda çok tehlikeliymiş. Sihirbaz adam herkese sihir öğretmek de istermiş ama sonunda mutlaka öğrencisini alt eder, yok edermiş. Bir kanarya olup geleni atmaca olup avlar, ağaç olanı ateş olup yakarmış. Devrim padişahı ise bu oyunu bozacak kişiye kızını vermeye karar vermiş. Herkes korkarken bir kişi çıkmış. Ali Cengiz adında fakir bir derviş. Ali Cengiz sihirbazdan oyunu öğrenmeye başlamış ama aptal numarası yapmış. Sihirbazda işi öğretmiş çünkü kolay lokma sandığı Ali Cengiz'in aslında her şeyi aklında tuttuğundan haberi yokmuş. Ve sınav günü gelmiş. Ali Cengiz meydana koç kılığında çıkmış. Sihirbaz da kurt olmuş. Koç suya dönüşmüş, kurt boğulmasın diye ateş. Bir müddet ikisi de kılıktan kılığa girmişler. Sonunda Ali Cengiz bir çiçek olup padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz bir eşek arısı olup üzerine konmuş. Ali Cengiz derhal darı olup yere yayılmış. Sihirbaz hemen tavuk kılığına girmiş ve darıları toplamaya başlamış. O darıları ye dursun, Ali Cengiz arkadan bir tilki olup tavuğu boğmuş. O gün padişahın kızıyla düğün yapılmış ve 40 gün 40 gece sürmüş. Ama oyun öyle zorluymuş ki Ali Cengiz'in sol elinden iki parmak eksik kalmış. Tüm bunlardan sonra hileyle iş yapanlara, oyun içinde oyun kuranlara bu işte bir Ali Cengiz oyunu var demişler. Bazı deyimler vardır, geçmişin aynasıdır. Bazen bir masal anlatır, bazen gerçekleri fısıldar. Bugün Ali Cengiz oyunu deyiminin hikayesini sizlere aktardık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kocaeli'de bulunan ve Karadeniz kıyısına ulaşan Sarı Su ve Seyrek dereleri, sakin su yapısı ve doğal yaşamıyla yaz sezonunda kano turlarına ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, sazlıklar ve orman dokusu arasında kürek çekerken bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar düzenlenen turlarda her yaştan katılımcılar kuş sesleri eşliğinde ilerliyor. Kano rotaları yalnızca spor ve doğa tutkunlarını değil, fotoğrafçılarla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenleri de çekiyor. Son yıllarda kano sporuna artan ilgi, Kandıra'nın deniz turizminin yanı sıra doğa ve macera turizmi potansiyelinde öne çıkmasına katkı sağlıyor. Bölgedeki işletmeler de hareketlilikten olumlu etkileniyor. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'da kano turları düzenleme fikrinin yıllardır bölgedeki kıyıları ve iç suları keşfederken oluştuğunu söyledi. Kano sporuna ilginin son yıllarda arttığını belirten Cömert, özellikle taşınabilir şişme kanoların yaygınlaşmasıyla insanların bireysel olarak da bu sporu yapmaya başladığını belirtti. Cömert, Kandıra'daki Seyrek ve Sarı Su gibi durgun suların bu ilginin artmasına katkı sağladığını söyledi ve şöyle devam etti. Kandıra'da kano yapabilecek çok sayıda rota bulunuyor. Bunların bir kısmı karadan ulaşılamayan bakir koylardan oluşuyor. Bu koylara güvenli şekilde ulaşabilen tek araç neredeyse kano. Kanolarımız sığ sularda rahatlıkla ilerleyebildiği için ziyaretçiler bu doğal alanları keşfedebiliyor. Ekip ve ekipman hazırlıklarının ardından bu yıl itibariyle Kandıra'da kano turları düzenlemeye başladıklarını anlatan Cömert, Nisan ayında başladığımız turlar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 300 kişiyi ağırladık. Misafirlerimiz ağırlıklı olarak İstanbul, Sakarya, Eskişehir ve Ankara'dan geliyor. Katılımcılarımız kano yaparken ördek, kaz, susamuru ve su kaplumbağası gibi birçok canlıyı da doğal ortamında gözlemleyebiliyor ifadelerini kullandı. Tur öncesinde katılımcılara 20 dakikalık eğitim veriliyor. Eğitimin ardından başlayan kano turu yaklaşık 1 saat sürüyor. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, Kandıra'nın turizm sezonunun 2-3 ayla sınırlı kaldığını işaret ederek şöyle konuştu. Kano turları sayesinde bu süreyi 7-8 aya çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Nisan ve Mayıs aylarında denize girilmese de kano yapılabiliyor. Aynı şekilde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında da hava koşulları el verdiği sürece turlar devam edebiliyor. Böylece Kandıra turizmine yaz sezonu dışında da hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Herkesin bu doğal güzellikleri görmesini istiyoruz. En büyük dileğimiz ise bölgenin temiz kalması ve doğanın korunması diye konuştu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Sarı Su ve Seyrek dereleri yaz aylarında kano tutkunlarının ilgi odağı oldu. Kandrov Spor Kulübü Başkanı Selçuk Cömert, kano turları sayesinde bölgede turizm sezonunun uzamasını beklediklerini dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rusya Atletizm Federasyonu, İngiliz Sebastian Coe başkanlığındaki Dünya Atletizm Birliği'nin yaptırımlarına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak bir dava açtı. Federasyon, ana hedeflerinin Rus atletleri küresel spor arenasına geri döndürmek ve federasyona uygulanan yaptırımların kaldırılmasını sağlamak olduğunu duyurdu. Federasyon İcra Direktörü Boris Yaryshevski, yaptırımlara karşı yaptığı açıklamada, Rusya Atletizm Federasyonu'na uygulanan yaptırımlar emsalsiz olup, başka hiçbir spor federasyonu bu kadar ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamıştır, dedi. Bu yaptırımların sadece federasyonun faaliyetlerini engellemekle kalmadığını, Rusya'da atletizmin genç sporcular arasındaki gelişimini de sekteye uğrattığını belirten Yaryshevski, haklarımızı sürekli olarak savunacağız ve yaptırımların mahkemeler yoluyla kaldırılmasını talep edeceğiz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürücü ifadelerini kullandı. Rusya Atletizm Federasyonu, kısıtlamalar sebebiyle Dünya Atletizm Birliği'nin çalışma organlarına temsilci gönderemiyor ve konsey toplantılarıyla oylamalarına katılamıyor. Rus sporcuların küresel atletizm hareketinin gelişim yönlerini etkileyememesine sebep olan bu yaptırımlara ek olarak, Rus hakemler de mesleki gelişim programlarına erişememiş oluyor. Federasyon, uluslararası spor kuruluşlarıyla diyaloğunu sürdürerek Dünya Atletizm Birliği ile işbirliği içinde temaslarını koruyor. Uluslararası spor hukukuna bağlı kalan federasyon, Rus atletlerin ve tüm ulusal atletizm camiasının çıkarlarını korumaya devam etmeyi amaçlıyor. Rusya Atletizm Federasyonu, Dünya Atletizm Birliği'nin uyguladığı ağır yaptırımların kaldırılması talebiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne dava açtı. Federasyon İcra Direktörü Boris Yaryshevski, başka hiçbir spor federasyonunun bu denli ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kalmadığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yüksek su içeriği nedeniyle serinletici ve besleyici olan karpuzun fazla tüketilmesi halinde kan şekerini yükseltebileceğini ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyledi. 92'si sudan oluşan karpuz, sıcak havalarda sıvı alımına katkı sağlar ve C vitamini, beta karoten, potasyum ve likopen içerir. Likopen, hücreleri hasara karşı korur ve kalp sağlığını da destekler. Ancak diyetisyen Şevval Işıklı, karpuzun sağlıklı olmasının sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Şevval Işıklı, sağlıklı bir yetişkin için günde 1 ile 2 porsiyon karpuzun yeterli olduğunu söyledi. Bir porsiyonun yaklaşık 150 ile 200 gram olduğunu belirten Işıklı, gün içinde başka meyveler tüketiliyorsa karpuz miktarının buna göre ayarlanması gerektiğini ifade etti. Karpuzun da doğal meyve şekeri içerdiğini hatırlatan diyetisyen Şevval Işıklı, fazla tüketimin günlük enerji alımını artırabileceğini söyledi. Tek seferde fazla miktarda karpuz tüketmenin bazı sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Işıklı, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve ishal görülebileceğini söyledi. Fazla tüketimin kan şekerinde hızlı yükselmelere de neden olabileceğini ifade etti. Karpuzun tek başına öğün olarak tüketilmesinin uzun süre tokluk sağlamayacağını belirten Işıklı, karpuzun protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesini önerdi. Diyetisyen Şevval Işıklı, yoğurt, kefir, peynir, badem veya ceviz gibi besinlerin tercih edilebileceğini söyledi. Karpuz ve peynirin de doğru porsiyonlarda dengeli bir öğün alternatifi olabileceğini belirten Işıklı, diyabet veya insülin direnci bulunan kişilerin ise karpuzu tamamen tüketmeyi bırakmasına gerek olmadığını ifade ederek porsiyon kontrolünün önemli olduğunu söyledi. Karpuzun yüksek su içeriğine rağmen suyun yerini tutmadığını da vurgulayan diyetisyen Şevval Işıklı, özellikle sıcak havalarda gün boyunca belli miktarda su içilmesi gerektiğini söyledi. Karpuzun saklanması konusunda da uyarıda bulunan Işıklı, kesilmiş karpuzun uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğini belirtti. Kesilen karpuzun üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmesini ve mümkünse 2 ile 3 gün içinde tüketilmesini önerdi. Sıcak havalarda dışarıda bekleyen kesilmiş karpuzda bakteri üremesinin hızlanabileceğini hatırlattı. Böbrek hastalarının ise potasyum kısıtlaması varsa karpuz tüketim miktarını doktor veya diyetisyenleriyle belirlemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz için uzmanlardan porsiyon uyarısı geldi. Diyetisyen Şevval Işıklı, fazla karpuz tüketiminin kan şekerinde hızlı yükselmelere ve sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirterek sağlıklı yetişkinler için günde 1 ile 2 porsiyon tüketilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok'un aleyhlerinde açılan davaların düşürülmesi talebine ilişkin kararını açıkladı. Kararda Meta ve TikTok'un davaların çok erken aşamasında temize başvurduğu belirtildi. Kararda iletişim ahlakı yasası kapsamında sosyal medya şirketlerinin davaların düşürülmesini sağlamak için değil, yalnızca sorumluluğa karşı savunma amacıyla kullanılabileceği vurgulandı. Mahkeme, temiz yetkisine sahip olmadığına hükmederek şirketlerin talebini reddetti. ABD'de Meta'ya ait platformlar ve TikTok'un tasarımından kaynaklanan zarar iddialarıyla binlerce dava açılmıştı. Meta ve TikTok ise bu davaların düşürülmesi için temiz mahkemesine başvurmuştu. Ülkede daha önce görülen bir davada jüri, Meta ve YouTube'un bazı kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki etkilerinden kısmen sorumlu olduğuna hükmederek 6 milyon dolar tazminat kararı vermişti. ABD Temiz Mahkemesi, Meta ve TikTok aleyhinde açılan binlerce davanın düşürülmesi talebini reddetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kabuğundaki kırıklar nedeniyle 2019'da yaralı halde bulunan ve Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalına yuvaladığı tespit edilen Caretta Caretta, deniz kaplumbağaları araştırma kurtarma ve rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin ardından takılan uydu takip cihazıyla izlenmeye başlandı. Yaklaşık 4 yıl boyunca izlenen Tuğba'nın bu süreçte Akdeniz havzasındaki çok sayıda ülkenin kıyılarını dolaşarak 25 bin kilometre yol kat ettiği belirlendi. Uydu takip cihazının bataryasının kullanım ömrünü tamamlamasının ardından Caretta Caretta'dan bir süre sinyal alınamadı. Geçen yıl Ağustos'ta yeniden İztuzu'na yuvalamak için gelen Tuğba, üzerindeki karakteristik kabuk kırıklarından tanındı. Merkeze alınarak sağlık kontrolleri yapılan Caretta Caretta'nın durumunun iyi olduğu belirlendi. Bunun üzerine geçen yıl Ağustos ayının sonlarında yeni bir uydu takip cihazı takılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. Yeni cihazdan alınan verilere göre Tuğba önce Türkiye kıyılarında hareket etti, ardından Yunanistan kıyılarına doğru açıldı. Daha sonra yeniden kuzeye yönelen Caretta Caretta, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarından güneye doğru ilerleyerek Bodrum açıklarında yaşamını sürdürmeye başladı. Tuğba'nın uzun süredir Bodrum açıklarından sinyal verdiği ve bölgedeki hareketliliğin devam ettiği belirlendi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın Bodrum açıklarında bulunmasının bölgede beslenme açısından uygun koşullar olduğuna işaret ettiğini söyledi. Kaplumbağanın yolculuğunun şu ana kadar sorunsuz devam ettiğini bildiren Polat, uydu cihazının aktif şekilde sinyal göndermeyi sürdürdüğünü kaydetti. Polat, Caretta Caretta'ların göç eden canlılar olduğunu, deniz suyu sıcaklığının da göç hareketlerinde önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetti. Tuğba'nın daha sıcak sulara, Afrika kıyılarına ve bu bölgedeki göç güzergahlarına doğru hareket etmesinin beklendiğini kaydeden Polat, bu bölgelerde bir süre kaldıktan sonra ilkbaharda ya da sonraki ilkbaharda yeniden kuzeye dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Biyolog Fatih Polat, Tuğba'nın yeni uydu takip cihazının ne kadar süre aktif kalacağına ise kullanım koşullarına bağlı olduğunu sözlerine ekledi. İztuzu kumsalına yuvalayan ve 2019'dan bu yana uydu takip cihazı ile izlenen Tuğba isimli Caretta Caretta, Akdeniz'deki yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuğun ardından yeni uydu cihazıyla Bodrum açıklarında yaşamaya devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İzmir'de 25 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı. Yemen'de El Moa Limanı'na yönelik Husilerin saldırıları ekonomik zarara yol açtı. Ayrıntılar bültenimizde. İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 310.648 uyuşturucu hap ele geçirildi. Metruk adresi düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanan ve sonrasında Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelikte araç kiralama sektöründe işletmenin faaliyet şartları ve kiralanabilecek araçlara ilişkin yeni kurallar getirildi. Düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında araç kiralayan işletmeler yetki belgesi alacak ve kiralanacak araçlarda yaşla kilometre sınırı uygulanacak. Klasik araçlar dışında 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak, elektrikli araçlarda 3, diğer araçlarda ise 180 bin kilometre sınırı olacak. Büyük şehirlerin nüfusu 30 bini aşan ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler en az 10 araçlık filoya sahip olacak ve filoda en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunacak. Büyük şehir dışındaki illerle nüfusu 30 bini geçmeyen ilçelerde ise en az 5 araçlık filo şartı uygulanacak. Ankara'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen çocuğa tepki gösterilerek formasını

0: uygulamasını sağlamak amacıyla yürütüldüğünü açıkladı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, temaslarda İsrail'in İS kapsamındaki ihlallerinin Arap uluculara aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Kasım, görüşmelerin İsrail'in üzerinde anlaşmaya varılan yol haritasını uygulamasını sağlamak ve yeni fiili durumların oluşmasını önlemek amacı taşıdığını ifade etti. Hamas sözcüsü, ateşkesin sağlamlaştırılması, ihlallerin sona erdirilmesi ve mutabık kalınan sürecin sekteye uğramaması için siyasi ve diplomatik temasların sürdürüleceğini kaydetti. Yemen'de El Mua Limanı'na yönelik Husilerin saldırıları ekonomik zarara yol açtı. Liman müdürü Abdülmelik Eşşeravi, saldırılar nedeniyle denizcilik ve ticari faaliyetlerin durduğunu, doğrudan hasarın yaklaşık 16 milyon dolar olduğunu açıkladı. Şeravi, limanın 25'ten fazla füzeyle hedef alındığını ve tesislerle ekipmanlarda büyük hasar meydana geldiğini belirtti. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 1300 liman çalışanının gelir kaynaklarını kaybettiği bildirildi. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessizliğini ve eylemsizliğini eleştirdi. Bekai, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve işgal altındaki bölgelerden çekilmesi gerektiğini vurguladı. Rus Dışişleri, Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti. ABD Kongresi'nin belgelerinde Türkiye'nin kendi envanterindeki Amerikan silahlarını Kiev'e iletebileceği belirtilirken Moskova'dan Washington ve Ankara'da yapılan planlara dair açıklama geldi. ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin edebileceği yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova tepki gösterdi. Belgeler hakkında açıklama yapan Zaharova, Kiev'e yeni silah tedarik özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken Türkiye'nin bu adımının güvenini sarsacağını kaydetti. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Bakalım.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Demet Sağroğlu bu kez şarkılarının ötesindeki hikayeleriyle konuğumuz oluyor. Sanat hayatındaki dönüm noktalarını, müzik yolculuğunun nasıl başladığını, soyadının ilginç hikayesini, yıllar içinde değişen müzik sektörüne ve günümüz sanat anlayışına dair görüşlerini içtenlikle paylaşan Demet Sağroğlu, sahnede yaşadığı unutamadığı anıları, kariyerine yön veren kararları ve hayata bakışını da dinleyicilerle paylaşıyor. Müziğe adanmış yılların birikimi, gülümseten anılar, samimi itiraflar ve sanat dolu bir sohbetten öne çıkan en özel anlar sizlerle.
3: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve canlı yayında konuğum Semet Sağroğlu. Ne güzel bir şey benim için ya. Meslek hayatımın gerçekten en güzel günlerinden bir tanesi
4: bugün.
3: Ay çok
4: bugün. Teşekkür ederim. Ne kadar kibarsınız.
3: Hakikaten öyle.
4: Ay çok mersi.
3: Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben mesleğe ilk başladığım yıllarda, yani kısa bir süre sonra benim radyodan, başka bir radyodan, başka bir yayıncıdan ilk istediğim, belki de hani meslek hayatım boyunca da bir başka arkadaştan en fazla herhalde iki şarkı daha istemişimdir. Radyoda istek istediğim şarkı Arnavut Kaldırımı'ydı.
4: Ay ne güzel.
3: Vallahi evde dün gibi hatırlıyorum, annemle beraber dinlemiştik. Harikaydı ya gerçekten.
4: Ben onu yazarken de şey demiştim, şimdilik yazıyorum onu hani böyle şimdilik. Bakalım hani gidecek mi sesime şarkının sözlerini, hani değiştireceğim, öyle kaldırım aldırım olmaz demiştim. Sonra dediler ki Şehrazat falan, dediler çok güzel oldu, yok hani o sıra öyle kaldırım yani hikayeler çok yoktu aslında bu kadar. Güzel oldu, güzel de oldu, öyle
3: hiç
4: bıraktık.
3: Hiç değişmedi yani, o hiç ilk değişmedi. Yazıldığı halde kaldı
4: tabii
3: yani.
4: Tabii tabii.
3: Genelde çünkü genelde peki şey midir, Demet Sağroğlu böyle çok ince eleyip sık dokuyan,
4: evet,
3: uzun süre çalışan bir isim mi?
4: Evet.
3: Zor mu yani?
4: Yani zor değil ama böyle titizimdir hani. Hı. Mesela benim şeylerim de vardır, mesela tablolarım, seramiklerim vesaire.

0: İşte herkes der ki neden sergi açmıyorsun? Eksik o. Sana göre eksik, hani bize göre çok güzel diyorlar. Bence bana göre eksik çıkarmıyorum mesela. Ya da işte bestelerim, sözlerim. Cem Adrian'la bir şarkı biliyorum, çıkardık. Biliyorum, bir gün gideceğim buradan. O mesela 15-20 senedir duruyor bende. Yazdığım bir şarkıydı. Çıkmamıştı. Hani sepetimde duran bir şarkıydı.
1: 15-20 sene. Şu Değil anda mi? Da hala hazırda duran var mı sepette?
0: Çok var.
1: Hadi ya.
0: Evet. Neyi onu bekliyorlar? Orası bunun şurası. Orayı şöyle düzelteyim. Yok olmadı, burayı böyle düzelt. Böyle böyle kaldılar elimde.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl oluyor? Yani bir yerde başlayıp bir yere yazıp aman buna sonra devam ederim falan mı oluyor ya?
0: Hayır, öyle böyle şey yani yapıyorum içime sinmiyor. Öyle kenarda kalıyor. Onu unutuyorum. Onu başka besteye geçiyorum o sırada. Başka bir şeye geçiyorum.
1: Ondan sonra da şey oluyor yani ben bunu ne zaman yazmışım falan.
0: Evet evet, öyle şeyler çıkıyor arada. Aa, böyle bir bestem varmış benim diye.
1: Ya bir şey söyleyeceğim sevgili Demet Sarıoğlu, ama gerçekten samimi. Hı hı. Yani hepsi benim çocuklarım klasik cevabı var. Onu bir kenara koyuyorum ama
0: öyle.
1: Tuttuğum bir tane vardır ya kendi şarkılarında.
0: Vallahi yani en son bir gün gideceğim buradan yani benim için. Hani son çocuk diye belki. Yani her seferin üstüne bir şey katmak istiyorum ben tabii. Şimdi o şarkıyı da niye çıkarmadım bir senedir? 15-20 senedir. Şarkı 5 dakika. 5 dakika 3 saniye mi ne? Hele ki şimdi bu devirde biliyorsunuz radio friendly döneminde şarkılar 2,5 dakika olunca bile fazla geliyor yani. Ben de şarkımın kırpılıp biçilmesine karşıydım her zaman. Bir de yapımcılar da şey diyordu, ay çok mıy mıy şarkı, hani bu ne kadar, diyorum siz anlamazsınız. Yani öyle kavga edeydi bu günlere geldim. Neyse.
1: Ya ben dinleyeyim.
0: Cem de bu şarkıyı biliyordu. Sonra beni aradı işte, bir gün aradılar Fazıl'la. Ne yapıyorsun falan, hadi yemek yiyelim. Yemek yerken dediler senin bir şarkı vardı, hani çok Fazıl da çok beğeniyordu. Fazıl Say. Bu şarkıyı. Ben işte dedim çıkmadı. Ben çıkarayım dedi Fazıl. Dedi Cem ben de çıkarabilirim falan filan derken Cem
1: ya da kapışmaya başladılar.
0: Atağa geçip
1: birbirlerine giriyorlarmış.
0: yok. Cem atağa geçip şey yaptı. Okumuş şarkıyı. Çok da güzel oldu. Çünkü Stamatis'in bestesi. Yayın izin haklarını da almamız gerekiyor. Telifini ödememiz gerekiyor. Onları da halletmiş. Bana çok büyük sürpriz oldu. Cem de okumuş arasında.
1: Fazıl Say aradı mı iş? Ya demek. Fazıl aramadı. Keşke bana vereydin. Ya da sen onu aradın mı? Fazıl sen aslında daha iyi yapardın da. Çocuğu kıramadı diye.
0: Yok öyle şeyler yok.
1: Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Sarıoğlu böyle hani dedik. Para önemli değil. Projeyi kaldırıp iptal eden bir insan, bir de öyle bir tarafı var değil mi?
0: Var öyle.
1: $1,000 ya, bir sürü $1,000.
0: Evet, bir klibimi 60'lığım var yani. Arnavut Kaldırım ile aynı bütçeye çekildi.
1: Niye? O niye?
0: Çünkü Arnavut Kaldırım'a Kınalı Bebek vardı. Ondan sonra gelecek olan klibin böyle bu kadar vasatlıkta olmaması gerekiyordu.
1: Ya bu muhteşem bir şey. Sevgili Demet Sarıoğlu, katılır mısın bilmiyorum ama özellikle sanatçıların şu o yakıştırma hak edene gitmesi lazım. Ben Demet Sarıoğlu bir sanatçıdır. Benim gözümde. Çünkü hal ve hareketleriyle, konuşmasıyla, yaptığı müzikle, yaşayışıyla, seviliyor olmasıyla bunu fazlasıyla hak, gerçekten öyle. Yalnız işin zor. Yani hep bir sonrakinde daha iyisi olmak gibi bir şey var.
0: İşte ağır o yüzden büyük. De biz sonraki naraları çok açılıyor. Çok da böyle şey yapamıyorum kendime. Eyvah diyorum, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı derken bir bakıyorsun 2 sene geçmiş, 3 sene geçmiş. Ama şimdi öyle yapmıyoruz. Allah'tan bir idealimiz var. Sony Müzik Türkiye ile tekrar. Ben ilk sanatçısıyım Sony Müzik. Onlarla şimdi benim o ilk şarkılarımı işte Kınalı Bebekler, Savruldunlar, Şikayetim Var, Hazan Mevsimi vesaire işte Bir Vurgun Bu Sevda falan. Onları yeni aranjelerle
1: farklı
0: isimlerle bugüne taşımak istiyoruz. Yani bugünün sound'uyla.
1: Şimdi Melis Fis'le olan var. Harika olmuş.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten harika olmuş. Klip desen ayrı bir güzel. İkiniz o kadar çok yakışmışsınız ki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şarkı zaten efsane. Ama sevgili Melis'e buradan selamlar. O da çok güzel.
0: Melis'ciğim inanılmaz çalışkan. Çok bu dönemin en sıcak bulduğum isimlerinden bir tanesi. Ve takdir ettiğim isimlerinden bir tanesi. Çok çalışkan, çok düzgün. Kendi özel hayatında da İnsanlara davranış biçimi de benim için çok önemlidir. Hı-hı. Bir insanı hani gözlemlerken. Hı-hı. Bir tek bana davranışı değil, Melis'i çok gözlemledim. Çok Hı-hı. birlikte olduk. Bir insan yani hani klipten sonra o giyim odasını düzenler mi? Bütün oradaki şeyleri. Allah Allah. Onları böyle giderken onları böyle şişeler mi şeyler.
1: Hadi ya,
0: onları...
1: Japonlar gibi yani.
0: Aynen öyle bir
1: müthiş
0: ahlakı var. O yüzden çok seviyorum Melis.
1: Sevgili Demet'ten azar işitmemek için demek ki.
0: Hiç azarlamam ben ya. Ben azarlamam.
1: Çok ben şaka yapıyorum.
0: Çeker giderim yani en kötü ismi. Hani çok şey olmam yani. Hani bir lafımı belki bir ince bir şey söylerim giderim yani. Hiç ben kavga etmem.
1: Böyle bir isimden bu cümleleri duyuyor olmak da başka bir şey yani. Öyle değil mi? Şeyi merak ediyorum. Yeni bir şarkı ya yeni bir iş olduğunda senin ilk dinlettiğin isim gönderip dinlettiğin bir isim ya şunu bir dinle dedim.
0: Herkese gönderiyorum ben.
1: Ciddi mi?
0: Evet bütün aileme gönderiyorum.
1: Bu fena bir şey değil mi ya?
0: Hep öyle derler
1: aile
0: ama.
1: Aile derken kim?
0: Yani teyzelerim, kuzenlerim. her yaşta.
1: Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum.
0: Arkadaşlarım, komşular vesaire. Herkesi dinletirim ben yani.
1: Şey geliyor mu peki hiç böyle olumsuz yaşı olmamış. Hiç kimse bir şey demiyordur Allah bilir. Ama
0: yani olan
1: oluyor
0: işte şurası şöyle biraz ses aşağıda geliyor işte şöyle falan. Onların hepsini beynimin bir köşesine atarım ama yine benim dediğim olur. Annem şey derdi mesela giderdim küçükken böyle işte annem şunu mu giyeyim bunu mu giyeyim şunu mu ya nasılsa bana sana soracaksın bunu giy diyeceğim sen gene bildiğini giyeceksin yani çocukluktan da böyleydim ben.
1: Ya bir de şöyle bir şey var Allah aşkına Demet Sağroğlu sana şarkı gönderecek ve o şarkıyla ilgili şurası şöyle olmuş burası böyle olmuş
0: desin
1: bana diyecek.
0: Yok çok açım o konu.
1: Samimiyet tabii, önemli tabii. Bir şey yani.
0: Yani ben taksi şoförüne dinletirim. Hı hı. Yani herkesin fikri önemli çünkü onlar dinleyecekler yani. Hmm. Ya beğenmedim hani bu şarkı çok içime sinmedi diyebilirsiniz söylüyorum yani. Hani.
1: Hiç oldu mu peki? Yani hani bugüne kadar yaptığın şarkıları içerisinde oldu mu gerçekten?
0: Oldu. Yani bana hani böyle daha doğrusu benim hani içime sinmeyen şarkıları bazen yapımcılar söyletiyorlar. Hani. İçime sinmedi yani hiç mesela hiç sahnede söylemem. Bir radyo programında çaldırmam falan öyle şarkılarım çok var yani.
1: Yok ya biz...
0: Çok demeyeyim de böyle bir...
1: Yok biz bütün
0: yani
1: şarkılarımızı...
0: Yani bu 70-80 şarkının içinde hani bir 3-5 tane vardır.
1: Yok bence yok yanılıyorsun. O konuda kesinlikle yanılıyorsun. Hepsi çok güzel şarkılar yani öyle bir şey yok.
0: Şarkılar güzel olabilir. Benim yorumum ve kattığım şey güzel olmayabilir. Ben öyle
1: ya
0: görüyorum.
1: Allah aşkına gerçekten inanılmaz bir birikim. Yani inanılmaz bir eğitim var.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunun altında. Ve yıllar adanmış bir isim bulunmuş artık. Bir de olaya böyle bakmak lazım herhalde.
0: Yani tabii birikimlerim var. Hani herkese hocalarımdan şeylerden büyüklerimden gördüm. Hani Sezen'den Kaya. Yanında Şehrazat'tı. Ne bileyim Melih Kibar'dı falan. Hani işte Atilla Özdemiroğlu hepsinden çok şey gördük, öğrendik. Onları da katınca Bilkent Şan Opera Şan okudum. Türk müziği
1: şey
0: Şan
1: merak
0: okudum.
1: Ediyorum. Hikaye ilk nasıl başladı? Yani müzik çocukluktan gelme bir şey ama bir dönüm noktası vardır diye düşünüyorum.
0: Yani dönüm noktası benim
1: hep kafada o mu vardı? Ya bir şey soracağım senin bir itfaiyeci değil mi? Bir de paraşütçü.
0: Olmak istiyorum evet.
1: Öyle bir şey mi vardı?
0: Evet çocukken onları olmak istiyordum.
1: Ya doktor, öğretmen, klasik bunlar vardı.
0: Onlar ailede var nasıl ben de böyle olayım ya.
1: Değişik bir şey olsun.
0: Yani şey böyle çok ağır dururum ama.
1: Bir şey söyleyeyim yani, paraşütten atlayabilir miyiz mesela?
0: Bence jumping yaptım yani.
1: Arkadaş müthiş hayatta yapamam yani.
0: Yaptım. Amerika'dayken yaparım yani apartmanların penceresinden en üstten öbür tarafa geçmişliğim vardır arkadaşım korkutuyor ama
1: ya?
0: Böyle hani çok saçma sapan şeyler hani Allah beni korumuş
1: apartmanın yani, penceresinden
0: Tarabi Otel'in en üst katında yan odaya geçmişliğim vardır arkadaşlarımı korkutayım falan yani orada elim kaysa düşsem ne oldu hani nereye ne yoluna gitti yani hani
1: bu... inanamıyorum ya biz arkadaşlar direkten dönmüşüz yani.
0: Hani çok saçma sapan şeylerim var tabii böyle hani.
1: Vardı.
0: Dı diyelim evet. Yani artık o kadar değildir inşallah diye düşünüyorum.
1: Peki şey yani bu düşünceler var ama bir taraftan şarkı küçüklükte şarkıda söylüyorsunuz.
0: Evet evet.
1: Bir dönüm noktası dediğim gibi var mı öyle bir şey?
0: Yani işte çocukluktan itibaren ben ilkokulda konservatuar sınavına girmek istedim. Babam dedi ki hayır dedi olmaz öyle bir şey. Hı. Sonra lisede, lise sonunda girmek istedim. Babam hayır dedi. Ben gizli gizli girdim. Ankara'nın Hacettepe Devlet Konservatuarı sınavına. Orada yedeğe kaldım. Dediler ki gidip ailenden şey al. İzin hani. Dedim vallahi 18 olacağım 3 ay sonra işte.
1: Biraz sabredin.
0: Biraz sabredin. Yok izin vermediler. Babamdan gizli girmekü. Sonra ertesi sene... Yine Bilkent'in sınavı. Annem benim güzel sanatlar mezunu. Hep azmetmiştim şey grafik okuyacağım ya da iç mimari okuyacağım ben diye. Ya da endüstri ürünleri tasarımı. Her yerde işte böyle resmi kazandım. Hacettepe'de resmi kazandım. Marmara Üniversitesi resmi. Resim istemiyorum ama ben. Grafiği şeyde Bilkent'te kazandım. Babam da dedi ki ya memur çocuğu olarak sen hani bunu ne demek yani?
1: O daha garantici yaklaşıyor herhalde. Yani sigortalı bir iş olsun, doğrusu bir iş olsun falan. Öyle mi bakıyor?
0: Hayır hayır, para verecek çünkü Bilkent paralı. Dedi sen memur çocuğu olarak ne yapıyorsun dedi yani. Hani biz bunu şey ilk babamı kandırdık. Biz ilk takside aldık. Ben başladım grafik bölümüne. Orada ben şeyde girmiştim. Konservatuar sınavına da girmiştim. Sonra derslerdeyken geldiler işte Ahmet Kanyeci bölüm başkanımız. Sen dedi birinci oldun dedi. Ne güzel dedim. İşte burs kazandın. Ama dedim ben para yatırdım. İşte dedi tam burs kazandın dedi. O paramı çekebiliyor muyum dedim. Evet dedi hemen çekip.
1: Bir şey söyleyeyim. Babana söyledin mi?
0: Tabii babama götürüp parayı verdim. Tabii.
1: Şeyi söyledin mi peki, kazandığını söyledin mi?
0: Hayır o zaman söylememiştim yani. Hani önemli değildi. Babam çünkü şey istiyordu ya hukuk ya işte biz bir şey yani. Hani, ya mimarlık işte hani şey Erol Evgin'e örnek veriyordu bana. Hani bak diyordu hani. Önce bir diplomanı at ondan sonra hani. Bari bir filoloji oku falan diyordu.
1: Tamamen de hayır demiyordu yani.
0: Bari bir filoloji oku falan diyordu yani bari. benim aklım işte hep şeydeydi, müzik ya da resimde. Sonra da işte.
1: Oradan
0: iki sene orada okudum operada. Sonra iki senede İTÜ'de Türk Sanat Müziği şan okudum. Kayahan abiyle zaten pop'a geldim. Opera, Türk Sanat Müziği, pop şeklinde devam ediyor. Yani biraz maymun iştahlılık var yani ben de. Şeyde Amerika'da rock yaptık. Demir kanlı. Her müziği seviyorum. Sanatın her
1: şey
0: konusunu seviyorum.
1: Zor bir yolculuk muydu bu hayat yolculuğu?
0: Yok değildi.
1: Değil miydi?
0: Yani biraz şansım da yaver gittim bence diye düşünüyorum.
1: En çok şanslı olduğun an nokta
0: yani
1: neydi?
0: Mesela
1: Kayahan mı mesela?
0: Tabii Kayahan'la yani o tanışıklığımız hani Kayahan bana o şeyi teklif etmesi Eurovision şarkısını işte gel birlikte okuyalım diye reddettim gene onu. Dedim ben arkadaşlarımla katılıyorum. Grup Piramit. Ve onlar dediler ki biz dediler öylesine hani şimdi kazanacak mıyız kazanmayacak mıyız ilk elemeye geçecek miyiz belli. Kayahan abiye sipariş verilmiş o kesin Eurovision'da. Sen boş ver bizi dediler. O da benim için bir şansı tabii ki yani ilk defa tek kanaldı o zaman TRT. Ve ben hemen ünlü oldum yani 22 yaşında Kayahan abiyle Eurovision'da işte ikinci olduk ilk sene ve Melankoli. Ertesi sene de birinci olduk. Devamlı biz vardık televizyonda, konserler vesaire.
1: İlk sahneyi hatırlıyor musun? İlk çıktığın sahne. İlk böyle insanların karşısına çıktığın şarkı.
0: İlk çıktığım sahne Kayahan abi ben çok titriyordum sahnede. Canlı yayın Eurovizyon'da dedi şey olacaksın böyle olmaz dedi. Bir gün böyle az müşteri gelmişti bizim çalıştığımız yerde. Az masalar vardı. Sen dedi söyleyeceksin. Neyi söyleyeceğim dedim. Hepsini söyleyeceğim. Bütün programı sen yapacaksın. Yapamam Kayahan abi yapacaksın dedi. Biz İskender falan böyle işte. Sonra Kayahan abi böyle bir kağıt kalem istedi. Dedim Eurovizyon şarkısının herhalde ilham geldi. Kayahan yazıyor. Ben böyle söylüyorum işte söylüyorum bütün şarkıları, repertuarı. Kayahan abi benim yanlışlarımı yazıyormuş. Arka sayfaya da geçti
1: Allah
0: yani.
1: Allah aşkına.
0: Ben yeni sözler, şeyler, sözüm. Kendi sözlerimi unuturum ben. Kendi yazdığım sözleri de unuturum.
1: Yani. Sahnede de unuttum.
0: Tabii çok. Onda da Ajda Pekkan taktiği uyguluyorum. Böyle unuttuğu zaman Ajda böyle mikrofonu şöyle bakalım biliyor musun?
1: Yalnız bunu söylediğin hiç iyi olmadı.
0: Orada yakalayıp seyirciden yakalayıp devam.
1: Şu Harbiye'de 8000 kişinin sustuğunu düşünmek istemiyorum yani.
0: Susmadan.
1: Hadi
0: yok.
1: Hadi denet hadi.
0: Yok yapmazlar yani. Eyvah.
1: Kesin eşlik ederiz canım.
0: Ben bir gün Kınalı Bebeğin sözünü unuttum yani.
1: Şaka yaptım. Ya tabii. Kınalı Bebeğin de sözünü unuttum.
0: Yani arada bir kal geliyor arada çünkü sahnede başka şeyler düşünüyorsun böyle şey oluyorsun.
1: Ciddi misin sen?
0: Böyle ya vokaliste sahne... baktım o da bana yok ki orada çünkü vokali böyle yapıyor o da bana şirinlik. Ben böyle hemen Ajda Pekkan taktiğim. Sonra da gülüyorum çünkü. Dedim ya unuttum kusura bakmayın falan.
1: Ya sahnedeyken böyle aklına acayip acayip şeyler geliyor mu?
0: Geliyor geliyor.
1: Ocakta unuttuk mu?
0: Tabii tabii çıkıyor. İşte onlar, o yüzden gidiyor o şey zaten.
1: Kafa orada gidiyor ya.
0: Ay ben şunu arayacaktım aradın mı falan mesela o sırada bir şey.
1: Sahnede.
0: Tabii tabii o sırada öyle şeyler olabilir. Seyircinin üstüne düşerim. Sahnede düşerim.
1: Düşmüşlüğüm var. O çok. Nasıl oldu? Çok.
0: Çok evet. Bir kere merdivenlerde inip bir düğüne katıldım. Düğünde böyle şarkı söyleyeceğim. Böyle işte geline damadın indiği şeyden ben onlar inmiş. Ben de oradan iniyorum böyle şarkı söyledim. Gümbür patır böyle merdivenlerden yuvarlanarak açılışı yaptım. Sonra yine büyük böyle güzel şık bir restoranda Serelerin restoranı. Hı. Adını şimdi söylemeyeyim. Hı. Orada seyircinin üstüne düştüm. Eteğime bastım. Eteğime basıp böyle mikrofonla dolaşıyordum. Düğüm diye adamın üstüne düştüm. Yine aynı yerde monitörler var ya.
1: Şimdi, tamam tamam.
0: Monitöre böyle şöyle arkamı döndüm. Şöyle giderken yere düştüm. Monitör ayaklarım havaya kalktı. Orada da şey var, klarnetçi oldu böyle ayağımdan bastırmaya çalışıyor. Diyorum ki emme basma tulumu oradan basınca buradan kalk. Hani rezillikler.
1: Ay Allah'ım ya.
0: Güney abi de derdi ki seni huysuz vereceğim, seni sen yetiyorsun derdi.
1: Allah'ım gerçekten ya, düşünsene Demet Sağroğlu gelmeden evvel hazırlık yapıyorlar.
0: Bir de çok
1: sahneye
0: ağırım.
1: Yakın seyirci koymayalım. Baya baya bir boşluk bırakalım.
0: Bir kere
1: falan.
0: Yine başka bir yerde bu şeyde Galatasaray'da bir yerde yine öyle sahne böyle bir çıktım yüksek geldi böyle vücut şeye düştüm. Seyirci onlar beni iteledi rakçılar gibi böyle geri.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki o an nasıl toparlıyorsun?
0: Yani ben
1: hiç
0: böyle
1: çaktırmadan ha, devam.
0: Ay gülmem tutuyor. Hani söyleyeyim ay falan pardon çocuklar falan hani yani şey çünkü ciddi durup
1: ay.
0: Hani bir şeyim evet sakarım yani.
1: Ay Allah'ım çok tatlı ya gerçekten. Sevgili dinleyiciler, Demet Sağroğlu canlı yayında konum. Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini, şu toplardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
0: Sarı arkadaşlar deyince.
1: Evet yani onların içerisinde böyle sorularımız var. Ben de bir taraftan mesajlarımıza da bir bakayım. Soru ne?
0: Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi? Yok.
1: Olmadı mı?
0: Ama yani hani çok üstüne gitmediğim ya da zor durumda bırakmak istemediğim durumlar vardır hani bilirim. Hı hı. O insana bıdı bıdı bıdı yaparım ama dışarıya söylemem yani hani öyle bir şey olabilir belki öyle
2: yani. Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Konuğum sevgili Demet Sağroğlu. Bir şey soracağım. Ünlü olmanın avantajı dezavantajı diye sorsam ne dersin? Yani
0: avantajları çok.
1: Ney mesela? Hani bir yere gittiğinde yemek yemek, hesap ödememek falan mı böyle? Böyle şeyler oluyor mu?
0: Hayır, sevgi. Yani daha tanınıyorsun. Hani o şey böyle samimiyet.
1: Aslında bir de ünlü.
0: Tabii onlar da var o ikramlar falan ama o ikramlar ya da değil yani. Ne, benim için önemli.
1: Şöyle diyen oluyor ama bu çok ünlü bunda para da çoktur buna biz.
0: O da var o da var. O da var ama onlar çok az yani hani çok sıcak yaklaşıyor bana insanlar. Ben de sıcak bir insanım yani karşımdan ne görürsem onu şey yapıyorum. Hani şey gibi bu ayna gibi bir şey yani hani ne alırsan onu verirsin. Onlar da benden onu aldığı için bence öyle yaklaşıyorlar.
1: Bir şey mi soracaksın?
0: Çok güzel bence.
1: Ne soracaksın? Sor bakayım. Ciddi misin? Şeyi anlatıyor. Parfümünüz çok güzel demiş sana. Evet. Sen de çıkarıp sıkmışsın da onu söylüyor.
0: Evet bütün kızlara sıktım. Hepsi sıra sıra geldiler.
1: Vay arkadaş ya.
0: Hepsine sıktım.
1: Böyle bonkör müsündür bu arada?
0: Bonkörüm.
1: Hadi ya.
0: Evet.
1: Hiç birikim yaptın mı?
0: Yok.
1: Yani para yapamadın.
0: Hayır.
1: Niye?
0: Bonkörüm çünkü.
1: Bu bir pişmanlık
0: yani bir de
1: mı
0: şey,
1: peki?
0: Bir de şey hani orada çıkmam burada çıkmam kurallarım vardır işte şunun şeyinde çıkmam.
1: Nerede çıkmazsın?
0: Yani bana ters gelen ideolojime aykırı yerlerde çıkmam. Hiçbir zaman şakşakçılık yapmam. Ne bileyim.
1: Helal olsun.
0: Hiçbir zaman aç kalırım yapmam yani.
1: Bunu hiçbir zaman çiğnemedin yani.
0: Çiğnemedim hiç bir kere bile çiğnemedim bunca senedir. İşte ne bileyim hani çıktığım yerler de önemli. Hani kimlerin sahibi olduğu vesaire hani.
1: Para ne olursa olsun önemli değil.
0: Hayır,
1: yani,
0: hayır
1: değil
0: hiç
1: mi?
0: Önemli değil.
1: Senin için öncelikli olan hep müzik, hep sanat.
0: Müzik, sanat
1: yani.
0: Ve duruş.
1: Duruş.
0: Yani evet.
1: Çok
0: yani,
1: güzel.
0: tabii yani hani iyi insan olmaları lazımdı herkesin. Yani benim için benim için iyi insan. Kötü insan sana bir kere görüştüm, tamam, bir daha görüşmem yani.
1: Çok güzel bir tadı yok mu? Yani bugüne kadar yapılmış olan şarkılarını, yapmış olduğun şarkıların, söylemiş olduğun şarkıların dillerden dillere söyleniyor olması, herkesin her ne kadar sen unutsan da herkesin unutmadığı ve ezbere bildiği.
0: Yok mesela bazen böyle hani şeyde mesela meydan konserlerini eskiden verebiliyorduk onları. Meydan konserlerinde böyle bakıyorsun işte 20.000 kişi 25.000 kişi hani böyle mesela İzmir'in Kurtuluşu atıyorum 9 Eylül. Birazdan söyleniyor. Diyorum ki ben bunu ben yazdım yani ne kadar güzel. Hani öylesine bir anda yazdım. Değiştireceğim sözler vesaire hani olacak. Hani benim duyduğum hissi onlar da hissediyor. Ne kadar güzel diye çok çok mutlu oluyordum. Hani ağlıyordum ben. Ağlarım bir de öyle olunca. Hani gözlerim
1: duygusal bir insan.
0: Duygusalım.
1: Hemen ağlar mısın?
0: Hemen değil de gözlerim dolar yani. Evet. Ağlarım da ama biraz üstüne de gelirse.
1: Yok ağlatmayayım şimdi.
0: Ağlatmayayım.
1: Ya. Vallahi billahi. Ki ağlar yani Refik.
0: Ya.
1: Ağlatırım. Ve bana söyledin. Refik burada işlerini hallediyor da bir taraftan.
0: Bilgisayar başında. şeydir yani tabii yerine göre ağlarım. Hani herkese de ağlamam. Samimisi ağlarım yani.
1: En son ne zaman ağladın?
0: En yani? Son Ankara konserinde işte kışın.
1: Vallahi cevaplar da hemen hazır ha. Yani müthiş ya gerçekten helal olsun yani.
0: Orada böyle bir hani böyle bir...
1: Ne oldu?
0: El ele tutuştuk falan böyle şarkıyı hepsi herkes söyledi birlikte falan. Orada bir ağlamış böyle hü hü hü diye ağlamıştım. Yapmayın çocuklar ağlıyorum falan diye.
1: Çok iyi. Bir şey merak ediyorum. Bu konser başlamadan evvel arkada bir curcuna değil mi? Bir hareketlilik böyle falan. Gerçi benim hayal ettiğim Demet öyle değil. Yani arkada bir curcuna varsa bile Demet gayet sakin.
0: Ben sakinim.
1: Etrafı seyreden ne oluyor falan
0: sakinim
1: yani.
0: Sakinim ama içimde fırtınalar kopuyor.
1: Öyle mi?
0: Allah'ım işte sesim çıkacak mı? Allah'ım şöyle olun. Allah'ım düşmeyecek. İnşallah düşmem. Allah'ım.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Sen ondan düşüyorsun zaten. Ya.
0: Devam. Benim içimde bir panik yani. Öyle şeylerim oluyor hani. Mesela daha dün konuşuyorduk işte bir gene bir büyük bir yerde. Tam sahneye çıktım. İkinci şarkıda fermuarım patladı.
1: Hayda.
0: Yandan böyle komple aşağı kadar.
1: Ne zaman bu?
0: Bu 15 sene önce falan. Patladı. Dedim gitmeyeyim dedim yani ikinci şarkıda arkaya git elbise değiş falan. Çengel ben böyle elimde tutuyorum burada. Tutarak şarkı söylüyorum. Çengelliğini getirdiler oradan. 3-4 taneyle çengelledik. İkinci yarıda ben elbise değişimi yaptım mesela.
1: Ama orada zaten tepkiler çok iyi olmuştur ya.
0: Ya evet biraz.
1: Biz fark izleyenler fark ediyoruz söyleyeyim.
0: Şeydi yani.
1: Ama oradaki yaklaşım böyle a canım yaklaşımı yani. Hiç öyle. Bak görüyor musun lise yırtıldı falan olayı yok.
0: Yok yok evet, evet. Ama fermuar patladı. Yani oradan bir şey oldu fermuarım.
1: Şey yapmışlar. Elbiseyi dar yapmışlar yani.
0: Yani. Ya da ben dar elbisenin içine girmeye çalışmışım olabilir mi acaba?
1: Yemeklerle aran nasıl demek?
0: Çok güzel gördüğün şey.
1: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi bak. Refik Demet'le yaşlanmazsın. Vallahi yaşlanmazsın. Öyle değil mi Simge? İnanılmaz güzel bir enerji ya. Vallahi billahi ya.
0: Ay ben
1: ya.
0: Sizi...
1: Kalp. Demet yemek daran nasıl derken?
0: Çok güzel yemek yaparım.
1: Yapıyor. Aynı güzel hangi yemeği yapıyorsun?
0: Vallahi dün dilersi gün yaprak sarma yaptım yine. Her şeyi yaparım.
1: Vay. Böyle konsere gitmeden akşam konser var. Gündüz evde ne yapıyorsun? İş yapıyor musun? Yapıyor musun?
0: Onda yemek yapmıyorum. Onda yapmıyorum. Tabii.
1: Tamamen boş bırakıyorsun onu.
0: Yani boş değil. Onda kendi konser hazırlığı, ses açma vesaire.
1: Ve o hazırlığın var onun öyle?
0: Evet. Ses açayım. Şeylerim de var işte. Eşyalarımı toplayayım. Bu biraz arada, stresli oluyorum sahne öncesi.
1: Öyle mi?
0: Evet o gün. Ha, yani, i̇şte o şey nasıl geçecek nasıl geçecek.
1: Sana yaklaşmamak
0: mı? Yani. Çok yaklaşmasa
1: bak,
0: iyi olur.
1: Bak bu yani öğrendik en azından.
0: Yani çok böyle hani içli dışlı olmuyor.
1: Bak bugün. Buna Demet'in yanisi demek bence.
0: Yani.
1: Sosyal medya falan ne yapıyor kullanıyor musun?
0: Hiç yani kullanıyorum da öyle
1: Eskisi mi daha güzel, ne diyorsun? Eski sistem mi daha güzel? Eski
0: müzik yaptın. Eski sistem tabii şeydi ama ben eski sistemde de mesela bana çuvallarla mektuplar gelirdi. Bana derlerdi ki hani şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani sanatçılar genelde başkalarını imzalatır işte oradan şeye gidip. Ben hepsini kendim okuyup parmaklarım böyle şey ya. Oldu. Burada iz kalıyordu parmak.
1: Alkışlasanıza. Vallahi billahi helal. Oradan bir çift el daha çıktı. Ben onu görmemiştim. Özgürmüş. Ciddi misin ya? Onları tek tek okur imzalar mıydı?
0: Onları evet
1: mıydın?
0: Şey okuyup hani böyle bazıları mesela 1.57 benim boyum 1.57. 1.57 boyunda mektup yazıyorlardı.
1: Allah Allah.
0: Böyle küçük küçük karınca doğası eyvah falan böyle hani.
1: Hiç böyle aklında yer etmiş unutmadığın bir hayranın var mı?
0: Çok var.
1: Mesela? Ne yapıyordu da?
0: Çok var. Mesela bir tanesi pastane açtı.
1: Pastane açtı.
0: Demet Pastanesi.
1: Demet seni sevdiği için.
0: Şikayetim var çöreği, kınalı bebek böreği.
1: Sen de mi bilmiyordun?
0: Azamet.
1: Ciddi misin
0: İzmir'de,
1: bundan?
0: Evet, İzmir'de.
1: Yedin mi onları peki?
0: Yedim, getirdi bana İstanbul'a.
1: Allah Allah ya.
0: Bir zeytin, zeytin şey her sene ağaç dikiyordu. Mesela tanıştığı günden beri her sene ağaç diken arkadaşım var yine. Yine aynı insan.
1: Kınalı börek, kınalı
0: bebek.
1: Kınalı bebek, çöreği, böreği.
0: Böyle işte ne artık keke falan hani kurabiyeleri. Bütün şarkıların isimlerinden.
1: Tatlılarla aran nasıl bu arada? Böyle yemekten de gidiyoruz
0: tatlı
1: ama.
0: Tatlı çok işte, değil yani.
1: Güzel yapıyor musun kekmek falan?
0: Yaparım.
1: İnşallah bir gün yemeğe gideriz.
0: İnşallah, buyurun tabii ki. Her
1: vallahi zaman. Genelde öyle söylüyorlar da ondan
0: ama
1: sonra.
0: Ama siz ben öyle çağırmam. Ben bir kere dedim mi? Dedim gelin buyurun dedim. Siz beni arayacaksınız diyeceksiniz. Biz geliyoruz. Şöyle açıp peşine düşmem. Geliyor musun? Geldin mi? Gelin dedim mi? Dedim. Normal herkese de demem gelin yani.
1: Vallahi süper ya. Gerçekten süper. Şu arkadaşlardan bir tane de çekebilir miyiz?
0: Ben o deminkinin içine atmıştım.
1: İnşallah o denk gelmez.
0: Bakalım.
1: Bir dakika, ne diyorsun Özgür, duymadım ben. Söyle. Ha, ne zaman gidiyoruz? Sen niye nereye gidiyorsun? Allah Allah. Sayı bence sınırı vardır belki.
0: Ben bu aralar birkaç yokum.
1: ne diyor?
0: Eve giriyorsun, her yer çiçek dolu. İlk aklına gelen kişi kim olur?
1: Aha, hadi bakalım.
0: Yani herhalde fan grubum olur. Ya da plak şirketim.
1: Yalnız evde girdiğinde çiçeklerle karşılaşıyor olmak da biraz tedirgin ediyor insan. Nasıl girdiler içeri falan diye. Ben direkt bunu düşündüm.
0: O da var, doğru diyorsun. Başka?
1: Bir tane de alabiliriz. Ben burada şey mesajlara bir taraftan bakayım istiyorum. Günüm çok güzelleşiyor. İyi ki varsınız. Neşeniz daim olsun demiş
0: çok
1: dinleyicimiz.
0: Çok teşekkür ederiz. İsmi neymiş dinleyicimizin?
1: İsmini hemen söyleyeyim. Bir saniye. İrfan Bakır göndermiş.
0: Selamlar, sevgiler.
1: Erkan Gökçe. Demet Hanım'a şunu sormak istiyorum. Benim annem öğretmen emeklisidir. Demet Hanım'ın annesine tanıdığını söylemektedir.
0: Evet,
1: Kars
0: doğru.
1: İli ile ilgili bir bilgisi var mı demiş.
0: Evet evet. Annesinin. Mezun olduğunda öğretmenlik yapmak istemiş annem. Aslında Adnan Turhani'nin asistanıydı. Annem Almanya gönderecekti hatta ihtisas için. Gitmemiş. Annem demiş ki ben öğretmen olmak istiyorum. Kars'ın Cilalus yanılmıyorsam köyüne, kasabasına, ilçesine gitmiş. Orada ilk 24 yaşındayken ilk orada öğretmenliğe atılmış. Sonra bir sene falan kalıp galiba sonra Erzurum'a geçmiş.
1: Merhabalar,
0: çok
1: kolay
0: sevgiler,
1: gelsin.
0: Sevgiler, hürmetler.
1: Sevgiler gönderelim. Sevgiler, saygılar demiş İrfan Bey, selamlarını göndermiş. Merhabalar, kolay gelsin. Soyadı nereden geliyor? Ben de sağırım. Bir taraftan iyi oluyor. Çirkinlikleri duymuyorsun demiş. Bursa'dan İsmail Bey göndermiş.
0: Soyadımız bizim eski denen Sağırzadeler'den geliyor. Sağıroğlu olmuş sonra. Atatürk'ün silah arkadaşları. Zaten Erzincanlı Kemahlı Sağırzadeler sonradan Sağıroğulları olmuş.
1: Demet Hanım muhteşemdir demiş. Yalnız sonu 96 ile biten numara dinleyicimizin ismini bilmiyorum. İstanbul Riva'dan göndermiş. Sevgiler gönderelim kendisine. Demet Hanım hoş geldiniz. 90'ların o naif aceleye getirilmemiş ruhunu sesinizde yaşamaya devam ediyorsunuz. Hey. Sizi radyoda duymak güne harika bir başlangıç oldu. İyi yayınlar demiş. Hakan Öztürk İstanbul. Arnavut Kaldırımı klibini her izlediğimde çocukluğuma dönüyorum. Murat Yılmaz olmaz Eskişehir. O dönem kırmızı bisiklet alabilmek için aileme ne dinler dökmüştüm. Bize sadece müzik değil, bize güzel hatıralar bıraktınız. Başarılarınız daim olsun demiş.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu çok güzel bir şey ya. İnsanların hayatlarına dokunuyor olmak
0: çok
1: değil
0: güzel
1: mi?
0: Çok güzel. İşte onunla gurur duyuyorum. Zaten bir sanatçıyı mutlu eden şey bu. Hani yüreklerde bir şey bırakabilmek, bir iz, bir anı bırakabilmek. Benim de en
1: başardım
0: anım,
1: diyor musun?
0: Yani başardım demek demiyorum da her zaman daha iyisini yapabilirim
1: çok
0: diye
1: güzel
0: düşünüyorum. Daha hiç yani ben oldum piştim demiyorum yani. Ama bir şeyler ne güzel ki iz bırakabilmişim, hala aynı ismim anılıyor.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Bir şey soracağım. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar çok
0: hızlı tüketiliyor her şey.
1: Çok hızlı değil mi yani?
0: Yani o yüzden de itina, özen çok az oluyor. Bu yapay zeka, AI falan onlar da zaten bir yaratıcılığı yok etmeye başladı.
1: Çok doğru bir tespit.
0: Ondan yana endişelerim var.
1: Hiç mi kullanmamak lazım ya da kısmen mi kullanmak?
0: Kısmen kullanabilirsin yani, tabii ki günümüze uygun. Ben kullanıyorum mesela yaptığım besteyi, sözü AI'ya yüklüyorsun. Tamam. Sana bir promptları veriyorsun. İşte şöyle mi olsun, flamenco yok işte bilmem ne, biraz bir çeşitli hani tarzlar söylüyorsun, içinde şu olsun, bası ağır olsun, bilmem ne şöyle olsun. Abi bakıyorsun işte sana bir dakika içerisinde bir aranje veriyor. Yok onu beğenmedim, şöyle olsun. Onu da veriyor. Şimdi eskiden bunun böyle bir lüksümüz yoktu. Yine ritmini düşür, şöyle yap falan filan. Yok şöyle olsun, bachata olsun, yok bilmem ne olsun. Vazgeçtim, tango olsun. Hepsini bir anda yapabiliyorsun. Önceden şeyleri, bunu aranjörleri göndereceksin de işte aranjör yapacak da falan filan da. Ama tabii ki bunu bu şekilde alıp da koymak değil. Bunu tekrar birebir canlı enstrümantistleri çaldırıp yeni bir aranjesini oradan fikir alıp evet bu tarz oluyor, tamam güzel, bunun üstüne yürüyelim gibi olması lazım.
1: Evet, takıntılarım var mı? Bazı inançlarım var mı?
0: Yok.
1: Yok mu? Takıntılarım var mı? Ne bileyim işte temizlikle ilgili bir takıntın, hijyenle ilgili bir takıntın.
0: Hayır.
1: Ne bileyim, böyle bir restorana girdin, yemek yiyeceksin, bütün masalar boş, hangisine geçeyim'e karar vermek gibi bir şey.
0: Yok ama kararsızlığım vardır. Var yani mı? Onu mu giyeyim bunu işte. Yok onu giy.
1: Zorla mı buluyoruz abi ya. Zorla buluyoruz ya.
0: Ya.
1: Hayır, buradan gittikten sonra yolda sana anlatacak. Aa şey vardı, onu deseydin keşke.
0: Kesin
1: çocuk sordu o kadar ya.
0: Şey yani çok da yoktur yani, her şeye uyumluyumdur aslında hani. İstediğim şeyler olabilir, olmuyorsa da uyarım yani.
1: Alışveriş yapıyor musun çok?
0: Evet.
1: Ne? Evet. Ne?
0: Ay internetten çok alışveriş. Çok gereksiz şeyler alıyorum. Alıp alıyorum. Arkadaşlarıma da alıyorum. Yastık kılıf alıyorum mesela, ona da. Ya niye alıyorsun diyorlar yastık. Bana niye aldın? İşte sana da aldım hani, ne bileyim. Sana da işte şunu aldım. Bunu da bunu aldım.
1: En son gereksiz ne aldın? Yastık kılıfı hariç.
0: Yani şey aldım ya, onu dedim ki niye bunu aldım ben şimdi, koltukların içine böyle örtü koyuyorsun, koltuğun içine böyle bir sünger sıkıştırıyorsun ki o örtü yani bunu ne dedim, ne duruyor onu kaldı.
1: Abi ben
0: çok saçma bir şey almışım yani, hani bunu niye aldım ben diye.
1: Ay Allah'ım çok tatlı.
0: Öyle bir koltuğum da yok ama olsun dedim.
1: Ha bir de koltuk da yok.
0: Evet öyle bir şey yok yani. Onu niye aldım?
1: Ya bunu nasıl gördün de aldık?
0: Bilmiyorum, arada
1: fiziksel
0: mı?
1: Fiziksel olarak çık, yapıyor musun?
0: Hayır internetten.
1: Ciddi misin?
0: Evet fiziksel olarak, fizikselle çok şey yapamıyorum.
1: Niye?
0: Böyle çok bir an önce olsun bitsin, öyle dolaş git oraya, oradan oraya git.
1: Ama insan ne bileyim üzerine giyer dolaşır.
0: Onları şeyde, onları zaten sahne şeylerini öyle yapıyoruz. Bunlar gündelik şeyler. Yani.
1: Onları zaten internetten.
0: Eve işte öyle bir, ne bileyim, terlik merlik pırt çırt.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Siparişi görüyorlar. Bir yere aradığınız zaman enteresan, ne bileyim, evde internetle ilgili sıkıntı var, arıyorsun Demet Sağaroğlu. Soran oluyor mu? Demet Sağaroğlu.
0: Bazen söylüyorlar hani böyle çok ciddi kurum. Ay Demet Hanım biz sizi çok seviyoruz. Siz Demet, gerçek Demet. Evet diyorum.
1: Seviyorsunuz ama internet yok.
0: Yok, çok yardımcı oluyorlar insanlar. Çok sağ olsunlar.
1: Çok güzel ya.
0: Kayhan abi dedi ki sahurdan müzisyen olmaz. Sen Demet olarak çık diyordu. Ben dedim ne demek canım, çıkacağım ben dedim, Demet Sağroğlu soyadımı kullanacağım. Kullanıyorum, hiç Dinleme Kayan abi de dinlemedim. İlk albümde Demet diye çıktı. Sonra ben hemen döndüm Demet Sağroğlu.
1: Adı da Demet, soyadı da Sağroğlu. Hiç değişiklik falan yok.
0: Yok, hayır.
1: Ha, oluyor ya böyle değişiklikler, şunlar bunlar böyle.
0: O zaman bir şey. Duyaroğlu falan yapardım mi? Yani.
1: Duyaroğlu. Bir şey söyleyeyim, hiç olmazdı.
0: Evet.
1: Ve Demet Duyaroğlu, kanalı bebek.
0: Demet Söyleroğlu.
1: Söyler onu. Onu değil, oğlu.
0: Oğlu.
1: Peki ne kadar 3 dakikamız mı var? Hay Allah ya.
0: Ne çabuk geçti zaten.
1: Vallahi çok, çok çabuk güzeldi. Geçti ya. İyi yayınlar. Canlı Arnavut Arnavut kaldırma. Bir kuple ya. Dinleyicimiz ismi ne? Hakikaten bir kuple küçük ne olur.
0: Be. Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar. Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar. Sevsem.

0: Bravo.
1: Böyle mi olmalı sormalı sevgililer.
0: Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl bir güzellik. Gül Hanım, biz size teşekkür ederiz. Biz söyleyemiyorduk, çekiniyorduk. Sizin mesajınızla söyledik.
1: Neyi? Gül'e mi gitti bu şarkı?
0: Evet, Gül Hanım istedi bu şarkıyı. Pekala.
1: Burada diyor ki imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
0: Hadi bakalım.
1: Sabırsızlığımı.
0: Çok mu sabırsızsın?
1: Sabırsız olup ama bu arada ondan sonra da gördüğünüz şekilde hiçbir şey çıkarmıyorum bir de. Yani hem bir an olacaksa olsun, olmayacaksa da benimle sonsuza kadar.
0: Vallahi çok tatlı ya, gerçekten. Şöyle bir o mu bu mu yapıyoruz, bitiriyoruz.
1: O ne?
0: Yalnızlık mı, kalabalık mı?
1: Yerine göre.
0: Yerine yalnızlık mı, kalabalık mı?
1: Kalabalık.
0: Tamam. Geçmiş mi, gelecek mi?
1: Gelecek.
0: Konfor mu, adrenalin mi?
1: Adrenalin.
0: Mantık mı, duygu mu?
1: Duygu.
0: Gurur mu, teslimiyet mi?
1: Gurur.
0: Gurur. Ha, hiç yani. Gerçek mi, nezaket?
1: Efendim?
0: Gerçek mi, nezaket mi?
1: Yani.
0: Demet
1: abi.
0: Demet yanisi.
1: Yani. Gerçek. Nezakette ama önemli, çok önemli.
0: Kemal, bak bu yani'den bir jingle çıkartırsın, ben sana söyleyeyim. Bir Demet yanisi jingle'ı çıkartırsın. O iş sende. Peki, hangi rengi seviyorsun? En çok
1: sarı.
0: Sarı renk. Hı-hı. Öyle mi?
1: Evet.
0: Uğurlu sayım var mı?
1: Yok.
0: Yok. Hı. Niye sarı renk bu arada?
1: Sarı, güneş güzel böyle.
0: Ha, güzel, mikrofon da sarı.
1: Evet, Sputnik de sarı.
0: Sputnik'i beğendin bu arada? Ortamı
1: çok beğendim ben, çok bayıldım. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
0: Vallahi.
1: Ben onu diyordum işte, söyleyeyim mi o deminki
0: söyle.
1: Esprimi?
0: Ha, söyle.
1: Amerika'ya gidince bana dediler ki sen CIA ajanı oldun dediler. Şimdi dedim ben Sputnik'e gidiyorum, KGB ajanım oldum. Yani biraz yersiz bir şey olmuş olabilir. Öyle dediler.
0: İyi ki geldin vallahi billahi.
1: İyi ki geldim.
0: Ama biz bunun tekrarını bekliyoruz.
1: Tamam,
0: yani
1: tabii ki.
0: Gerçekten biz doymadık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu sözü senden alalım lütfen.
1: Söz veriyorum. Birkaç şarkı sonra tekrar gelirim.
0: Yani biz seni zaten çok seviyoruz,
1: çok
0: ama şimdi kat be kat sevdik.
1: Çok sağ
0: olun. İyi ki varsın sevgili Demet Sağroğlu.
1: Çok
0: birbirinden güzel şarkılarını bekliyoruz.
1: Çok mersi.
0: Allah sana uzun ve huzurlu güzel bir ömür versin.
1: Çok mersi. Allah ilerle karşılaştırsın.
0: Amin.
1: Herkesi.
0: Amin. Hanımlar beyler, muhteşem bir sohbetti. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Yeni şarkılarda tekrar burada buluşacağız sevgili Demet Sağroğlu.
1: Hepinizi kucaklıyorum sevgili dinleyiciler. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin yoldakiler. İyi tatiller herkese. İyi çalışmalar. Bay bay.
0: Harika. Hoşça kalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyiflerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Sputnik.
4: Ben Güçlü Özgan.
5: Okan Aslan'la gün ortası.
6: Eksenden merhabalar efendim.
7: Ben Mustafa Hoş.
8: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
10: Ben Serhat Ayan.
11: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
12: Ben Selim Yazıcım.
13: Ben Ebru Danmez.
14: Ben Serkan Baştımar.
15: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
16: Ben Serhat Sarısözen.
17: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.
18: Bunu biliyor muydunuz? Hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür. Hareket edebilen bakteriler bu amaçla genellikle kamçı adı verilen kullanır. Bakterilerin hastalık yapma kapasiteleri hareket etme becerileriyle ilişkilidir. Bu nedenle de hareket etme becerilerini kaybeden bakterilerin enfeksiyona neden olma olasılıkları daha düşüktür. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'daki Gravelines nükleer güç santrali devasa bir deniz anası sürüsü nedeniyle durduruldu. Nature kaynaklı habere göre denizden su çeken pompalama istasyonlarını tıkayan yoğun deniz anası kütlesi tesiste üretimin tamamen aksamasına yol açtı. Santral bir yıl önce de aynı sebeple 4 ünitesini kapatmak zorundaydı. Tesisin işletmeci firması EDF, geçtiğimiz yıl yaşanan krizin ardından benzer bir felaketi önlemek için yeni tedbirler almıştı. Alınan tüm önlemlere rağmen olayın tam bir yıl sonra tekrarlanması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durumun temelinde iklim değişikliği ve yükselen deniz suyu sıcaklıkları yatıyor. Isınan denizler hem deniz anadırının üreme döngüsünü hızlandırıyor hem de beslendikleri plankton miktarını artırarak bu tür kitlesel deniz anası akını olaylarına zemin hazırlıyor. Haberde doğanın ve hayvanların devasa teknolojik yapıları aksattığı tek olayın bu olmadığı vurgulandı. ABD'nin Connecticut eyaletinde bir rakunun elektrik trafosuna girmesine 2500'den fazla abone elektriksiz kalırken Washington'daki yerçekimsel dalga gözlem evinde buz tutan boruları gagalayan kuzgunların hassas ölçümlerle veri bozulumuna yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları bu sıra dışı vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve canlıların yaşam alanlarının değiştirilmesinin dolaysız bir yansıması olduğunu ifade ediyor. Fransa'da bir deniz anası sürüsü Gravelines nükleer güç santralinin soğutma pompalarını tıkayarak üretimi durdurdu. Bilim insanları, vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve canlıların yaşam alanlarının değiştirilmesinin dolaysız bir yansıması olduğunu düşünüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da 7,7'lik depremde can kaybı 51'e yükseldi. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak. Ayrıntılar bültenimizde. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş dün Bosporus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgemizdeki tüm meselelerde masaya katkı sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2022 yılında ülkemizde gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlattı.
2: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Bu sadece Türkiye'nin meseleleri değil, Türkiye'nin etrafındaki ülkeleri ilgilendiren meselelerde de böyledir. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede bütün Batı ülkeleri sorunu çözmek konusunda aciz kalırken, İstanbul'da 2022 yılının Mart ayında iki taraf aynı masa etrafında toparlandı. Hatta şunu da söyleyeyim, draft kopisi imzalanmış olan anlaşma o zaman başka ülkeler istemediği için gerçekleştirilemedi. Eğer o anlaşma gerçekleşseydi bugün Rusya-Ukrayna savaşı çoktan sona ermiş olacaktı.
1: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Ankara Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu suç örgütleri adına hareket ettiği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalandı. Tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Suça sürüklenen çocukların da iç

0: 7,7'lik büyüklüğündeki depremde en az 51 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı. Yaklaşık 5000 kişi tahliye edilirken deprem heyelanlara ve yolların kapanmasına neden oldu.
1: Spor.
0: Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Franco Tonga ve Oğulcan Ülgün kaydetti. Sarı lacivertlerin tek golü ise Anderson Talişka'dan geldi. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazandı. Çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu skorun ardından her iki takım da Süper Lig'in yeni sezonuna birer puanla başladı. Bugünün programına bakalım. Günün ilk karşılaşması saat 19'da Başakşehir ile Kocaeli arasında oynanacak. Saat 21.30'da ise Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK ile kozlarını paylaşacak. Aynı saatte Beşiktaş Eyüp Spor'la Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konularımıza başlayalım. Bugün dolu dolu konuklarımız var. İlk konuğumuz Profesör Doktor Sedat Gündoğan, Sabancı Üniversitesi'nden kendisi. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhabalar Serhat Bey. Sedat Gündoğdu olarak düzeltilme.
3: Çok özür dilerim hocam, çok özür dilerim. Bana gelen notlarda yanlışlık olmuş.
4: Doğrudur.
3: Kusura bakmayın lütfen. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Türkiye'nin şu anda böyle aslında daha çok tartışılması gereken ama gündeme zaman zaman başka farklı şekillerde giren bir konusu var. Aslında dünyanın da bir konusu bu. Plastik konusu, bilmiyorum bakış açım doğru mu?
4: Doğru. Özellikle son 5 yıl... dikkate alınırsa ciddi bir plastik problemimiz olduğunu söylemek mümkün. Ondan önce de problemdi ama artan atık üretimi ve plastik üretimindeki artış projeksiyonları, işte iklim değişimi bağlı olarak kömürden ya da işte diğer fosil yakıtlardan uzaklaşma ile beraber bu endüstrinin, özellikle petrokimya endüstrisinin yöneldiği bir alan. İşte yakıt olarak fosil kaynak tüketiminden uzaklaşıp plastik olarak fosil kaynak tüketimine yönelme gibi bir eğilim var. Bu da tabii beraberinde işte bugün Türkiye'de de konuştuğumuz çevik meselesini gündeme getiriyor.
3: Hocam plastik konusu aslında yani hayatımızı bir yönüyle kolaylaştıran bir konu. Yani hayatımızın olmayan alanı neredeyse yok. Ama diğer taraftan da artık dünya bu kadar şeyi kaldıramaz hale geldi gibi geliyor bana. İşte okyanuslarda ortaya çıkan sorunlar, denizlerde ortaya çıkan sorunlar, bütün akarsularımızın kirlenmesi vesaire gibi. Bir de bunun üstüne sizin dediğiniz gibi bunların ortadan kaldırılmaya çalışılması sorunu eklendi. Dünya olarak başımızın üstünde bir Damokles'in kılıcı gibi görüyorum ben. Ne dersiniz?
4: Tabii yani.

0: Şimdi biz yıllık üretim olarak 450 milyon tonu aşmış vaziyetteyiz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de bu miktarın 1,5 milyar tona ulaşması bekleniyor. Sadece plastik üretimi. Yani hayatımızı kolaylaştırıyor söylemi de aslında çok doğru bir söylem değil. Burada kolaylaşan şey hayatımız gibi görünüyor ama ortaya çıkan sorunlarla biz aslında küresel olarak hayatımızı zorlaştırıyoruz. Yani dünya üzerindeki yaşamı zorlaştırarak hayatımızı zorlaştırıyoruz. Sizin bahsettiğiniz
1: Evet.
0: deniz kirliliği, okyanus kirliliği de buna dahil. Bunun yanında hava kirliliği, toprak kirliliği. Şimdi biz denizlerde bu problemi ilk olarak ortaya koyduğumuz için bunun deniz kirliliği problemiymiş gibi değerlendiriyoruz ama bu aynı zamanda bir hava kirliliği problemi, bu aynı zamanda bir kimyasal kirlilik, bir aynı zamanda bir toprak kirliliği. Bugün plastiklerin içerisinde 16 bin tane kimyasal var. Bu 16 bin tane kimyasal farklı kombinasyonlarda ve formlarda, mikro çeşitlilikte plastiklere ekleniyor. Amacı da işte bizim hayatımızı tırnak içerisinde kolaylaştıran ürünleri üretmek için. Aslında biz bu hayatımızı kolaylaştırdığı söylenen ürünleri kullanarak bu kimyasallara maruz kalıyoruz ve küresel olarak aslında biz çok ciddi bir kimyasal sağlık riskiyle, toksik sağlık riskiyle karşı karşıyayız. Bugün yapılan çalışmalar plastikle ilişkili kimyasalların çok sayıda hastalıkla ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Bu sadece insana yönelik bir tehdit değil. Aynı zamanda bugün neredeyse dünya üzerinde plastiğin olmadığı bir yeryüzü parçası kalmamış vaziyette. Yani bütün dünyanın en uzak köşesine, yani insan aktivitesinin olmadığı noktalarında bile biz bir şekilde bu mikroplastiklerin, makroplastiklerin büyük veya küçük farklı formlarda oralara eriştiğini görebiliyoruz. Yani şimdi hayatımız kolaylaşıyor diye kullandığımız malzemeyi biz aynı zamanda gezegen üzerindeki yaşamı, insanlığı, canlılığı tehdit eder boyutta kullanıyoruz. Bu biraz da bu kolay yaşamın tırnak içerisinde maliyeti. Bu maliyeti gerçekten üstlenebilecek bir şeye sahip miyiz? Orası tartışmalı tabii ki.
1: Peki Sayın Hocam, şimdi gündeme gelecek olursak bakıyoruz ve görüyoruz ki Avrupa bu sizin saydığınız binlerce kimyasal maddenin bulunduğu tehdidi bize ihraç ediyor. Biz
0: Evet,
1: o bir şekilde
0: maalesef.
1: Tehdit ithal ediyoruz. Yani bu bakış açısına çok acayip bir şey. Bunları nasıl, yani bunun belli kuralı, yöntemi vesaire var mıdır, yoksa al benden çıksın yeter ki sana gitsin midir?
0: Ya tırnak içi aslında sözüm ona, bazı kurallarla bunlar düzenleniyormuş gibi tabii ki. Yani şimdi siz Avrupa aslında bir bakıma bunun kirlilik maliyetini dışsallaştırıyor. Yani kendi sınırları içerisinden başka sınırlara transfer ediyor. Buna biz kirlilik transferi diyoruz. Burada bir ham madde transferi, ham madde ticareti söz konusu değil. Bu tamamen daha gelişmiş bölgelerin, daha gelişmiş dünya ülkelerinin tırnak içerisinde daha az gelişmiş olduğunu düşündükleri ülkelere bunları kirlilik maliyetiyle beraber göndermek. Şimdi Almanya örneğin, Almanya ürettiği plastik atığın önemli bir kısmını kendi toprakları içerisinde yüksek teknoloji tesislerde yapıyor. Bunun bir kül maliyeti var, bir filtreleme maliyeti var. Bunu üstleniyor ama bundan da rahatsız tabii. Bunun sayısını da, miktarını azaltmak gibi bir hedefe sahip. Şimdi kalan %50'sinin kısmını Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere gönderiyor. Şimdi bunu kendi hanesine, ben bunu geri dönüştürdüm, bunu çevresel olarak geri kazandım olarak yazıyor. Şimdi bu Türkiye'ye geldiği zaman ne oluyor? İşte bugün bizim Antalya başta olmak üzere Adana, Mersin, ta ki Marmaris'e kadar ki tüm Doğu Akdeniz kıyılarımızda kıyılmış plastik partikül problemi olarak biz bunu görüyoruz. Yani bugün medyaya yansıyan görüntüleri, sosyal medyadaki vatandaşın çığlığını siz de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür.
1: Maalesef.
0: Ortaya koyuyoruz. Yani bu plastik parçacıklar işte Avrupa'nın, Almanya başta olmak üzere İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerin geri dönüşüm adı altında, ham madde ticareti adı altında bu kirliliği kendi topraklarından uzaklaştırıp bizim topraklarımızı transfer etmesi. Bu tamamen bu manaya geliyor. Bunların bu ticaret, bu transfer tamamen belgelere dayalı olarak yapılıyor. Bakın burada bir yasa dışı bir işlem yok. Baktığınızda herkes yasaya uygun olarak gönderiyor. Ama işin mahiyeti yani yasalara uygun olması ile yeterli değil. Çünkü bir şey yasalara uygun diye o makul ve kabul edilebilir bir şey anlamına gelmiyor. Çünkü biz bu plastikleri alan firmaların bunları ham madde olarak ithal ettiklerini düşünüyoruz. Öyle kayıtlara geçiyor ama içerik plastik zaten geri dönüştürülebilir, doğru düzgün geri dönüştürülebilir bir malzeme değil. Dolayısıyla bir de yani bir şey geri dönüştürülebiliyorsa neden o zaman bunun üretildiği yerde bu geri dönüştürülmüyor da başka ülkeye indiriliyor? Şimdi şöyle bir kurgu size mantıklı geliyor mu? dünyanın en gelişmiş ülkelerinde olmayan bir teknoloji Malezya gibi, Endonezya gibi, Türkiye gibi ülkelerde mevcut ve bu plastikler tarafında ham madde olarak tekrar ekonomiye %100 geri kazandırmak üzere Türkiye'ye gönderiliyor. Bu senaryo size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor mesela. Ben bunu anlamlandıramıyorum. Ki nitekim sahaya çıktığımızda biz bunu sahadaki izlerinden anlıyoruz bunu. Gidin Adana'ya, Mersin'e, kıyılara, işte sahilleri gezin. Ne menen bir teknoloji, ne menen bir ham madde ticareti, ne menen bir kirlilik transferi olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Yani biz 17 milyar dolar turizm getirisi olan bir sektöre, yani işte kıyı turizmi, deniz turizmine 200 milyon dolar birileri kar etti diye şey yapıyoruz, müdahale ediyoruz ve neredeyse artık denizine girilemeyecek pozisyona erişmiş bir kıyısal alan yaratıyoruz. Yani biz bugün Akdeniz'i en fazla kirleten ülkelerden biriyiz. Bakın abi, bizim kıyılarımızdaki çöplerin, atıkların, mikro, makro, büyük küçük plastik çöplerin %97'si bizim kendi kaynakta, yani kendi sınırlarımızdan denize katılıyor.
1: Yani biz zaten kirletmeyi başaran bir ülkeyiz.
0: Tabii. Yani böylelikle bir de Avrupa'nın çöpünü getirip Akdeniz'e transfer ediyoruz bu şekilde. Yani bunun elle tutulur bir tarafı yok. Bunun derhal yasaklanması lazım. Ki nitekim Çin de tam olarak bu yüzden yasakladı zaten. Yani Çin baktı ki kontrol edilemiyor. Ben bu kirliliğin altından kalkamayacağım. Yani Çin'e sanki bu geri dönüşüm yapacak teknolojisi yok mu? Mesele geri dönüştüremediği meselesi değil. Mesele bunun yarattığı kirliliğin maliyetini, yükünü kim karşılayacak? Biz de kirliliğin maliyetini, yükünü kamu karşılıyor. Kârı, çöpten gelen kârı da o firmalar elde ediyor. Neden bir firmanın ticari faaliyeti sonucu oluşan kirliliği kamu kaynaklarıyla biz bunun maliyetini üstlenelim ki? Bu adil de değil. Zaten doğru da değil. Bizim buna bir dur dememiz lazım.
1: Peki efendim, ben şunu anlayamıyorum. Yani mesela bütün medeni ülkelerde sizin de çok güzel belirttiğiniz gibi kurallar var, kanunlar var ve bu kurallar, kanunlar kapsamında işler halloluyor. Şimdi mesela ben Serhat Ayan olarak, ya ben bir arazim var, buraya ben 100 ton çöp alabilirim, 100 ton plastik alabilirim, getirin bana deme serbestisine sahip miyim? Ben bugün yurt dışından, ne bileyim, bilgisayar alırken bile 40 bin tane belge dolduruyorum. Yani çöp getirip burayı, çevreyi kirletmek bu kadar kolay mı, ya da bu kadar kanun içi bir şey mi?
0: Yani şimdi işte buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Belgelere dayalı denetim mekanizması bu konuda işe yaramıyor. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar benim tesisim var, benim makinem var, benim alanım var deyip belgelerinizi sunun. Sonuç itibariyle gelen atığın önemli bir kısmını, çöpün önemli bir kısmını kirletici olarak doğaya salacaksınız. Bunun başka bir şey yok. Bu plastik %100 geri dönüşebilen malzeme değil. Dolayısıyla siz eğer ki uygun belgeye, bilgiye sahipseniz bu çöpü Türkiye'ye ithal edebiliyorsunuz. İthalat lisansınız varsa, yeriniz varsa. Ya bu tabii ki alelade bir vatandaşın kalkıp da işte benim bir arazim var, buraya işte getirip çöp alacağım gibi bir durum, bundan bahsetmiyoruz. Bunun bazı kriterleri var ama her ne kriter olursa olsun sonuçta ortaya çıkan durum bize şunu gösteriyor. Bu kriterler bir işe yaramıyor. Evet. Yani biz bu çöpün maliyetiniyle yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bunun ekonomik tarafı yok. Bir de şöyle bir durum var. Bizim kendi çöpümüz bize yetiyor. Bakın biz bugün Türkiye'de 3,5 milyon tona yakın belediye atıkları içerisinde plastik çöp üretiyoruz. Biz kendi çöpümüz dururken niye başka ülkelerin çöpünü alıyoruz ki? Benim anlayamadığım nokta bu. Yani şimdi biz kendi çöpümüzle ilgilenmiyoruz. Kendi çöpümüz kıymetsiz mi? Bizimki çöp de onlarınki altın mı? Diye hani böyle daha basit bir herkesin anlayacağı şekilde formüle edeyim bunu. Değil ki biz bunları sahada kendi çöpümüzü nasıl yönetemediğimiz için sahada etrafta kirletici olarak görüyorsak aynısını bu gelen çöpler için de söylüyoruz. Demek ki gelenin de bizim çöpümüzden bir farkı yokmuş. O halde bizim aslında ülke olarak yapmamız gereken kendi ürettiğimiz plastik çöple ilgilenip bunun miktarını azaltmak, bunu doğru yönetmek. Yoksa başkasının çöpünün derdi bizim derdimiz olmamalı. Yani bu çevresel adalet açısından da problemli. Bir de bunun uluslararası literatürdeki ismi atık sömürgeciliği. Yani tabii gelişmiş ülkelerin, bunu ben söylemiyorum, bu 30 yıldır tartışılan, bugün uluslararası, milletler arası anlaşmalarda da zaten atık sömürgeciliğini engellemek için uluslararası konvansiyonlar var bunu düzenlemek için. Basel Konvansiyonu gibi, Stockholm Sözleşmesi gibi. Yani bu tür plastik dahil tehlikeli kimyasalların, malzemelerin ülkeler arası dolaşımını kontrol etmek üzere başka bir ülkenin atığının başka bir ülkenin derdi haline gelmemesini sağlamak üzere yapılan anlaşmalar var. Her ne kadar işlevsel olmasa da, çünkü biliyorsunuz ülkeler arası anlaşmalar her zaman istenilen performansı sergileyemiyor. Dolayısıyla bunun adı atık sömürgeciliği. Yani bir ülkenin çöpü başka bir ülkedeki insanların sağlıklı topraklarda, sağlıklı çevrede yaşama hakkını elinden alıyorsa, bu bir sömürgecilik türüdür. Bu klasik sömürgecilik kavramının dışında bir kavram bu arada. Yani burada bir ülke başka bir ülkeyi kolonize etmiyor, onun kaynaklarını sömürüyor, böyle bir tanımdan bahsetmiyoruz. Bu bir ülke, bir ülkenin yönetim tercihleri, işte atık yönetimine dahil olmak üzere tercih ettiği yöntem başka bir ülkenin orada yaşayan insanların sağlıklı yaşam hakkını elinden alıyorsa, sağlıklı çevrede yaşam hakkını elinden alıyorsa, bunun adı sömürgecilik oluyor. Çevresel adaletsizlik formu bu.
1: Peki efendim, yani son olarak size şunu da sormak istiyorum, çok da vaktinizi almamadan. Yani bunları biz yapıyoruz, tamam, şu anda bir şeylerin yanlış olduğu çok bariz ve kimse karşısında duramayacağı kadar bariz yanlışlar yapılıyor. Şu andan itibaren atılması gereken adımlar, bir bilim insanı gözüyle neler olmalı, bunu sizden alabilir miyiz?
0: Birincisi, atık ithalatı kesinlikle yasaklanmalı, bir an önce durdurulmalı. Yani bütün atık ithalatı lisansları iptal edilip artık atık ithalatını biz durduruyoruz açıklaması yapılmalı. Bu birincisi. İkincisi, bu geri dönüşüm tesislerine atık suyu deşarj etmeden önce sıfır mikroplastik şartı getirilmeli. Bunların hepsine filtrasyon zorunluluğu getirilmeli. Yönetmelikte böyle bir boşluk var. Dolayısıyla bu tesislerin kurulumunu düzenleyen yönetmeliğe sıfır mikroplastik salımı ya da sıfıra en yakın, yani hedef sıfır olsun ama sıfır olmayacağını herkes biliyor. Ama en azından minimum deşarj sağlayabilecek filtrasyon zorunluluğu getirilmeli. Bu filtrasyon sistemi kurulana kadar da bu tesislerin faaliyeti durdurulmalı. Bakın, başka türlü biz bu mikroplastik istilasından kurtulamayız. Bu bugün bu Akdeniz'de gördüğümüz problem önümüzdeki yılda devam eder, eğer ki bu tesisler böyle çalışmaya devam ederse. Bir diğeri de bizim artık plastik üretimlendirecek daha ciddi kararlar almamız gerekiyor. Çünkü plastik yönetilebilir bir malzeme değil. Plastik çöp olduktan sonra baş belası. Yaksanız başka bir dert, gömseniz başka bir dert, geri dönüştürseniz işte başka bir dert. Dolayısıyla bizim...
1: Ve bundan temiz bir kurtuluş yolu yok değil mi efendim? Bize ne söylerlerse söylesinler.
0: Tabii, kesinlikle plastiği üretip kullandıktan sonra çöp haline gelince bunun doğaya saygılı, insan sağlığına etkisiz bir bertaraf yöntemi yok maalesef. Dolayısıyla bizim kısa, orta ve uzun vadede plastiksizleşme stratejisi belirlememiz lazım. Tekrar doldurulabilir sistemler, çok kullanımlıklı malzemeler, alternatif malzemelere yatırım yapmamız lazım. Plastik endüstrisine verilen sübvansiyonları sonlandırması lazım. Sonlandırmamız lazım bizim. Bu sübvansiyonlara alternatif ve doğa dostu teknolojilere bizim yatırmamız lazım. Aksi takdirde bu problem yarın altından hiç kalkamayacağımız forma gelecek. O zaman da iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla bu bir erken uyarı aslında. Bir ön sinyal, bize maalesef yapılmış bir sinyal. Bakın, böyle devam ederseniz ne girebileceğiniz bir deniziniz, ne içebileceğiniz temiz suyunuz, ne soluyabileceğiniz temiz havanız, ne de ekim yapabileceğiniz temiz toprağınız kalmayacak uyarısı. Şimdiden plastiksizleşme stratejisi belirlememiz lazım. Tek kullanımlı plastikleri kesinlikle yasaklamamız lazım ki 1 Eylül'de böyle bir beklenti var. Böyle bir yasal düzenlemenin hayata geçmesi bekleniyor. Çünkü taslağını yayınlamışlardı. Bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Depozito iade sisteminin bütün plastik ambalajları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Ve ambalajda biz tek kullanımlık ambalaj sisteminden çok kullanımlık, tekrar kullanılabilir ambalajlara geçiş yapmamız lazım. Bunlar bir plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek şekilde kategorize edilerek yapılabilir. Amerika'yı yenilmemize gerek yok. Hali hazırda birçok bölgede, ülkede bunlar uygulanıyor.
1: Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Yani bizim sağlığımızı parasıyla satmamamız gerektiğini çok güzel özetlediniz bize. Saygılar sunuyorum size.
0: Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Evet, Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sedat Gündoğdu bize yani neyin ne olduğunu anlattı. Sağlığımızı parayla satıyoruz. Biz parayla zehir alıyoruz. Yani bunu ondan sonra diyeceğiz ki, aa bak, biz 1 liraya şişeleri geri aldık sizden, ne kadar çevreciyiz diyen bir iktidarımız olacak bizim ilerleyen zamanlarda. Geçelim efendim. Şimdi bir diğer konudayız. Hattımızda SER Danışmanlığı kurucusu akademisyen Doktor Ömer Özdinç var. Merhabalar efendim.
2: Merhabalar Serhat Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için efendim. Saygılar sunuyorum size. Yani çok önemli konularımız var tabii ki. Sizinle böyle zaman zaman bir araya gelip bunları tartışmak gerçekten de şahane oluyor. Yani tabii teknoloji gelişiyor, teknoloji ilerliyor. Yapay zeka geliyor, işte ne bileyim çevresel teknolojileri bunları koruyor. Ama biz şu açıdan çok bakmakta zorlanıyoruz. Biz genelde çıkan ürünün ne kadar güzel mesela uçan kedi çizdiğine falan bakıyoruz. Ama ben de programda elimden geldi dilimin döndüğü bu işin jeopolitik tarafını anlatmaya çalışıyorum. Orada çok önemli bir düşünülmesi gereken alan var değil mi efendim?
0: Tabii ki yani bugünkü dünyada bütün güç dengeleri, güç çatışmaları hem ulus içi hem uluslararası bunlarda teknolojik değişimlerin, dönüşümlerin çok büyük bir etkisi var. Zaten yani hani tarihsel süreçten de biliriz ki savaş sanatları veya savaş teknolojileri geliştikçe, değiştikçe, dönüştükçe bunların mutlaka dünya siyasetine, jeopolitik ortama ciddi etkileri olur. Şu an son dönemde de özellikle yapay zekanın gelişmesi bu jeopolitik dünyayı ciddi bir şekilde yeniden şekillendirmeye başladı. Burada hem güç dağılımlarında farklı pozisyonlanmalar görüyoruz hem de kurumlar arası veya ülkeler arası ilişkilerde yeni baştan, sıfırdan, tekrardan ilişkilerin yeni baştan değerlendirilmesini görüyoruz ve bu etkileri görüyoruz teknolojinin jeopolitik durum üzerindeki.
1: Ömer Bey, yani bir de işin şu tarafı var. Dünyanın ne kadar connected, ne kadar böyle saat gibi birbirinin çarklarına dokunarak çalıştığını biz sanırım en son İran tatsızlığında gördük, İran savaşında gördük. Yani Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyen bir gemi işte ne bileyim Tayvan'da çip üretimini durdurdu. O da yapay zekaya etki etti. Oradan bilgisayar fiyatları patladı filan gibi. Her şey birbirine bağlı yani.
0: Ya tabii bu aslında 70'li 80'li yıllardan itibaren başlayan küreselleşme dalgasının eseri. Yani şu an bu küreselleşme sürecinde ülkeler şeye çok dikkat etmediler. Yakın bölgenin kendi kendine yeterliğine dikkat etmediler. Dünya tarihinde böyle değildi. Yani 1970'lere 80'lere kadar her bölge kendi yağında kavrulmaya çalışıyordu. Kendi kaynaklarıyla yetinmeye çalışıyordu. Ama 1970'lerden 80'lerden itibaren özellikle de Soğuk Savaş döneminde işte biraz daha Amerika merkezli taraf daha sonrasında artık Amerika'nın merkezde olduğu ve Sovyetlerin yıkılmasından sonra dünyada tek hakim olduğu neredeyse bir düzen kuruldu ve bu düzende iş bölümü çok geniş coğrafyalara yapıldı. Yani burada Çin'e düşen bir iş paylaşımı vardı, Tayvan'a düşen vardı, Güney Kore'ye düşen vardı, Avrupa'ya düşen vardı, işte Latin Amerika'ya düşen vardı, Vietnam'a düşen vardı. Yani bu iş bölümü sınırlar çok gözetilmeden yapıldı. Yani uluslar arasındaki iş bölümü, ülkeler arasındaki iş bölümünde sınırlar, yakınlıklar çok gözetilmedi. Aslında bugün bunun sancılarını yaşıyoruz biz. Yani bu durumda bu gözetilmediği sebeple bu aslında geniş bir barış gerekiyordu dünyaya. Şimdi bu bir dönem Amerika'nın baskını olmasıyla bu gerçekleşti. Herkese sözü geçen bir Amerika ve dünyayı hani problem çıkarmayacak şekilde küçük çatışmalarla idare edebiliyordu. Ama şu an Amerika'nın yavaş yavaş bu merkeziyetçi konumunu hafifletmesi, bölgesel aktörlerin biraz daha evet biraz daha ön plana çıkması, farklı aktörlerin çok güçlenmesi ve mecburen dünyaya tekrardan bu çatışma ortamının yoğunluğunu getirecek ve tekrardan bizim iş bölümünü bölgesel olarak düşünmemiz gerekecek. Küresel olarak değil, bölgesel iş bölümlerine odaklanmamız gerekecek.
1: Diğer taraftan da efendim yine sizin çok güzel belirttiğiniz gibi mesela yapay zeka gibi konularda mesela Amerika kendi içinde artık veri merkezlerinin elektrik ve su kirletimi yüzünden kurulmasını istemiyor. İşte Dubai'ye taşınıyor, Arap Emirliklerine gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor falan bunlar ve dünya belki de sizin az önce anlattığınız küreselleşmenin farklı bir boyutunu yaşıyor. Yani yine birbirine uzak olamayacak bir yapı kuruluyor. Bunu söylemek yanlış olur mu?
0: Yani daha çok son dönemde eğilimlerin dediğim gibi daha yakın bölgelere doğru olduğunu görüyoruz. Yani bugün mesela Amerika'nın işte Venezuela müdahalesi, işte Grönland'a ilgisi, son Amerika Birleşik Devletleri'nin yayınladığı uluslararası ilişkilerle ilgili yayınladığı strateji belgelerinde Amerika kıtasının daha merkezde bir yer işgal etmesi aslında mesela Amerika Birleşik Devletleri için düşündüğümüzde burada daha bölgesel, onun da daha bölgesel düşünmeye başladığını gösteriyor. Yani burada tabii şöyle bir durum var. Burada bölgesel derken neyi kastediyoruz? Bir, sizin nadir elementler ve kritik ham maddeleri mümkün olduğunca bölgeden tedarik etmeniz. Enerjiyi mümkün olduğunca bölgenizden tedarik etmeniz lazım. Kritik teknolojileri bölgenizden tedarik, iş gücünü bölgenizden tedarik etmeniz lazım gibi. Yani aslında o bölgenizde kendi zincirinizi aslında kurmanız lazım. Evet, tabii ki büyük kaynaklar tüketiyor, veri merkezleri, işte enerji gereksinimleri var. Farklı yerlere yatırılıyor şu an. Özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde büyük veri merkezleri yatırımları var. Ama bunları aslında Amerika'nın kendisi için olmasından öte o bölgeyle hakimiyet ilişkisini sürdürmesine de bağlamalıyız. Yani o bölgenin kendi dengelerinde bir merkez oluşturmaya, o bölgenin kendi iç dengelerinde gene bir bağımlılık, hani eskisi kadar çok güçlü olmasa bile yine de bir bağımlılık ilişkisini sürdürme çabası olarak okuyabiliriz.
1: Evet, Perşembe günü mesela bir haber vermiştik efendim buradan yine. Ermenistan'da işte Nvidia'nın, o büyük çip üreticisi Nvidia'nın milyar dolarlık desteğiyle bir yapay zeka fabrikası adını verdikleri bir ortam kuruyorlar mesela. Yani herkes burada kendine bir yön belirliyor diye görüyorum. Şimdi bu açıdan baktığımızda mesela yine sizin anlattıklarınızı da temele koyacak olursak Türkiye'nin buradaki yeri ne olacak?
0: Tabii Türkiye'nin özellikle yapay zeka söz konusu olduğunda yeni gelişmeye başlayan bir pozisyonu var. Çünkü bizim özellikle yazılım sektörümüz, dijital sektörümüz ne yazık ki 2010'lara kadar çok geniş etkiye sahip bir sektör değildi. Yani o konularda kapasitemiz çok iyi değildi. 2010'lardan itibaren biraz kapasitemiz hem insan kaynağı anlamında hem kamu tarafındaki dijital dönüşüm süreçleri, özel sektördeki dijital dönüşüm süreçleri anlamında bir dalga oluşmaya başladı. Şimdi burada tabii birçok aslında varlık var. Yani yapay zeka söz konusu olduğunda bir, sizin büyük GPU tarlalarına ihtiyacınız var. Yani donanım tarlalarına, server tarlalarına ihtiyacınız var. Bunun içinde büyük çip yatırımından, yani hem bu çipi tedarik edebilme, yani bu işin iki boyutu var. Birincisi tedarik edebilme, bu da kolay değil çünkü. İkincisi de buna sermaye ayırma. Şimdi bu konuda maalesef henüz bizim istenen kapasitede ve imkanında olmadığımızı görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında ne yazık ki bu anlamda, yani donanım yatırımı anlamında çok avantajlı pozisyonda değil. Ama bunun dışında mesela beşeri sermaye anlamında avantajlı bir konumdayız. Neden? Çünkü bir, dediğim gibi son özellikle 10-15 yılda yazılım sektöründe çalışan sayısı, şirket sayısı anlamında baktığınızda devasa bir artış oldu. Yani çok büyük bir patlama oldu. Yakın zamanda hani benzer bir performansı gösteren çok az ülke var. Dolayısıyla şu an elimizde aslında yeterli beşeri sermayenin oluşmaya başladığını, evet belki hani çok üst düzey bazı derinleştiklerinde veya deep tech dediğimiz biraz daha derin teknolojilerde bazı noktalarda bu alanda gelişmiş ülkelere göre daha geri olabiliriz ama ortalamanın epey üstünde bir beşeri sermayede gelişim gösteriyoruz. Bir taraftan da dinamik bir girişimci kültürümüz var. Yani son zamanlarda gençler işte girişimciliğe çok heves ediyorlar. Yeni yatırımlar, yeni startuplar, yeni girişimler. Bu yapay zekada çok önemli. Çünkü yapay zeka dünyası şu an sıfırdan şekilleniyor. Sıfırdan veya yapay zeka ile ilişkili sektörler sıfırdan şekilleniyor. Burada biraz dışarıdan bir bakışa ihtiyaç var. Biraz girişimci bir bakışa ihtiyaç var. Daha radikal, devrimci bir bakışa ihtiyaç var. Bu anlamda da elimizdeki
2: bu dinamizmin, motivasyonun, girişimci motivasyonun, yeni iş modeli oluşturma, mevcudu yıkma motivasyonun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer nokta, aslında şöyle bir imkanımız var bizim. Yani çok bu konuşulmuyor. Genelde bu yapay zeka konusu hep büyük markalar üzerinden, işte bu Big Tech Company dedikleri, işte büyük devasa teknoloji şirketleri, devasa dil modelleri üzerinden.
1: Google, OpenAI, Meta vesaire, onların üstünden gidiyor, evet efendim.
2: Genelde hani ya işte biz bu öyle olabilir miyiz? Hep bu konuşuluyor. İşte biz bunu yapabiliriz, nasıl yapabiliriz falan. Ben bu noktada biraz bu sorunun revize edilmesi gerektiğini, tekrar düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim şöyle bir imkanımız var. Yani biz şu an dünyada çok geniş bir üretim yelpazesine sahip bir ülkeyiz. Yani bizim imalat sektörünün, işte kimyasından tutun otomotivine, işte metalinden tutun savunma sanayi zaten son yıllarda hızla gelişiyor. Elektronik sektörü gelişiyor. Gıda sektörü var. Bunun dışında imalat sektörünün dışına çıkın, tarım sektörü yine dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Sağlık sektöründe gene dünyada önemli. Turizm sektöründe dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Bizim şu an şöyle bir fırsat var aslında. Şimdi bu sektörlerin hepsi dönüşecek. Bu sektörlerin hepsi yapay, nasıl dijitalleşmeyle birlikte bunlar dönüştüyse, nasıl işte mobil uygulamalar sonrasında taksicilik artık eski taksicilik değil, İşte imalatçılık eski imalatçılık değil, ticaret eski ticaret olmadıysa, yapay zeka ile birlikte de tüm bu sektörler dönüşecek. Önem hızlı bir şekilde bu işe başlamak ve sektörden bir takım müttefikler edinerek bu bir pilot şirket, pilot kurum seçilerek çok hızlı bir şekilde bu uygulamanın geliştirilmesi. Çünkü yapay zeka gibi dijital teknoloji...
1: Savunma sanayi ne olduğu gibi değil mi efendim söylediğiniz şey, model?
2: Tabii, kesinlikle. Yani burada bu sektörlere çok hızlı yapay zekanın nüfuz ettirilip dünyada sektörel yapay zeka çözümleri konusunda öne çıkan bir ülke olabiliriz. Mesela bunu nasıl bir örnek veririz? Mesela Almanya aslında yazılım sektöründe geç kalmış bir ülkeydi. Çok da erken davranmadı. Fakat sonra kendi özel sektörüyle, mesela SAP diye bir marka var biliyorsunuzdur, ERP.
1: Mercedes'le birlikte yayılmasını söyleyeceksiniz sanırım, değil mi efendim?
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Yani ilk geliştirilmesi bir kimya firması gerçekleşiyor. Sonra dediğiniz gibi hani Mercedes'le birlikte vesaire yayılıyor. Yani o zaman kimya sektörü de Almanya'nın en güçlü sektörleri. Dünyada birinci sıradaydı kimya sektörü Almanya. Kimya sektöründe Almanya. Ve orada geliştirildi. Hızlı bir şekilde dünyada bir ilk frontier, önde koşan bir yazılım haline geldi. Dolayısıyla aslında yapmamız gereken şey kendi güçlü halkalarımızı birleştirerek bir zincir oluşturmak. Ben buna biraz hani zincir politikası diye bir kavram öneriyorum bununla alakalı. Yani bir konuya gireceğiniz zaman ve politika geliştireceğiniz zaman önce elinizde güçlü halkalar neler? Ona bakacaksınız ve güçlü halkaları ben birleştirerek, eksiklerini tamamlayarak, bazılarını güçlendirerek nasıl bir zincir, benim işime yarayacak bir zincir haline getirebilirim? Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bu noktada sektörel olarak yapacakları, elinde bir takım imkanlar var. Ama hızlı yol alarak bu işbirliğini ve etkileşimi sağlayarak önde koşabilir. Ama tabii biz bu fırsatı kaçırırsak ne yazık ki gene ithal ürünlere mahkum olacağız. Çünkü bu ittifaklar maalesef konusunda efendim, da yani bu işin jeopolitik yansıması da var. Yani biz bu zinciri kendi içimizde kurduğumuz zaman bir, bizim yapay zeka serverlarını barındıracak veya buna yatırım yapacak müttefik ülkelere de ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi, bu yapay zeka çözümlerini dünyada ticarileştirebileceğimiz bu konuda yetenekli beyinlere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla dışarıdaki bizim jeopolitik olarak da ittifak arayışlarımızın merkezinde durması gerekiyor. Enerji ihtiyacımız olacak. Enerji kaynağı olan, işte son zamanlarda biliyorsunuz uluslararası şeyde de bir takım girişimler var diplomaside.
1: Evet,
2: i̇şte
1: evet,
2: özellikle evet. İran Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucunda bu enerji akışlarının biraz daha Türkiye üzerinden, işte Suudi Arabistan gibi ülkelerle, işte Irak gibi ülkelerle biraz daha girilen bir takım ittifaklar var. Bu enerji akışlarını da yine bu bağlamda yani yapay zekanın serverları ve GPU çiftliklerini besleyecek enerji ittifaklarına da ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu olayın bütün...
1: Efendim gibi. Harikasınız. Bu konuyu ayrıca da yapay zeka programımızda sizinle tekrardan konuşmayı çok isterim ben. Müthiş bir kanal açtık çünkü şu andan itibaren. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu bilgiler için. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyorum efendim.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için kolaylıklar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, SER Danışmanlık Kurucusu Akademisyen Doktor Ömer Özdinç'le konuştuk efendim. Bu konuyu tekraren kendisiyle konuşacağız kaldığımız yerde. Hemen bir diğer konuğumuza merhaba demek istiyorum. Hattımızda Reni Show Türkiye'nin Genel Müdürü Sinan Fidanlıgil var. Merhabalar efendim.
4: Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Enteresan bir konuyu özellikle sizin yardımınızla gündeme getirmek istiyoruz. Öncelikle hani sizin alanınızın daha iyi anlaşılabilmesi için biraz Reni Show'u tanıyarak başlayabilir miyiz?
4: Tabii ki, hemen hızlıca aktarayım. Reni Show 1970 yılında kurulmuş bir icat edilmiş ürünün fraksiyonu olarak 50 yıllık aşkın süredir endüstriyel meteoroloji alanında, hassas hareket kontrol sistemleri alanında, araştırma sınıfı mikroskopları alanında, ameliyat robotları alanında, sağlıkta, 3 boyutlu metal yazıcılar alanında, farklı faaliyet alanlarında inovatif, yenilikçi ürünler üreten, teknolojiler geliştiren ve bu teknolojilerle dünyaya faydalı cihazlar sunan bir firma kimliğine sahip.
1: Süper özetlediniz gerçekten de. Peki hassas üretim deyince ne anlamalıyız? Burada orayı biraz açabilir miyiz birlikte?
4: Hassas üretim deyince biliyorsunuz hani dünyada metal, metal dışı polimer malzemeler ve birçok insan ürettiği ürünler var. Bunların metal tarafı özellikle milimetrenin altı, mikron diye tabir ettiğimiz milimetrenin binde biri hassasiyetle üretim ihtiyacı duyuyor. Bunlar tabii kritik komponentler, işte bir otomobilin motoru olabilir, bir uçağın parçası olabilir. Gözle göremeyeceğimiz kadar hassas, cetvelle ölçemeyeceğimiz kadar hassas parçaların ölçme sistemleri vasıtasıyla ölçülmesi ve bunların imalatı için de belli bir takım hareket sistemlerinin oluşturulması gerekiyor. Bizim hassas dediğimiz kısım aslında bu. Biz mikro dünyada ürünler üreten, mikro dünyada çalışan bir firma hüviyetindeyiz.
1: Efendim, Türkiye'de üretim deyince genelde insanların aklında böyle tencere, tava falan gibi ürünler geliyor. Türkiye'nin ne kadar aslında teknolojide ileriye gittiğini, üretim sektöründe de ileriye gittiğini ben mesela sizin buradaki varlığınızdan anlıyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
4: Çok doğru. Aslında bizim de Türkiye vatandaşı olarak gurur duyduğumuz nokta firma, uluslararası bir firma, İngiliz menşeli. Bundan 20 yıl önce Türkiye'ye gelme kararı alıyor. Kendi ofisini açıyor. Buradaki ekibin temel gayesi zaten ürünlerin teknik tanıtımı artı kullanılan ürünlerin, müşteriler tarafından kullanılan ürünlerin uygulama ve teknik desteklerinin verilmesi. Dolayısıyla hani bu imalat yapan bir ülkenin bu noktaya gelebilmesi ve bir ana firmanın bu kararı verebilmesi tamamen hani bir tarafı ticari, bir tarafı da teknik gelişmeye açık olduğunu gösterdi. Ve 20 yıl önce 2005 yılında Genişov Türkiye kuruldu. 2005 yılından bugüne kadar geçen süreçte de hani biz kendi ürün pazarımızı herhalde 20 çarpanlı, belki daha fazla büyüttük.
1: Yani dolayısıyla Türkiye'de hassas üretim büyüyor dersek buna yanılmış olmayız değil mi efendim?
4: Türkiye çok iyi noktada. Daha üzerine ekleyeyim ben o zaman. Yani biz hassas üretimi temsil ediyoruz. Bizim meslektaşlarımız farklı istiraklarda dünyanın her yerinde varlar. Aşağı yukarı 30'a yakın ülkede kendi ofisi var firmamızın. Oradaki mesai arkadaşlarım ne yapıyorsa eksiğimiz yok, fazlasını yapıyoruz Türkiye'de.
1: Dolayısıyla Türkiye'de katma değerli üretim konusunda biz dediğim gibi eskiden insanların kafasındaki yerde değiliz, başka bir yere geldik diye anlıyorum. Biraz buralardan örnekler vermeniz mümkün olur muydu?
4: Tabii vereyim. Sektörde ben 30 yıldır varım. Talaş imalat, makine sektörü. Ardından da 20 yıldır Enişo'da çalışıyorum. Bu evet. Geçen 30 yılı biliyorum sonuç itibariyle. 30 yıl önceki Türkiye değiliz. Çok daha ileri bir noktadayız. Ve üretim yeteneğimiz, nitelikli, katma değeri olan ürünleri üretme yeteneğimiz çok çok arttı. Know-how'umuz da çok çok arttı. Bunu her alanda görüyoruz. Hani Renişo ürün gamında da aslında geniş bir spektrumda müşteri profiline sahip. Üniversitelerde müşterimiz, bir miktar araştırma hastanelerinde müşterimiz, 3 boyutlu metal yazıcı kullanan kurumlar da müşterimiz. Bunlar sağlık sektörü veyahut da hassas imalat yapan kritik sektörler olabilir. Artı bizim ana faaliyet alanımız, ölçüm sistemleri zaten kalitenin ve prestijin aslında imzası. Dolayısıyla orada bu kadar av bir artışın olması tamamen ihtiyaçtan ve yönelimden kaynaklanıyor.
1: Bir de hani böylesi hassas üretimle ortaya çıkan ürünlerin olduğu bir ülkenin da yüksek katma değerli ürün ürettiğini söylemek herhalde mümkündür değil mi efendim? Yani sonuçta ben eser miktarda alüminyum alıp evet tencere yaparsam 1'e 3 kazanırım belki ama hassas üretim işin içine girince orada artık çarpanını ben tam hesaplayamıyorum.
4: Tabii uygulamanın yani sektör bazda konuşacak olursak daha reel olur. Otomotiv lütfen. Mesela otomotivde şimdi çok bizim gurur duyduğumuz markamız değil mi? Veyahut da ticari araçlarımız, gurur duyduğumuz markamız,
1: evet
4: markalarımız. Bunların bütün komponentlerini Türkiye üretiyor. 30 yıl önce üretmiyorduk. İşte motor üretir mi Türkiye, işte kritik parçalar üretir mi, şanzıman üretir mi, dişli üretir mi, hani bunu nasıl üretir gibi bir takım hani soru işaretleri vardı. Bugün en iyisini üretiyoruz. Hani TOG NCAP testine girdi geçen yıl, belki biraz daha uzun oldu. Şu an dünyanın en iyi NCAP test sonucunda sahip arabalar, otomobillerden bir tanesi.
1: Hani bu, harika bir şey bu tabii ki.
4: Sertifikalanmış da sonuç itibariyle.
1: Bizim tabii efendim.
4: Hani, Renishaw'un ürünleri de end to end, hani ham maddeden bitmiş ürüne kadar geçen proses içinde talaşlı imalatta özellikle kritik parçalar orada üretiliyorlar çünkü. Zor ürünler evet. Onlar hani tencere örneğini veriyoruz. Tencere de kıymetli bir ürün sonuç itibariyle.
1: O ayrı ama katma değeri açısından baktığımızda bakıyorum.
4: Aynen öyle. İşte bir kilo ham maddeden ham madde maliyetinin üzerine kaç çarpanla son nihai ürün evet. üretiyorsun. Bu önemli olan ve dünyada bu ürünün pazarı var mı? O ikinci parametre. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman zaten kıymetli ürün üretmiş oluyorsunuz.
1: Ortaya zaten büyük resim çıkıyor efendim. Peki şunu sormak istiyorum size. Şimdi hassaslık vesaire deyince ölçüm hesaplama geliyor benim aklıma. Şimdi günlerde de tabii ki biz de buna çok fazla yer veriyoruz. Yapay zekanın ortaya çıkmasıyla beraber hani matematik hesaplama işini biraz daha böyle hassas şekilde yapabilme ön plana çıkıyor. Sizin sektörünüze bunun bir etkisi oldu mu?
4: Olmaz olur mu? Şimdi biz ilk iş hayatına atıldığım zaman teknik resim üzerinden işte işlenecek konuları boya kalemiyle işaretleyip uygun takımları ondan sonra tezgaha aktarıp tezgahta denemelerini yapıp ondan sonra da tamam bu parça oldu diye ölçüm raporunu 3 boyutlu koordinat ölçme tezgahı çünkü kalite kontrol sürecinin son noktası bu parça doğrudur veya yanlıştır diyen makine onayını alıp biz bunu üretmeye başlayabiliriz diye üretime başlıyorduk temelde. Çok kısa yani açıklaması bu herkesin anlayacağı şekilde. Lakin evet. Bugün bir, öncelikle biz bir sanal dünyada yazılımları kullanarak bizim sektörel paydaşlarımızın Türkiye'de yine benim gibi pazarlama faaliyetlerini, satış sonrası destek faaliyetlerini ve know-how transferini sağladığı ürünleri kullanarak bunları sanal ortamda önce tasarlıyoruz. İlgili makina, ilgili yardımcı elemanlar, ham maddenin malzeme karakteristiği, her şeyi mühendislik olarak dahil edip bir sanal ortamda üretim yapıyoruz. Onaylandıktan sonra o sanal ortam bize ihtiyaç duyulan malzemeleri bazen yeri geliyor. Marka, model, ürün detaylarına kadar veriyor. Biz ihtiyaç duyulan süreci de tarif ediyoruz. Bunların hepsi metot mühendisliği nihayetinde. Yeni ismi sistem mühendisliği, tasarım mühendisliği vesaire. Biz bunu sanallaştırdığımız zaman hayat çok kolaylaşıyor. Artı prosesi uçtan uca, biraz önce kullandığım cümle çok önemli. End to end, uçtan uca kontrol edebilmeniz için bizim Renishaw'un ürünleri üretimin başlangıcından makine kontrolüne, makine kontrolünden imalat esnasında süreçlerin kontrolünde, imalat esnasındaki süreçlerde gelen datanın makineler arasında konuşturularak aktarımına, adaptif bir şekilde imalat yapmaya, ardından da en son kalite kontrol sürecinden onayına geçirip ondan sonra bu ürün artık son ürün veyahut da montaja uygun üründür şeklinde sertifikasyonuna kadar geçen sürecin tamamını yapar durumda. Bundan 30 sene önce bunların hiçbiri yoktu. Parça parça biz süreçleri tarif ediyorduk. Öngördüğümüz şeyin de doğru olmasını ümit ediyorduk. O da açıkçası şeyden geçiyordu. Eğer kişi, bu işi yapacak kişi ustaysa, işi biliyorsa doğru yapıyor. İşi bilmiyorsa tekrar uğraşıyordu. Bütün bunları ortadan kaldırmış olduk.
1: Ah efendim, evet, yani enteresan. Peki son olarak size şunu da sormak istiyorum. Vaktimizin sonuna da geliyoruz. Merak ettiğim şey şu. Türkiye'de bu işin katma değerli üretimin daha iyi bir yere gelmesi için bizim nasıl adımlar atmamız lazım? Yani biz derken halkın, işte ne bileyim, sermayenin, devletin, ilgili kurumlarının vesairelerin bir araya girip nasıl doğru bir istikamet belirlemesi lazım?
4: Bir araya gelip yapmamız lazım. Kelimeyi siz de söylüyorsunuz zaten. Şimdi biz bir tarafı bizleriz, bir tarafı da üreticiler. Sonuç itibariyle dünyadaki know-how'u aktaran aslında bizim gibi çok uluslu üreticilerin veyahut da Türkiye'deki bu teknolojiyi geliştiren üreticilerin son kullanıcının faydasına ürünleri üretip onun bilgisini, know-how'unu da aktarması temelde. Bizim yaptığımız bu. Bunu nasıl yapıyoruz? Onu da kısaca bahsedeyim. Biz en çok sesimizi ya müşterilerimize gidip ziyaretlerle yapıyoruz, ama bu istediğimiz şey değil. Çünkü müşteri ziyareti demek bizim ya böyle bir ürünümüz var alın demek. Biz onu istemiyoruz. Almayın. Mevcut olan teknolojisini iyileştirecek kararları öğrenin. Onu da nasıl yapıyoruz? Ya kongrelere eşlik ediyoruz. Burada akademisyenlerle birlikte hareket ediyoruz. Mesela 19 Ağustos 21 Ağustos arası Uluslararası Makine Tasarımı ve İmalat Kongresi var.
1: Evet.
4: TÜBİTAK, UME ile beraber organize edilen, işte sektör paydaşlarımızın beraber oldu. Çünkü orada ürün konuşulmuyor ki, orada teknoloji konuşuluyor. Kullanılan ürünlerin, kullanılacak ürünlerin bilimsel olarak niye var oldukları, nasıl kullanılacakları anlatılıyor. Ben tek başıma hareket etmiyorum. Sektör temsilcisi olarak hareket ediyorum. Kimle hareket ediyorum? Tabii. Bu işin bilimini yapan insanlarla hareket ediyorum. Aynısı 23-27 Ağustos'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde IKOS Kongresi var. Bu da Uluslararası Raman Spektroskopisi Kongresi. Bu Raman Spektroskopisi alanının Dünya Kupası. İki senede bir yapılıyor. Bu işi organize eden Paçoğlu Hoca dünya çapında bir profesör. Sağ olsun Türkiye'ye getirdik. Belki de bir daha gelmeyecek. Benim iş hayatım, ömrüm yetmeyecek onu görmeye. Gurur duyuyoruz. Bu çok büyük bir kazanım. Ve dünya çapında ses getiren bir organizasyon. İçli uluslararası. Maktek Avrasya Fuarı var 23 Eylül 3 Ekim'de. Hemen ardından. Maktek Avrasya Fuarı zaten adı üzerinde Avrasya'ya hitap eden bir fuar. Dünyadaki en büyük makine fuarlarından bir tanesi. Uçtan uca dediğim gibi her şeyi orada görebilirsiniz. Yazılım da orada, takımcısı da orada. Dikstürcüsü de orada, yardımcı elemanı da orada, Endüstri 4.0 da orada, robot da orada, CNC tezgahı da orada. Dünyada görebileceğiniz bütün tezgah teknolojileri, imalat teknolojilerinin tamamını orada görüyorsunuz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Ardından 4-7 Kasım'da kalite fuarı var. O da Ankara'da düzenlenecek. Ankara'da düzenlememin sebebi de şu an biliyorsunuz savunma sanayi Ankara'da yoğunlaşmış durumda.
1: Doğru,
4: İstanbul'da
1: doğru.
4: Yapacağımızı biz oraya gidelim sektör olarak. Biz o sektörü güçlendirecek olan know-how'u yine sektördeki arkadaşlarımızla beraber son kullanıcıya ulaştırabiliriz. Burada söylediklerimiz hiçbirinde aslında şey yok temelde. Benim ürünümü al yok. Artık evet, dünya değişti. Herkes
1: efendim zaten o oradaki zaten bir kalem kesinlikle oraları geçtik. Yani benim ürünüm şu bu filan falan değil. Artık bizim işi anlatmamız lazım. Bir de hani şimdi sizin anlattıklarınızdan bana şöyle bir şey çağrıştı. İşte ne bileyim UEFA Kupası finali İstanbul'da yapılacak dediği zaman herkes vay diyor, ayağa kalkıyor. Hani sizin söyledikleriniz dünya teknolojisine yön vermek. Eminim ki çoğu insanın haberi yok bunlardan. Umarım olur. Umarım bu gibi şeylerle biz gururlanmayı da hep beraber el birliğiyle öğreniriz. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için.
4: Ben teşekkür ederim değerli vaktiniz için.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Ama yani bu fuarlar oldukça da mutlaka bir araya gelelim tekrar. Bunların detaylarında konuşalım lütfen.
4: Tabii görmeniz lazım. Herkesi de davet ediyoruz. Gördüğünüz zaman zaten o dünyada nerede olduğumuzun sorusunu çok net bir şekilde görmüş olursunuz.
1: Harikasınız efendim. Çok teşekkürler, tekrar saygılar sunuyorum.
4: Görüşmek üzere.
1: Evet. Rain Show Türkiye Genel Müdürü Sinan Fidanlıgil ile konuştuk efendim. Yavaş yavaş arka plandan dostlarımız müziği de vermeye başladılar. Bu arada sizlerle yaptığımız her konuşmada arka planda onunla ilgili görüntüleri de olarak bizim kanalımıza yansıttılar. Çok teşekkür ederim kendilerine bu özverili çalışmaları için. Yavaş yavaş özür dilerim. Programın sonuna da geliyoruz. Ya bu arada detaylı bir konu var derimde. Onu ben hani yarına öbürsü güne de saklayacağım. Bu cep telefonlarının kotaları neden bu kadar hızlı bitiyor? Ne oluyor sorusunu daha önce burada cevaplamıştık. Yine cevaplayacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Bunun detaylarını ve bunlardan kurtulma yollarını da ben size aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine burada yapay zekayı daha detaylı konuşmak için olalım efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını diz.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Evet, yarınlar bizimdir.
3: Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet, yarınlar bizimdir. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'ndir.
4: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
5: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
6: Barış bu toprakların, tüm Orta Doğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
7: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.
0: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
8: Saatler 16, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Sivas'ta Kene can aldı. Giresun'da kayıp iki kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu. Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıntılar bültenimizde. Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti. Sivas'ta kene can aldı. Sivas'ta kene tutulmasının ardından Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 çocuk babası Bekir Servi yaşamını yitirdi. Servi'nin ölümüyle birlikte Sivas'ta bu yıl kene vakaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı. Giresun'da kayıp iki kişiyi bulmak için ekipler seferber oldu. Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen sel olduğu değerlendirilen iki kişi için başlatılan arama çalışmalarına devam edildi. Su altında ve karada yapılan aramalarda 32 araç, 4 drone ve 3 bot kullanılıyor. İngiliz basını Ukrayna'nın Rusya'nın uzak bölgelerine yönelik saldırılarda İngiliz yapımı İHA'lar kullandığını öne sürdü. The Times'ın Ukrayna ordusundan kaynaklara dayandırdığı habere göre İngiliz şirketlerince geliştirilen İHA'lar son 6 aydır özellikle Rusya'daki petrol saldırılarına yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılıyor. Haberde Bae Systems'in bir yan kuruluşunca geliştirilen Nian Kamikaze İHA'larının da saldırılarda kullanılan araçlar arasında yer aldığı belirtildi. Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 188 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken henüz can veya mal kaybı olmadı. Mısır güvenlik güçleri yasa dışı tarihi eser kazısı yaptı ve bulduğu parçaları satmaya hazırlandığı belirtilen 9 kişilik gruba operasyon düzenledi. Şüphelilerin elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 118 parça bulundu. Yapılacak incelemeler sonucunda parçaların tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığı ve tarihi değerlerinin ne olduğu belirlenecek. Rus dışişleri Türkiye ve ABD'den Ukrayna'ya silah sevkiyatı planlarına dair açıklama talep etti. ABD Kongresi'nin belgelerinde Türkiye'nin kendi envanterindeki Amerikan silahlarını Kiev'e iletebileceği belirtilirken Moskova'dan, Washington ve Ankara'dan yapılan planlara dair açıklama geldi. ABD Kongresi tarafından yayınlanan belgelerde Washington ve Ankara'nın Türkiye'nin elindeki silahları Kiev'e temin ediyor yönündeki ifadelere Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zarova tepki gösterdi. Belgeler hakkında açıklama yapan Zarova, Kiev'e yeni silah tedarikinin özel askeri harekatın gidişatını etkilemeyeceğini vurgularken Türkiye'nin bu adımının güveni sarsacağını kaydetti.
7: Ekonomi.

Kasko sigortasında ilk 6 ayda 145 milyar lira tazminat ödendi. Trafik ve kasko sigortasında bu yılın Ocak-Haziran'da 2.423.581 mağdura 145,1 milyar lira tazminat ödendi. Araç tiplerine göre en çok tazminat 52,3 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu 18,8 milyar lirayla kamyonet ve 4,2 milyar lirayla kamyon izledi. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik.
1: Ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
3: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
4: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
5: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
6: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
7: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmer.
8: Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi programında beraberiz.
9: Merhabalar, gündem dışından ben Serhat Sarısözen.
10: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
11: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için.

0: için tiyatrodan sinemaya, hayat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar, canlı yayında birlikteyiz. Programın ilk kısmında bir gazeteci konuğum olacak. Gazeteciliğini konuşuruz ama bize aslında asıl vesile olan şey Everest Yayınları'ndan çıkan Boğaz'ın Kıyameti adlı kitabı, onu da konuşacağız. Şu an bağımsız gazetecilik yapıyor ama 1983'ten İstanbul'da doğduktan sonra 2006'da Gazi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesini bitirdi. Ardından 2004'ten bugüne Sabah, Milliyet, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı. 2020'den bu tarafa ise bağımsız gazeteci olarak hayatını sürdürüyor. Notos, Edebiyat Haber ve Star Akşam gazetelerinin kitap eklerinde Türk ve klasik dünya edebiyatı konusunda pek çok yazısı yayınlandı. Ulusal ve uluslararası yayınlarda sadeliğin ihtişamı, metin iklimi, öğretici yazar terimleri ana atıf yapılarak kullanıldı. 2009-2020 yılları arasında da Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı basın kartını taşıdığı Erdinç Akkoyun'la hoş geldiniz tekrar.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Biraz yaklaşmanızı rica ediyorum.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, bir taraftan gazetecilik söylediğiniz gibi, bir taraftan evet. Da edebiyat devam ediyor.
1: Evet, babamın Cinayet Defteri,
2: evet,
1: ardından Boğaz'ın Kıyameti ikinci roman.
2: Boğaz'ın Kıyameti, evet, ikinci yayınlanan roman oldu aslında. Yazılan değil ama yayınlanan roman oldu.
1: Evet. Şimdi romanın temel meselesine baktığımız zaman bir kartal görüyoruz ama temel meselenin bu olmadığını da söyleyelim.
2: Evet.
1: İlk bakışta romanın merkezinde yaşlı, yoksul, eski hükümlü, balıkçı Arap Şakir'le onun terasına yerleşen gizemli bir kartalın ilişkisi varmış gibi görünüyor. Fakat roman ilerledikçe kartalın asıl hikayeyi taşıyan bir sembolik merkez olduğu anlaşılıyor ki romanın esas sorusu şu: İnsan bütün koşullar onu insanlığından çıkarmaya varken insan kalabilir mi?
2: Evet, çok iyi bir önerme olmuş gerçekten.
1: Hı hı.
2: Bu konuda okur olarak sizi de tebrik etmek lazım.
1: Şakir'in çevresindeki herkes bu sorunun farklı bir cevabını arıyor ve veriyor da aynı zamanda. Kara borsacı Şişman Halil hayatta kalmayı başkalarının açlığı üzerinden zenginleşmek olarak görüyor. Komiser devlet gücünü kişisel yükselme aracı haline getiriyor. Savcı hukuku intikam aracına dönüştürüyor. Vecdi hukuku öncelikle parayla çıkar üzerinden okuyor. Mainur Şah mirası bir noktada koruma ve telafi aracı olarak görüyor ama bunu Şakir'in iradesinin dışında yapmaya kalkıyor. Deniz, insanları önce gözlemleyen ve fotoğraflayan bir dış göz olarak romana giriyor. Andreas ise insanlığın en sade biçimini temsil ediyor. Dostun açsa kendi ekmeğini bölmek. Şakir ise bütün bunların arasında sürekli olarak kendisini sorguluyor. Dolayısıyla Kartal romanın merkezdeki hayvanı değil, insanların kendilerini sınadıkları bir ayna adeta. Kartal'ın davranışlarının sürekli değişmesi de bu yüzden önem taşıyor. Buradan sözü size bırakmak istiyorum. Devam edeceğim analizlere.
2: Roman henüz yeni yayınlandı sayılır ve bir okurun da bu kadar detaylı bir analiz yapıyor olması beni de şu anda oldukça mutlu etti. Boğaz'ın Kıyameti aslında çift anlam taşıyor. Bir taraftan gerçekten 1979 yılında o yaşanan tanker kazası, o günkü politik iklimde insanların psikolojilerinde mutlaka büyük bir olay meydana gelecek olgusunu yarattığı için patlamanın kendisinden çok daha şiddetli bir psikolojik etkiye neden oluyor. Pek çok insan kıyamet koptuğunu düşünüyor ya da Türkiye'ye savaş ilan edildiğini düşünüyor, çünkü uykularından uyanıyorlar. Ama bir taraftan Boğaz'ın Kıyameti gerçekten de boğazımızdan bir şey geliriz açlığımızı ifade etmek için, insanın orada açlıkla olan mücadelesini de anlatmak için ifade edildi, söylendi. Çok iyi tahlil etmişsiniz romanı. Gerçekten içinde semboller olan bir metin. Ben daha az çalışıp, daha az yorularak, daha kısa bir metin yazabilirdim belki, bu daha çok satabilirdi. Ama gerçekten Türkiye'nin, İstanbul'un, yaşadığımız geçmişin, oradan bugün İstanbul'un gene kötü bir imar faaliyetiyle nüfusunun arttığını, semtlerinin değiştiğini, Boğaz'ın ve Haliç'in her ne kadar korunmaya çalışılsa da bir imar kirliliğiyle boğulduğunu hepimiz burada şahidiz. Milyonun nüfusu üzerine çıkan bir İstanbul'da yaşamak zorundayız. Demek ki 50 yıldan bugüne o noktada İstanbul'da olan orada rant ilişkimizde çok bir şey değişmemiş. İnsanlar da pek değişmediler. Ama niye bugünü anlatmıyordu, o günü anlatıyor? Çünkü tarihsel kırılımları iyi bilmemiz gerekiyor ve geçmişimizde iyi hesaplaşmamız gerekiyor. Bu tanker kazası da, sonrasında yaşanan çevre felaketi de, İstanbul'un ve insanların dönüşümü de bizim çok hesaplaşmadığımız bir meseleydi. Ben bununla, bu roman üzerinden biraz hesaplaşmak istedim.
1: Siz biraz önce dediniz ki yayınlanan ikinci romanım. Demek ki akışta aslında ikinci roman olmadığını anlıyorum.
2: Evet,
1: başka
2: doğru.
1: Romanlar araya doğru. girdi. Bu seçimi neye göre yaptık? Neden bu kitabı öne çektik? Konjonktür mü uygun değildi ya da başka ne vardı?
2: Yok, hayır, şöyle, ben her ne kadar edebiyat eleştirmeni olsam da, ki bana, ben böyle kendime böyle bir ifade vermiyorum ama 20 yılın üzerinde edebiyatla ilgili yazınca ve gerçekten Türkiye'de, dünyada çok sayıda akademik yayında da bana atıf yapılınca bana başka bir ifade söylenmiyor. Ben de herkes gibi edebiyat dünyasını yakından tanıyor olsam da dosyalarımı yayın evlerine gönderip onların beğenilerini sunuyorum. Yazdığım bir başka roman yayın evinin yayın kurulunda bir eksik oy aldığı için yayınlanmamıştı. Sonra bu dosyamı başka bir tekrar revize ederek başka bir yayın evine gönderdim ve orada kabul edildi. Ben de herkes gibi dosyalarımı göndererek yayın kabul edilmesini bekleyen yazarlardan biriyim.
1: Tabii evet. Romanın en başarılı taraflarından biri bana göre Şakir karakterinin basit bir masum mağdur olarak konumlanmamış olması. Çünkü Şakir'in gerçekten annesini öldürmüş olması gerçeğini görüyoruz. Roman bunu saklamıştan, üstelik Şakir de saklamıyor. 1960'ta annesini yastıkla boğduğunu kendisi anlatıyor. Fakat cinayetin nedeni ortaya çıktığında klasik katil kategorisi çökmeye başlıyor. Medine Hanım ağır hasta, kanserden tarifsiz acı çekiyor. Ve aslında tedavi masraflarını karşılayacak paraları da yok.
2: Doğru.
1: Çok hazin bir aslında şeye işaret ediyor. Şakir onu acılarına son vermek için bunu yapıyor. Burada çok güçlü bir etik soru ortaya çıkıyor. Bir insanın yaptığı fiille o insanın ahlaki kimliği aynı şey midir?
2: Doğru.
1: Romanın cevabı açık bir biçimde hayıra yaklaşıyor sanki, ama tabii ki yaratıcısına sorarız. Çünkü aynı Şakir annesini öldürmüş, 18 yıl 11 ay hapis yatmış, hapisten çıkınca yoksulluk içinde yaşamış, açlıktan ölmek üzereyken bile başkalarının haklarına girmemiş, denizden bulduğu cesedi polise teslim etmiş, mirasını öldürülen gencin ailesine vermek istemiş, kartal beslemek için kendi yemeğinden vazgeçmiş, Andreas'ın yardımını, gururunu incitmeden kabul etmeyi öğrenmiş, hatta kilisenin temizliğine yardım ederek karşılığını vermeye çalışmış.
2: Evet.
1: Özetle bakıldığı zaman genelini. Bu nedenle Şakir'in katil kimliği roman boyunca sürekli olarak başka kimlikler çatışma arz ediyor. Romanın çok önemli cümlelerinden biri de zaten bu bağlamda şu: İnsanlar suç işleyene kadar değil, suçunu itiraf edene kadar masum. Deniz'in bu düşüncesi Şakir'in bütün hikayesinin aslında özeti gibi adeta.
2: Doğru. Gene çok iyi bir tahlil, doğru söylüyorsunuz. Burada çok kısa bir hikayeyi anlatmayı sizden, izleyicilerden rica ediyorum. Gül'ün Adı romanı yazıldıktan sonra İtalya'nın en büyük edebiyat dergisi Eko ile röportaj yapıyor ve ona romanla ilgili çok uzun bir soru soruyor. Eko da şu yanıtı veriyor: bir kişi bir nehir kıyısında oturduğunda önünden bir ceset geçerse bu bir olaydır. Ama bu kişi eski bir katilse hikaye burada başlar. Dolayısıyla bir roman yazmaya karar verdiğinizde öncelikle hikayenin ne olduğuna da karar vermeniz gerekiyor. Benden önce Türk edebiyatında bir okurun hayatı boyunca okuyacağı o kadar harika romanlar yazıldı ki, ben bir ağaç katliamına sebep olacak şekilde, kendi egomu tatmin edecek şekilde kendi duygularımı, düşüncelerimi yazarsam bu bir yere varmaz. O yüzden bunun mutlaka bir altyapısının olması gerekiyor. Şakir orada bizim Türk insanının ortalama davranış biçimini ifade eden bir karakter. Ama etrafında dönem gereği o kadar fazla kötü insan var ki ve iyiler de ona bir şekilde zarar veriyorlar. Aslında bugün yaşadıklarımızdan, bugünkü sosyolojiden çok da farklı olmayan bir iklim bizi karşılıyor diyebilirim.
1: Şakir'in trajedisi aslında yoksulluktan çok yalnızlık gibi de duruyor. Şakir'in yoksulluğu çok görünür ama romanın asıl trajedisi parasızlık değil. Şakir'in hayatında ailesi yok, eşi yok, çocuğu yok, işi yok, sosyal güvencesi yok. 20 yıla yakın hapishane hayatından sonra İstanbul'a döndüğünde aslında kendi şehrinde bir yabancı haline gelmiş. Bunun karşısında Kartal'ın gelişi çok önemli. Şakir hayatında ilk kez bir canlı tarafından seçilmiş oluyor. Kartal İstanbul'da sayısız ev varken onun terasına geliyor. Şakir bunu tesadüf olarak değil, neredeyse kaderin kendisine verdiği bir görev olarak yorumluyor. Bu yüzden Kartal'ı beslemek onun için sadece bir hayvanı doyurmak değil, bir canlı tarafından ihtiyaç duyulmak. Romanın duygusal omurgası burada kendisini gösteriyor ki Şakir'in Kartal'a yönelik aşırı fedakarlığın altında biraz da şu duygu olduğunu görüyoruz. Beni seçen bu canlıyı terk edersem yine herkes gibi yalnız kalacağım. Bu nedenle Kartal'ın ilk kayboluşu fiziksel açlıktan çok daha fazla yıkıyor.
2: Çok doğru. Yani bu gene çok iyi bir tahlil. Bir roman nasıl okunur isimli bir derste gibi hissediyorum kendimi şimdi. Gerçekten çok iyi tahlil etmişsiniz, dile getirmişsiniz. Ya İstanbul'la ilgili şöyle bir hikaye de söz konusu. Yaşar Kemal'in Deniz Küstü romanı, burada kendisine atıf yapılmıyor ama Yaşar abinin, ki biz eski tanışırdık. Onun o romanında 50'li yıllarda Boğaz'da yağları için yunusların nasıl avlandığını, katledildiğini orada anlatıyor, ifade ediyor. Torikler, tuna balıkları, başka canlılar İstanbul Boğazı'nın doğa sakinleriydi. Ama bunlardan hiçbiri kalmadı. Trollerle avlanarak ya da aşırı avlanma sonucu biz bunların kökünü kuruttuk ya da çevreyi kirlettiğimiz için. İstanbul çok büyük bir çevre kirliliğine ve katliamına neden oldu ve sahne oldu. 60'lardaki o günlerin İstanbul'uyla tabii ki 80'lere yaklaştığında Şakir arada çok büyük bir zaman farkı ve değişiklik görüyor. Biz 50 yıl sonrasından bakarak bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Bugün Boğaz'da balık tutan birileri birkaç istavrit çıkardığında evet deniz gerçekten temizmiş diyebiliyoruz. Çünkü o kadar büyük bir kirlilik söz konusu. Burada çevreyi, doğayı, insanları anlatan bir yapı oluşturmak istedim. Bir de dolayısıyla her yazarın bir şehri var. Ben de burada doğdum, büyüdüm, İstanbul. Dolayısıyla ben de buraları anlatmayı biliyorum. O yüzden Joyce'un Dublin'i varsa, işte Eco'nun Roma'sı varsa, neden bizim de İstanbul'umuz olmasın? İstanbul'dan bir tane Orhan Pamuk değil, bence 1000 tane çıkabilir. Bu kadar geniş bir şehir burası.
1: Evet. Şimdi tabii ben bu kadar detay veriyorum ama tabii dinleyicilere şunu da söyleyeyim. Siz okuduğunuz zaman belki de Kartal'ın Şakir'in hayal dünyasında yarattığı bir simge olarak düşüneceksiniz. Evet. Belki aklını kaçırdığını düşüneceksiniz yalnızlıkla baş etme. Dolayısıyla herkes okuduğu zaman farklı anlam çıkaracak. Bir de edebiyat, hani bir filmin sonunu söylemiyoruz. Dolayısıyla herkesin okuduğu zaman çıkaracağı anlam farklı oluyor. Bu sebeple hani yazarın da hoşgörüsüne sığınarak böyle detaylar veriyoruz. Aksi takdirde hani bu romanı yazmaya sizi ne sevdi, işte sırada ne var gibi hani daha herkes için hazırlanabilecek sorular sormamız gerekir. Kartal tek bir sembole indirgenmeyecek kadar önemli sevgili dinleyenler. Birinci anlamı özgürlük, ki Şakir Kartal'ı yaşayanların en özgürü olarak romanda tanımlıyor. Çünkü Kartal kimseye hesap vermiyor. Hiçbir düzene uymuyor, istediği zaman uçuyor. Bu Şakir'in tam tersidir. Şakir hapishanede, Şakir yoksulluk içinde, Şakir devletin dosyasında, toplumun ön yargısında ve kendi geçmişinin içinde hapsedilmiş durumda. Kartalsa gökyüzünde. Dolayısıyla Şakir'in Kartal'a duyduğu hayranlık aslında kendi sahip olmadığı özgürlüğüne duyduğu özlem. Kartal'ın ilk anlamı özgürlüktü. İkincisi vicdan. Kartal, Şakir'in yaptığı iyiliğin karşılığını sürekli hatırlatan bir varlık gibi. Şakir onu doyuruyor, Kartal onu terk etmiyor. Şakir onu aç bırakınca Kartal başka hayvan öldürüyor ama yemiyor. Bu davranış adeta Şakir'e yöneltilmiş bir vicdan suçlaması. Üçüncü anlamı şiddet. Romanın sonuna doğru Kartal'ın Vecdi'yi işte o duruma sokmasıyla diyelim, hani detaylandırmayalım, sembol değişiyor. Birdenbire artık Kartal yalnızca özgürlüğün veya vicdanın sembolü değil, kontrol edilemeyen şiddetin de sembolü. Burada Kartal'ın saldırması bu nedenle romanın en kritik kırılmalarından birini oluşturuyor. Şakir'in yıllarca iyi davranarak kontrol altında tuttuğu vahşi doğa artık romanın sonunda kontrolden çıkıyor.
2: Edgar Allan Poe'nun edebiyatında bir gorilin cinayet işlediğine şahit oluyoruz. Ve yanılmıyorsam herhalde sirkten kaçan bir hayvandı. Orada onun tutsaklığını ifade ediyordu, gösteriyordu. Dünya edebiyatında hayvanların adli olaylara karıştığı çok az metin var. Ama Kartal bu kadar sembolize edilmişken onun böyle bir fiil işlememesi mümkün değildi. Şu anda izleyiciler, dinleyiciler belki bilmiyorlar ama bulunduğumuz radyo Beşiktaş Stadyumu'na böyle elini uzatsan dokunacağın kadar yakın. Ben romanın ismini uzun bir süre acaba Boğaziçi'nde bir kartal mı diye koysam mı diye düşündüm. Fakat Beşiktaş'ta çok eşleştirilecek bir sembole dönüşebilir diye düşündüm ve kartal romanın önüne geçmesin istedim. Boğaz'ın Kıyameti ismini verdim. Herkes sanki Independent'a patlaması etrafında bir metin yazdığımı düşünüyor ama aslında olaylardan bir tanesi sadece fonu.
1: Evet.
2: Kartal hem Türk Devleti'nde hem başka ülkelerde, Amerika'da dahil olmak üzere ülkelerin aslında sembolüdür. O kadar güçlü hayvanlar varken neden kartal seçiliyor? Çünkü gökyüzünde özgür, kimseye herhangi bir minneti yok ve bir ülkenin savaşçılığını ve aynı zamanda ne kadar güçlü olduğunu anlatmak için seçilmiş en önemli sembollerden bir tanesi. O yüzden aslında romanımızda kendine yer buldu. Yani kolay evcilleştiremeyeceğiniz, besleyemeyeceğiniz, sirk hayvanı haline getiremeyeceğiniz bir varlık. Fakat o dönem içerisinde belki de en dürüst davranan varlıklardan da bir tanesi. Ben bu romanın biraz sembolik bir roman olması istedim. Çünkü İstanbul sembolik bir yer. Düşünüyorum dünya edebiyatında ya da Türkiye edebiyatında ortodoks çeteleri acaba hangi metinde geçiyor diye acaba böyle bir yerin varlığından bile haberdar mıyız, ama bu romanda var çünkü 6-7 Eylül olayları da bir şekilde bu olay metinde var. Çünkü İstanbul'da ne olduysa ben burada bunu anlatmaya gayret ettim, çalıştım. Burada da has okura, nitelikli okura aslında seslenmek istiyoruz. Roman satışları gösteriyor ki Türkiye'de 500 binde 750 bin arasında gerçekten düzenli okur var. 15 Eylül'de okullar açılacak. Ülkemizde 20 milyon öğrenci, 2 milyon da öğretmen var. Dolayısıyla bunlardan %1'i ya da %0.5'inin nitelikli edebiyata da yer verdiğini görürsek 5000 ile 7500 arasında gerçek okur olduğunu görüyoruz. Biz zaten en fazla onlara seslenebiliyoruz. Bu duvarın yıkılmasını ben de çok isterim ama önemli olan burada bu okura gerçekten seslenip bizim de yeni metinlerimizi yayınlatacak kadar okurun bize kredi vermesi. Ki biz de burada bu sembolik metinleri anlatalım. Umarım ileride çevrilir ve dünya dillerine dönüşür. Orada da Türkiye'de modern edebiyatın güçlü bir şey üretildiğinin bir nişanesi olur diye düşünüyorum.
1: Independenta dediniz, romanın gerçek kıyameti. Evet. Aslında adı Boğaz'ın Kıyameti fakat evet, kıyamet yalnızca tanker patlaması değil. Independenta yangın evet çıkarıyor ama roman boyunca giderek büyüyen bir metafora dönüşüyor. Önce fiziksel bir felaket. Evet. Gemiler çarpışıyor, petrol yanıyor, insanlar ölüyor, deniz kirleniyor, kuşlar ve balıklar ölüyor. Sonra toplumsal felakete dönüşüyor.
2: Doğru.
1: İnsanlar yangını seyrediyor, felaket eğlenceye dönüşüyor, söylentiler gerçeklerin yerini alıyor, insanlar birbirlerinin korkularını besliyor. Daha sonra ahlaki felakete dönüşüyor. Herkes kendi çıkarını burada koparmaya çalışıyor. İnsanlar başkasının acısına duyarsızlaşıyor. Hukuk yozlaşıyor, siyaset şiddete dönüşüyor ve sonunda kişisel felakete dönüşüyor. Bile değişiyor sonuç itibariyle. Roman bunu özellikle vurguluyor. Independenta'nın yangını sonrasında Kartal artık daha saldırgan, huzursuz ve doğasına aykırı davranışlar sergiliyor. Bu nedenle Independenta romanın içinde yalnızca bir tanker değil, İstanbul'un ahlaki atmosferinin yansıması.
2: Çok doğru, bir konuya vurgu yapmak için izin rica ediyorum. Son 6 yılda Türkiye'de biz ne yaşadık kronolojik olarak bir düşünelim mi? 2020 yılında hepimizin hayatına sürpriz olarak büyük bir pandemi girdi. Yaklaşık bir yıl boyunca evde kalmak zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda dış dünyanın artık o dünya olmadığını gördük. Çünkü insan ilişkileri ölüm korkusuyla birlikte çok değişti, yalnızlaştı. Ve bir anda kendimizi birkaç ay sonra büyük bir ekonomik buhranın içinde bulduk. Bu konuyu da atlatmaya çalışırken sonra ülkemizin üçte birini, dörtte birini etkileyen çok büyük bir deprem meydana geldi. Üç tane korkunç olayı üst üste yaşadık. Pandemi oldu, ekonomik kriz oldu ve deprem oldu. Son 6 yılda, 7 yılda ne kadar değiştiğimizi düşünebiliyor muyuz? 2019'daki hayat sanki bundan binlerce yıl önce gibiydi. Pek çok insan zamanın hızlandığından bahsediyor. Çünkü algılama biçimlerimiz bu. Birbirinden büyük ve hayatımızı etkileyen olaylarla birlikte değişti. Boğaz'ın kıyametinde de tam 12 Eylül öncesinde politik şiddetin arttığı, insanların sokağa çıkmaktan çok korktuğu ama açlık nedeniyle de kara borsacılara gidip normal değerinin birkaç katı fazlasını vererek gıda almaya kaldığı bir ortamda büyük bir ekonomik krizde verken İstanbul'un orta yerinde adeta binlerce tonluk bir bomba patlıyor ve patlamaya da devam ediyor. Sonra bu insan ilişkilerini köklü olarak da değiştiriyor. Bu kadar sıralı değişimlerin yaşandığı yerde toplumun dönüşmemesini beklemek mümkün değil ama böyle dönüşümlerde toplum genelde kötüye doğru evriliyor ve sahip olduğu değerleri bir tarafa bırakarak yozlaşmaya doğru gidiyor. Ve bu yozlaşmayı bir şekilde anlatmak gerekiyordu. O yüzden hem bir taraftan katil olan ama bir taraftan masum olan Şakir, ona yardımcı olan Andreas, ona aşık olan Deniz ve diğer karakterlerin bu romanda bulunması gerekiyordu. Bu bir Türkiye panoraması. Latin Amerikalılar oldukça açık bir dille ve açık bir fikirle yazabiliyorlar ve onlar romanlarını yazar yazmaz İspanyolca da olduğu için hemen başka dillere çevriliyor ya da İspanyolca konuşan ülkelerde hemen satışa çıkıyor.
1: Çok geniş bir pazar.
2: Bir pazar var. Türkiye'de gerçekten çok iyi yazarlar var. Hep klasiklerden bahsetmemek lazım. O yüzden ama bizim handikapımız İngilizce yazmıyor olmamız, Türkçe yazıyor olmamız. O yüzden biz de gerçekten dünyanın önemli dillerine çevrilir ve bu pazarda kendimize yer alabilirsek orada Türkiye'nin anlatılmaya değer çok fazla hikayesi olduğunu görürüz. General belki Şakir'in mirasına konmak istiyor ama onun emir eri olan albay tamamen Şakir'in yanında ona karşı hareket ediyor. Yani burada iyiler de var, kötüler de var, tıpkı hayat gibi. O yüzden de ben burada hayata çok müdahale etmeden ama onu bir roman şekline dönüştürerek, yani onu bir edebi metin malzemesi haline getirerek anlatmaya çalıştım. Bu daha uzun, daha kapsamlı bir roman olabilirdi ama ben okurların 300 sayfadan uzun romanlardan sıkıldığını bildiğim için, en azından ismi olmayan yazarlar bunları yaptığında daha az tanınan bir yazar olarak bunu daha makul bir hacimde tutmak istedim. Ortaya böyle bir yapı çıktı.
1: 1979'un İstanbul'u, 1979'u arka planda seçmenizdeki etken neydi?
2: İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hatta Ortaköy'de doğdum ve 10 yaşıma kadar da orada yaşadık. Sonra Kadıköy'e geçtik. Ben İstanbul Boğazı'nda ne zaman geçsem, Boğaz Köprüsü'nden ya da vapurla geçsem bu rüzgarlar, gördüğüm birkaç yunus ve gördüğüm kuşlar hep beni etkiliyordu. Ve bir kuş hikayesi yazmayı zaten çok istiyordum. Ama Independenta tanker patlaması tam olarak buradaki atmosferi ortaya koydu. Bir de babamın cinayet defteri için ben 4 yıl boyunca arşivde Türkçe'ye geçişten sonra 1930'dan 2000'lerin başına kadar gazeteleri okudum ve Türkiye tahlili yaptım. Orada notlar çıkardım. Cinayet defteri 12 Eylül'den sonra bir gazetecinin 12 yıl geçmesine rağmen nasıl zorluklar yaşadığını ve nasıl çıldırdığını anlatan bir metindi. Ama bunun bir de öncesini yazmak gerekiyordu. Aynı karakterle ben bunu yazmayacaktım. Dolayısıyla farklı bir pencereden gene İstanbul olması gerekiyordu. Tüm bileşenler hazırdı. Burada önemli olan oturup burada yazmaktı. Benim için kısa bir yazı süresi, 1,5 yıl, yani 1 yıllık bir sürede yazdım. Normalde 3 ya da 4 yıldan önce bir metin ortaya çıkması çok olası değil. Ama her yazarın bir kendine göre yazma ritmi vardı. Bu benim için hızlı yazdığım bir metin oldu. 70'de tam 12 Eylül öncesinde benim anlatmak istediğim dönemdi. Çünkü orada düdüklü tencere patlamak üzere. Tam o buharın artık tencerede, tencereyi şişirdiği ve kapağı da kimsenin dokunamadı, artık ne olacaksa olsun diye beklediği bir andı. O yüzden ben de o dönemi yazmak istedim.
1: Peki, konuğumun ilk romanına şöyle bir bakalım. Babamın Cinayet Defteri'nden bahsetmiştik. 1992 yılının sisli, yağmurlu ve yapış yapış tehlike dolu İstanbul'unu ve günümüzün siyasal sosyal yapısının temellerini anlatıyor. Yıllarca Cumhuriyet Gazetesi'nin polis muhabirliğini yapan Baretta, Gölgesiz Kemal metninin haberine sığdıramadığı ayrıntılar onun defterinde okuru kendisine bağlıyor. 17. yüzyılda Sultanahmet Camii'nin arasında işlenen tuhaf cinayetlerden, 1970'lerde ambargo günlerinin yoksulluğundaki kayıp aslan paniğine kadar tuhaf ve sarsıcı hikayelerle dolu defterin izini süren gazeteci Altan Metin, bir yandan babasının faili meçhulünü aydınlatmaya çalışırken bir yandan da kayıp kardeşi Erkan'ı arıyor. Bir filozofu ölümünden kurtarmaya uğraşırken bir eski katilin de elini kana bulamasına engel olmaya çabalıyor ve bu kargaşada iki kadının aşkını yaşarken Uğur Mumcu ile kurulan suikast komplosunun parçası olmamaya çalışıyor, değil mi? Bir ufak hatırlatma basın bülteninden bunu aktardım.
2: Böyle söylenince ne kadar fazla konu varmış içinde deniyor ama gerçekten bu farklı teknikle yazılan bir metindi. O yüzden burada edebiyat tekniklerine çok girmek istemiyorum ama metin yazıldıktan sonra birkaç yıl sonra aldığım e-postalarda bana okurun çok kızdığını gördüm. Sebebi de şuydu: bizim bundan daha önce niye haberimiz olmadı diye.
1: Evet. Olsalardı haberleri olurdu.
2: Ya bu da şeye denk geldi. Tam ekonomik krizin başladığı döneme denk geldi. Herkes bir anda ne oluyor diye kafasını çevirince edebiyata az tanınmış bir yazara böyle dikkat çekmek o zamanlar için çok zordu. Çok önce yazılmış bir metindi. 12 yıl önce o zamanki şartlarda yazılmış bir metindi. Ve gerçekten de Türk edebiyatının böyle başat metinlerinden bir tanesi, kara kitaba metinler arasılık yapan bir metindi. 1992 yılında İstanbul'da geçen bir metindi. O da tam işte 93 yılında Türkiye'nin yaşadığı o bir dizi çok acı olay öncesinde, o tam o onların patlama anı öncesinde neler olduğunu anlatan ama bizi tarihsel yolculuğa da çıkaran bir metin oldu. Ve bence başarılı bir metin oldu.
1: Nereden yayınlanmıştı?
2: Notos'tan yayınlandı ama yayın evleri çok uzun süre bu metin yayınlamak istemediler. Çünkü dediler ki Erdinç, bak biz bu metni yayınlamayalım. Bu metin tanınmış bir yazarın 4., 5. metni olabilir ve metin şu anlama geliyor. Edebiyat dünyasında ben farklı bir iş yapmak istiyorum. Bunu ilk metin olarak yayınlarsan az insana seslenir, az okura seslenir ve gerçekten istediğini elde edemezsin kaygılarını.
1: Bir cüret ettiler. Değil mi? Bu cüret
2: yani
1: için.
2: Bu cüreti daha sonra göster. Bunu yapma, basit metinlerle yola başla dedi. Hayır dedim, ben bununla çıkmak istiyorum. Çünkü ben yayınlanmak için fazla bekledim ve artık söylemek istediklerimi de söylemek istiyorum dedim. Yayıncılar haklıymış. Sonra satış rakamları bize onu gösterdi ama metin gerçekten güçlü bir metin oldu.
1: Belki 4. romanından, 5. romanınızdan sonra yeni baskısıyla insanlar hani bir şekilde akışı kaçıracaklar yani hani ve sonuç olarak o diğer kitaplar arasında hani 4 müydü, 1 miydi, 2 miydi o algıyı kaybetmeden diğer kitaplarla birlikte okunup gidecek zaman içerisinde, değil mi?
2: Şöyle, ben Cinayet Defteri'nin bir yeni versiyonu, daha doğrusu uzatılmış bir versiyonu, eğer yayınevi kabul ederse ilerleyen yıllarda vermek istiyorum. Çünkü o Cinayet Defteri'nde, romana ismini veren Cinayet Defteri'nde İşin içinde gazeteciler olduğu için farklı detaylara hakimler ve onlar aslında romanda şunu anlatıyor: ben basma kalıp şekilde cinayet haberleri yazmak istemiyorum çünkü bunların arkasında o kadar fazla gerçek hikaye var ki ben bunları romanlaştırmak istiyorum. Gazeteci yazar olarak mı kalacaksın, gerçekten romancı mı olmak istiyorsun? Babası bir taraftan yazıyor, oğlu bir taraftan yazıyor. Baba oğlu arasındaki bir çatışma da halihazırda söz konusu ve olaylar gerçekten o dönemde Mumcu cinayetine doğru gidiyor. Yalnız o romanla ilgili şöyle bir şey oldu, bunu anlatmak istiyorum.
1: Lütfen.
2: Hem Ve Mumcu ailesine de söyledim, romanda ismi geçen Özkök'e de bahsettim, Hasan Cemal'e de bahsettim filan. Biraz şöyle bir şey geldi, bir tepki geldi, siz bir tepki. Yani bu, sen neden böyle bir şeye kalkıştın, ne gerek vardı? Hmm. Ya da işte bunu, bunun altından kalkabilecek güce sahip olduğunu düşünüyor musun gerçekten diye böyle bir suskun bir şekilde bir tepki gösterildi. Ama romana gelen okur tepkileri gösterdi ki ben doğru yapmışım. Buradan bunu anlayabiliyorum. Ve girdiği roman yarışmasında da finale kaldı. Hmm. O dönem hiç tanımayan bir yazar olarak. Bu benim doğru yaptığımı gösteriyor. Ama Türkiye'de böyle bir bakış açısı var. Gerçek insanları da romana dahil etmek. Henüz bizim o Amerikan edebiyatı ve Amerikan kültürü seviyesinde olmadığımızın göstergelerinden bir tanesi orada. Çünkü gerçek İnsanlar, gerçek kişilerle ilgili metinler üretebilirsiniz. En basit örneği Tom Hanks'in Oscar aldığı ve şu anda benim aklım durduğu için söyleyemediğim filmi. Orada da o bir aynı yazılmış bir metinden alınmıştı.
1: Forrest
2: Gump'ta da gerçek olayları tamamen anlatıyor ve ele koyuyor. Ama kimse sen Forrest Gump'ı neden yazdın diye gitmez. Yani Türkiye'de tarihimizde o kadar fazla anlatılacak metin var ki bugün yazmaya çalışan pek çok kişinin de bana ulaştığını görüyorum. Eğer gerçekten bu işlere girmek istiyorsanız biraz tarih okumanız gerekiyor edebiyatla birlikte. O zaman yola çıkmak daha doğru olacaktır.
1: Peki gazeteciliğinizin edebiyatın önüne geçmesi durumunda bu metinlerin edebi değerini düşürür, yani bir belgesel havasına katacağını düşünüyor musunuz?
2: Benim hiçbir zaman gazeteciliğim bunun önüne geçmedi. Çünkü ben sadece geçinmek için gazetecilik yapan biri oldum. Bugün de hala hazırda aynı şekilde hareket ediyorum. Dolayısıyla ben hiçbir zaman gazetecilik ödülleri alan ya da gazetecilikte çok hırslı olan ya da ekran önüne çıkan çıkmak zorunda olan biri olmadım. Fakat okurların bir bölümü Boğaz'ın kıyametlik anlatısında bir gazeteci edasıyla yola çıkıldığından bahsediyor. Orada romanı modern hale getirmek için bir üst anlatı, bir tanrı yazardan çıkarak bir başka bir üst yazar ya da üçüncü şahıs olarak anlatıp orada İstanbul'un nasıl kamplaştığını, nasıl kutuplaştığını da ifade ettim. Bana hep gazeteci roman yazdı diyorlar ama bugün farklı meslek kollarında pek çok kişi roman yazıyor. Bir tiyatrocu roman yazdığında tiyatrocu roman yazdı demiyorlar. Gazeteci roman yazdığında bu gazeteci romanı olarak adlandırılıyor. Gazeteciler evet metin yazmaya çok yatkınlar. Çetin Altan'la bir sohbetimizi hatırlıyorum. Hoca bana dedi ki ben yazdım çünkü beni tutuklardı, gazeteden de kovmuşlardı. Yapacak başka bir şeyim yoktu, geçinmek zorundaydım. O yüzden oturup Bir Avuç Gökyüzü'nü yazdım. Diğer romanlarda hep kovulduğum zamanlar yazmak zorunda kaldım diye. Çetin Altan gerçekten gazetecilik yaptığı dönemlerde oturup roman hiç yazmadı. Yani gerçekten gazeteciyseniz oturur haberinizi yazarsınız. Ama ben geçinmek için gazetecilik yaptığımdan dolayı böyle bir kıvırma ihtimalim var. Cinayet Defteri'nde de onu anlattım zaten. Yani adam romancı mı olmak istiyor yoksa gazeteci mi olmak istiyor diye. Türkiye'de gazeteci olmak da günün sonunda eskiye oranla ne kadar makbul gerçekten tartışmalı. Ama bugün romancı olmak bence gazeteci olmaktan 1000 kat daha zor. Çünkü
1: niye Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağında gayet birçok gazetecinin böyle dış gezilerde ağırlandığını görüyoruz. Yani hani
2: gazeteci olmak ya, gazeteci olabilirsiniz tabii ki. Pek çoğu da zaten benim de yakından tanıdığım isimler. Dolayısıyla orada bir haber faaliyeti de yürütebilirsiniz ama bugün gazetecilik yapmak kendi içinde bir zorluk taşıyor. Birincisi ekonomik zorluk. Çünkü reklam pastası çok küçük ve gazetecilerin kazandıkları ücretler gerçekten kurum ayırt etmeksizin oldukça
1: eskisi
2: düşük.
1: Gibi
2: eskisi
1: değil,
2: gibi değil. Önündeki bazı isimler gerçekten aldıkları reyting oranında gelir elde ediyor.
1: O da bir süre devam edebilir.
2: O da bir süre devam edebilir. Yani birbirine aynı açılmış kanalları izleyip transfer olan yüzleri gördükçe zaten buradan onları da anlamak mümkün. İkincisi gazetecilik için şöyle bir şey de söylemek lazım. Gazeteciler tarihin ilk metnini yazıyorlar. Ama bugün içinde bulunduğumuz dünya gerçekten bu tarihi yazmaya değer mi? Onu da söylemek lazım. Bernard Shaw'a gazetecilik nedir diye sormuşlar. O da demiş ki gazetecilik bir uygarlığın çöküşüyle bir bisiklet kazasını birbirinden ayıramaz. Çünkü hep olaylara odaklanır. O olay bir uygarlığın çöküşüne mi sebep olur? Yoksa bu bisiklet kazası mıdır? Onu birbirinden ayırmaması gerekir. O yüzden gazetecilerin de kahin olmaması gerekiyor. Ama bugün her şeyi yapan herkese gazeteci deniyor. Sosyal medyada da hayatı boyunca yorum yapan kişilere de gazeteci deniyor. Haber koşunda peşinde koşanlara da deniyor. Günün sonunda okurlar, izleyiciler, dinleyiciler kendilerini 5N1K ve etik kurallara göre bilgilendiren kişilere mutlaka gazeteci sıfatını verecektir diye düşünüyorum.
1: Romana tekrar döndüğümüzde, Boğaz'ın kıyametine, merak romanın en ilginç toplumsal eleştirilerinden biri olarak karşımıza evet. çıkıyor ve eğlenceli tarafı.
2: Evet.
1: İnsanlar yangına yardım etmek için değil, izlemek için gidiyor sevgili dinleyenler. Şakir'in gözünden bu durum giderek toplu bir cinnete dönüşüyor. Hatta insanlar yangını izlerken ortaya çıkan dedikodular gerçeklerin önüne geçiyor. Birileri Türkiye'ye saldırdı, başka biri Beşiktaş yanıyor, bir başkası Üsküdar'da insanlar öldü diyor. Yalan gerçek kadar hızlı yayılıyor. Bu 1979 Türkiye'sinin siyasal atmosferiyle de bağlantılı. Çünkü roman bize şunu söylüyor: toplum sürekli şiddete maruz kaldığında bir süre sonra şiddete alışır. İnsanlar önce korkar, sonra alışır, sonra da seyirci olur. Sonundaysa felaket gündelik hayatın bir parçasına dönüşür. Romanın Independenta'nın 3 hafta sonra artık İstanbul'un gündelik hayatının bir parçası haline gelmesini anlatması bu açıdan oldukça güçlü.
2: Kesinlikle öyle. Toplumu biz hep bir arada bulunan ve aynı para birimini kullanan ve aynı dili konuşan kalabalıklar olarak görüyoruz ama gerçekten toplum diyebilmek için o toplumsal hassasiyet, toplumsal doku, toplumsal duyarlılık, toplumsal cinnet, bunların hepsini bir arada yaşıyor olmak lazım ve birbirini anlayabiliyor olmak lazım. O dönemin şartlarında insanlar artık 10 yıla yaklaşan şiddet dalgasından oldukça muzdaripler. Bunun bir an evvel bitmesini istiyorlar. Belki bu biterse ekonominin de düzelebileceğine inanıyorlar ve hayatlarının bir an evvel normale dönme arzu ediyorlar. Artık kimin haklı kimin haksız olduğuyla da pek fazla ilgilenmiyorlar. Çünkü toplum sıkışmış durumda. Ama tam bu olayların üzerine biri el bombası atıp bırakıyor ve o tanker patlıyor. Ondan sonra da insanlar bunu bir eğlence aracı olarak görüyorlar. Oturdum ben yangını izledim tüm gün boyunca. Nasıl bugün emekliler gidip şehir merkezlerinde oturup insanları izleyerek yaşamlarını devam ettiriyorlarsa, bu bir eğlence biçimine dönüştüyse, aynısı orada da cereyan ediyor. O yüzden toplumun yaşayan bir varlık olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. Ben 2020 yılından örneği o bahisle verdim. Bizim yaşadığımız pandemi, arkasından ekonomik kriz, arkasından deprem bizim hayatımızı o kadar fazla değiştirdi ki bugün İstanbul'da 50 bin liranın altına bir ev kirası bulmak mümkün değil. Ortalama maaşların 40 bin lira olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla öğrenciler tercihlerini yaptıktan sonra 15-20 gün sonra ev aramaya başlayacak. Kiraların fiyatı daha da artacak. Evlerinde gerçekten kiraya verenler haklı. Enflasyon çok yüksek. Kiralayıp öğrenim görmek isteyenler çok haklı. Onları yeni liste oluşturmazsa biz nerede, hangi doktoru, hangi mühendisi, mimarı bulup onunla bir toplumsal sözleşme yapıp sen bu kadar prim yatırırsan emekli olursun, bu şartlar altında bize bak diyebileceğiz. İşte burada bazı bağlar, bazı hatlar kopmuş durumda. Ama biz bugün içinde yaşadığımızdan dolayı içinde yaşadığımız şartları çok net göremiyoruz. Bir romancı da oturup eğer bunları sıcağı sıcağına yazıyorsa bu gerçekten para kazanma kaygısıyla yapılmış bir iştir. O yüzden 50 yıl öncesine böyle bir atıfta bulundum. Toplum tam da bugünkü yaşadığı türde sıkışmışlığı yaşıyordu ve ben de onu anlatmak istedim.
1: Romanın dikkat çekici yerlerinden birisi de Boğaz'ın aslında bir karakter olarak karşımıza çıkması. Evet. İstanbul Boğazı'ndan bahsediyorum tabii sevgili Doğru. dinleyenler. Dekor olmaktan çıkarılmış Boğaz. Çünkü Şakir'i doyuruyor, Şakir'i öldürmeye çalışıyor, geçmişini taşıyor, cesetleri saklıyor, tankerleri taşıyor, balıkları taşıyor, petrolü yayıyor. Şakir'in Boğaz'a konuşması tesadüf değil. İnsanlarla konuşmadığı yerde bu Boğaz'da konuşuyor. Bu yüzden romanın başlığındaki Boğaz yalnızca coğrafi mekan değil, Şakir'in kaderinin ortağı. Hatta romanın en güçlü ironilerinden biri de şu. Şakir Boğaz'ı herkesten daha iyi biliyor ama Boğaz yine de onu sürekli şaşırtıyor.
2: Doğru.
1: Çünkü doğayı bilmek, kaderi kontrol etmek anlamına gelmez. Roman çevre meselesi anlamında da şaşırtıcı derecede güçlü. İlk bakışta siyasi ve polisi bir roman okuduğunuzu düşünebilirsiniz başlarda, fakat devam ettiğinizde çevre felaketi çok daha belirginleşiyor. Independenta'nın petrolü balıkları öldürüyor, martıları uzaklaştırıyor, karadaki hayvanları etkiliyor, denizi zehirliyor, balıkçıların geçim kaynağını yok ediyor. Şakir'in ekonomik bağımsızlığını ortadan kaldırıyor. Yani çevre felaketi doğrudan yoksulluk felaketine dönüşüyor. Şakir'in söylediği çok önemli bir düşünce var. Varlıklı insanlar başka motorlarla Karadeniz'e açılıp temiz sularda balık bulabilir ama küçük balıkçı için bu mümkün değil. Burada çevre adaleti fikri ortaya çıkıyor. Doğayı zengin de fakir de aynı ölçüde kirletmiyor ama kirletmenin bedelini herkes de eşit ödemiyor. Bu arada istediğiniz zaman kesebilirsiniz. Ben notlarımı sınırlı ya sayıda bitirmek için.
2: Son haberlerinde evden çıkmadan şunu izledim. Avrupa'nın Belçika, Hollanda gibi kuzey kesiminde bile tarihsel sıcaklıklar söz konusu. Neden? Küresel ısınmanın sebebi. Avrupa birkaç yıldır yanıyor ve çok kötü durumda. Sebebi de bu karbon salınımının çok fazla olması. Neden? Çünkü çok fazla fosil yakıt dünyada kullanılıyor. Ben bu romanda İstanbul Boğazı'nda patlayan bir tankerden bahsettim. O petrol yüklüydü. Bir katı yakıt vardı içinde, fosil yakıt vardı. Bugün de fosil yakıtlar nedeniyle hem Hürmüz Boğazı'nda büyük bir savaş var. İnsanlar ölüyor. Bir taraftan da aynı yakıtı kullandığımız için küresel ısınma söz konusu. Ve inanılmaz bir kuraklıkla karşı karşıyayız, sıcaklıkla karşı karşıyayız. Aslında dünyada çok büyük bir çevre felaketi söz konusu. Bunu anlatan neden bir Türk olmasın? Ben de bunu ifade etmek istedim, anlatmak istedim. Yani Latinler bunu yaptığı zaman dünya omuzlarını alıp edebiyat yaptın diyor. Türkçe gerçekten zengin bir yapıya sahip. Romanın başlığı bile çift anlamlı. Dolayısıyla biz bunu hem kendi ülkemizde hem dünyada anlatabilirsek, başka yazarların da başka sanatçıların da daha fazla oralarda tanınmasına, anlatmasına burada yol açarız. Ahmet Ümit gibi nitelikli bir yazar bugün 70-80 tane dile çevrilmiş durumda ve kitapları çok fazla satıyor. Bu Türk edebiyatına yönelik de Orhan Pamuk'la birlikte, Tanpınar'la birlikte, diğer genç yazarlarla birlikte büyük bir ilgi oluşturmuş durumda. Bizim bu sayıyı giderek arttırmamız lazım. Amacımız bu. Boğaz'da bahsettiğiniz gibi çok uzun konuşmak istemiyorum ama dünyada gerçekten pek eşi olmayan yerlerden bir tanesi. Evet, yalılar çok pahalı, köşkler çok pahalı. Evet, denize bakan evler çok güzel ama İstanbul'da yaşamanın en güzel yanlarından bir tanesi de bir tane alıp bir tane akbil basıp Kadıköy, Ortaköy vapuruna binen insanların büyük bir arzuyla Boğaz'ı fotoğraflamasından, çekmesinden ileri geliyor. Kısa bir yolculuk yapmak bile insanlara iyi geliyor. Eskiden 50'li 40'lı yıllarda Boğaz'ı ağrıyan kişileri ya da enfeksiyon geçirenleri temiz hava alsın diye çam ormanlarıyla çevrili Boğaz'a gönderirlermiş. Doğal bir şekilde iyileşme ve terapi olsun diye. Elimizde her ne kadar mimari olarak ve insani olarak yıpratılmış bir Boğaz varsa da ben nasıl bugün çocukluğumdaki 80'lerdeki Boğaz'ı özlüyorsam, bugünün çocukları da 2020'lerdeki Boğaz kadar güzeldi diyecekler. O yüzden mevcutu korumak gerektiğine yönelik de bir çentik atmaya çalıştım bu romanla, onu ifade edeyim.
1: Evet, teşekkür ederiz, sağ olun. Birkaç karakterle bitireceğim programı. Mesela Andreas, romanın vicdanı diye kodlamışım ki aslında Şakir'i düzeltmeye çalışmaması, onu yadırgamaması belki Andreas'ı çok özel kılıyor. Geçmişini biliyor ama geçmişiyle özdeşleştirmiyor. İki adamın dostluğu özellikle önemli çünkü ikisi de İstanbul'un geçmişinden farklı travmalar taşıyorlar. Biraz önce konuğumun da
2: 6-7 Eylül nedeniyle gibi. Gitmek evet. zorunda
1: Andreas,
2: kalmış.
1: Andreas evet. 6-7 Eylül travması üzerinden Şakir annesi ve babası üzerinden bir travma yaşıyor. Çünkü Andreas'ın ailesinin Karaköy'den kovulmuş olması romanın Türk-Rum ilişkilerine ilişkin önemli damarlarından biri. Bu nedenle Şakir ile Andreas'ın dostluğu romanın siyasi atmosferine karşı küçük bir insanlık ütopyası. Vecdi'ye baktığımız zaman hukukun çıkarla buluştuğu yer diyebiliriz ki Avukat Vecdi çok iyi yazılmış gri karakterlerden biri. Tam anlamıyla kötü değil. Şakir'i burada 500 bin liralık değil mi vekalet ücretiyle karşı karşıya bıraktığını.
2: Tabii,
1: evet, evet. Hukuk üzerinden insanların kaderini değiştiren Vecdi sonunda hukukla açıklanamayacak bir ölümle karşılaşacak. Komiser ve savcıya baktığımız zaman devletin çürümesini ortaya koyuyor. Romanda bu kısım oldukça sert. Komiser için hukuk gerçeği bulma aracı değil, bir insanın itiraf ettirme aracı. Şakir'in eski hükümlü olması yeni cinayetin delili haline getirilebilecek mi acaba? Yine savcıyla ilgili güç ilişkisi ve suçlarla ilgili ilişkisine ilişkin olarak da hani kısaca geçiştirmiş olayım. Miras meselesine baktığımız zaman babanın günahlarının mirası olduğunu söyleyebiliriz ki ikinci büyük metaforu miras romandaki Şakir'in babası ona para ve köşk bırakıyor ama Şakir'in bunları istemediğini görüyoruz. Çünkü mirasın kendisinden önce babasının suçunu evet. göreceği için. Medine Hanım'ın hikayesi romanın bütününde yeniden anlamlandırılacak. Şakir'in annesinin gerçekten neden öldüğünü acaba biliyor muyuz? Romanın ilerleyen sayfalarında bunu göreceğiz. Son olarak en güçlü paradoksu Şakir cinayet işlememeye çalışırken cinayetin merkezine düşecek. Yoğun bir roman. Elinize Erdinç Akkoyunlu'yu Boğaz Kıyameti kitabıyla konuk ettik size. Giderken Hande Çiğdemoğlu'nun göğsünün tam ortasında romanını hediye etmek istiyoruz. İnkılap Yayınları'ndan çıkan.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben bir radyo programına katılacağımı ummuştum ama bugün bir nitelikli edebiyat dersi ve programına katılmış oldum. Böyle nitelikli okurları görmek oldukça sevindirici.
1: Çok incesiniz, çok teşekkürler. 17 haberlerine bağlanacağız saniyeler içinde. 17 haberlerinden sonra programın ikinci bölümünde birlikteyiz.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP'li Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Fenerbahçe, forması çıkarılan minik taraftara jestte bulundu. Fas polisi, İspanya kontrolündeki Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişiyi gözaltına aldı. Ayrıntılar bülten. CHP'li Muharrem İnce, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, ziyaretin ardından İmamoğlu'nun 510 gündür tutuklu olduğunu belirterek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, paylaşımında İmamoğlu'nun tutukluluk süresine dikkat çekerek, Ekrem İmamoğlu 734.400 dakikadır zindanda dakika farksızdır aydan, 510 gündür hükümsüz tutsak ifadesini kullandı. Ziyaretin akabinde İmamoğlu'nun selamını da ileten İnce, paylaşımında haberin var mı Taşlı var, bugün kendisini ziyaret ettim, hepinize selamı var dedi. Fenerbahçe forması çıkarılan minik taraftara jestte bulundu. Fenerbahçe, Gençler Birliği maçına tribünde sarı lacivertli forma giydiği gerekçesiyle tepki gören minik taraftar Göktuğ Alımcı ve babası Selami Alımcı'yı salı günü oynanacak Olimpik Lyon karşılaşmasına davet etti. Öte yandan olay sırasında sağduyulu yaklaşımıyla müdahalede bulunarak Göktuğ ve ailesinin yanında olan emniyet mensuplarına da teşekkür edildi. Adana'yı sağanak vurdu. Adana'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bir evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu. Dış gündemle devam edelim. Ateşkesi ihlal etmeye sürdüren İsrail ordusu Gazze'de bir evi hava saldırısıyla hedef aldı. İsrail ordusunun Gazze şeridinde ateşkesi rağmen orta kesimdeki Seyrat mülteci kampında bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73.391'e, yaralı sayısının ise 174.280'e yükseldiği bildirildi. Fas polisi İspanya kontrolündeki Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişiyi gözaltına aldı. Fas makamları İspanya yönetimindeki Ceuta'ya toplu geçiş girişiminin ardından El Fenidik kenti ve çevresinde 109 düzensiz göçmenle 2 Fas vatandaşını gözaltına aldı. Fenidik valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Ceuta'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmenin toplu geçiş girişiminin engellendiği belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Türkiye'nin ilk 6 ayda petrol üretimi 23,1 milyon varile ulaştı. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı üstlenirken kalan 33 milyonluk metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin %92'si ise Sakarya gaz sahasından geldi. İstanbul'da dün tamamlanan konut sayısı 1 milyona ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Kurum, afetlere karşı kentin dönüştürülmesi çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
2: Spor.

ve kozlarını paylaşacak. Aynı saatte Beşiktaş Eyüpspor'la Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümünde birlikteyiz. Ersin Bayramkaya bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Umarım iyidir her şey, yolunda.
2: İyiyim, keyifler yerinde genel olarak.
1: Konuğum Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Meslek yaşamı boyunca Bilkent Üniversitesi Davranış Bilimleri Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi ve çeşitli psikoterapi merkezlerinde çalıştı. İstanbul'da vakıf üniversiteleri psikoterapi dersleri verdi. 2019 yılında kurduğu Seyir Psikoloji'de bireysel ve çift terapileri yürütmeye başladı. Konuğum özellikle travma, ilişkiler, kayıp, yoğun stres,

0: varoluşçu psikoterapi alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. İnsanın kendisiyle, başkalarıyla ve yaşamla kurduğu ilişkiyi anlamaya ve onların hayatlarına ve sorunlarına odaklanmaya çalışıyor. Bu kapsamda da Hayatı Anlamak İçin Bir Yer adlı kitabını çıkardı. Mesleki deneyimlerini ve kişisel yolculuğunu bu kitapta okuyucuyla buluşturmuş oldu. Şimdi kitabı basın bülteni bana geldikten sonra konuk etmek istedim. Ersin Bayramkaya'yı. Fakat basın bülteninden ibaret değil. Çünkü bütün kitabı detaylı olarak incelediğimiz zaman bir takım tespitler yapıyoruz haliyle. İnsan kendisine verilmiş olan hayatta ne yapar sorusuyla başlayalım. Bayramkaya'nın kesin bir hayatın anlamı şudur cevabı vermediğini görüyorum. Hatta özellikle bundan kaçınıyor. Kitabın başındaki temel sorular: ben kimim, ne istiyorum, hayat benden ne istiyor, kendim için mi yaşıyorum, özgürlüğümü nasıl kullanıyorum, hayatıma anlam katan nedir ve ölümle nasıl bir ilişkim var biçiminde sıralanıyor. Hayatı Anlamak için Bir Yer kitabında.
1: Kesin.
0: Var mı buraya ekleyeceğiniz bir şey?
1: Aslında tabii ki yani bu kitap benim için gerçekten insanın hayatta kurduğu ilişkiyi bir anlama çabası. Kesinlikle buradaki anlam benim için evet anladık tamamen diyeceğim bir şey değil. Bu tamamen bir yolculuk. Benim çıktığım bir yolculuktu aslında. Kitap da aslında bu yolculuğu başlatıyor ve kişinin kendisiyle ilgili, hayatla ilgili, ilişkilerle ilgili bir sürü sorular sorarak onların üzerine düşünmesine yardımcı oluyor. O yüzden ben kendi hayatıma baktığımda ya da terapide çalıştığım insanların hayatına baktığımda bunu yapacak bir yer de aslında arıyoruz. O yüzden benim için kitaptaki temel yer deniz fenerleriydi. Seans odası değil. Aslında seans odasındaki yaşadığım, öğrendiğim, gördüğüm, dinlediğim birçok deneyimi hem kendimle ilgili hem hayatla ilgili o fenerlerin yanına giderek yaptım.
0: Burada aslında deniz feneri kitabın kapağında da karşımıza çıkıyor.
1: Evet,
0: dekoru değil, düşünsel omurgasını oluşturuyor sevgili dinleyenler. Kitabın en güçlü tarafı aslında deniz feneri metaforunun yalnızca estetik bir unsur olarak kullanılmaması. Konuğum 14 deniz fenerini fiziksel olarak ziyaret etmiş ve her feneri insanın iç dünyasındaki başka bir meseleyle ilişkilendirmiş. Fenerler konuğum için hem yön hem yalnızlık, tanıklık, sığınak hem de sınır anlamına geliyor. Hayatı Anlamak için Bir Yer kitabında.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Burada önemli de bir paradoks var. Deniz feneri yolu sizin yerinize gitmez değil
1: mi? Aynen, kesinlikle. Yani deniz fenerlerini düşündüğümde aslında terapistle ilgili çok fazla şeyi de benim için böyle ilişkilendiriyor. Aslında deniz fenerleri benim için terapistler oldular. Dediğiniz gibi 14 tane deniz fenerini gezdim. Bunların hepsi tarihi deniz feneri bu arada. Bazılarına gitmek gerçekten çok zordu. Bazılarının yolları yok. Bayağı zor şartlarda yürüyüş yaparak gitmeniz gerekiyor. Ama hepsinin yolculuğu kendi içerisinde çok ayrı, keyifli ve çok güzeldi. Dediğiniz gibi deniz fenerleri zaten orada durur. Sağlam yapılardır. Zamanla tabii ki bir parça da yıpranmışlardır. Ama ışığıyla sadece yolu gösterirler. Yürümek size kalır. Ben terapiyi de bir parça böyle görüyorum. Terapistler de sorular sorarlar. Tabii ki yorumlar yaparlar ve bazı yollar gösterirler. Ama kişinin bunu yürümeyi seçiyor olması çok önemlidir. O yüzden deniz fenerlerini ben kendim için hayatla ilgili ilgilendiğim, düşündüğüm ya da zorlandığım bütün konularla ilgili soruları sordum ve bazı cevaplar aradığım yerler oldu. Bu arada kapaktaki gördüğünüz deniz fenerinde içindeki 17 tane eskiz var. Onları da ben çizdim. Bazılarının deniz fenerlerinin yanında, bazılarının daha sonra yolculuk yaptıktan sonra çizim yapmayı da seviyorum. Onları da böyle bir kitaba koymak istedim çünkü kişiler için böyle o alanları daha çok böyle hayal etmeye yardımcı olsun diye. Belki kitabı okuyanlar o deniz fenerlerine gitmek isteyebilirler diye de düşündüm. O yüzden böyle bir yer benim için deniz fenerleri ve bence hepimizin böyle yerlere ihtiyacı var biraz kendimize ve hayatın üzerine düşünmek adına.
0: Evet, konuğumun ifade ettiği gibi, kitabın da yazdığı gibi, kitabın psikoterapi anlayışıyla nasıl örtüştüğünü özetlemiş olduk. Terapist de davranışının hayatını onun yerine hı-hı. yaşayamaz değil mi?
1: Aynen, kesinlikle.
0: Bunu görmüş oluyoruz. Hı-hı. Onun yerine, danışanı yerine karar veremez, acısını ortadan kaldıramaz, fakat hı-hı. karanlıkta bazı şeyleri görmesine yardım edebilir.
1: Aynen.
0: Kitapta bu düşünce özellikle travma bölümünde çok belirginleşiyor. Hı-hı. Işık fırtınayı durdurmuyor, yalnızca yönü görünür hale getiriyor. Dolayısıyla fener eşittir terapist, eşittir tanık, eşittir yön gösterici, eşittir kişinin kendi içindeki ışık şeklinde genişleyen bir metaforik ağ kurmuş oluyor konuğum. Kaybolmak kitapta başarısızlık değil, dönüşüm alanı olarak belirtilmiş ki kitabın önemli ikinci düşüncesi de bu olduğunu aynen. söyleyebilirim. İnsan bazen kendini bulabilmek için kaybolmak zorunda kalıyor. Kitaptan alıntılıyorum. Konuğum modern hayatın sürekli hedef belirle, plan yap, ilerle mantığını sorgulamış. Çünkü her şeyi önceden bilmek ve kontrol etmek mümkün değil. Özellikle kaybolma bölümünde çok güçlü bir düşünce kurmuş. Harita işe yaramadığında insanın özgürleşebileceğini, cesaretin her şeyi bilmekte değil, bilmemeye katlanabilmekte olduğunu söylüyor ki hayatı anlamak için bir yer kitabı burada detaylı bilgi içeriyor. Bu varoluşçu düşüncenin kitapta nasıl gündelik hayata indirildiğini de gözler önüne seriyor.
1: Kesinlikle. Tabii böyle bir şey olarak söylemeyeceğim. Hani konfor alanından çıkın ve bir şekilde kendinizi kaybedin gibi değil. Hayat zaten bunu bize getiriyor. Çok fazla zorlandığımız anlar, ilişkiler, yaşantılar oluyor ve kişi gerçekten kendisini kaybettiği, kaybolduğu yerler biliyor. Bence kaybolmak çok güçlü bir deneyim ki mitolojide de çok fazla vardır. Son dönemdeki var olan filmlerde mesela The Odyssey'de de bu çok fazla işlenen bir metafor. Dolayısıyla kaybolduğumuzda aslında kendimize çok net bir karşılaşma yaşarız. Ve bu karşılaşma bizim için yeniden nasıl bir hayat istiyoruz, nasıl bir kişi olmak istiyoruz, nasıl ilişkiler istiyoruz, nasıl ilişkiler kurmak istiyoruz. Bir parça bunun sorularını daha çok gündeme getiriyor. Çünkü bazen yani kurduğumuz hayatlar içerisinde çok otomatikleşen, otomatik pilota bağladığımız yaşamlar kurduğumuzda hayat böyle çok fazla sığlaşa başlayabiliyor sığ olmaya. Dolayısıyla böyle bir kaybolma deneyimi ki kitaptaki anlattığım bütün deneyimler aslında benim yaşadığım deneyimler. Kitabı yazmaya başladığım dönemlerde de ben kendi hayatımda da bir parça kaybolmuştum ki ikinci bölümde gerçekten kaybolduğumu anlattığım bir hikayeden de biliyorum. O yüzden yolu yeniden bulmak, rotayı yeniden oluşturmak için çok kıymetli görüyorum kaybolma deneyimlerini. Kişinin yeniden kendi duygularını anlaması, kim olduğuna yeniden bakması, nasıl ilişkiler istediğini yeniden sorgulaması için bence mükemmel bir deneyim. Bazen üniversitede ders verdiğim dönemler oldu. Öğrencilerime bazen hep söylerdim yani mutlaka kaybolduğunuz deneyimler yaşamanızı isterim diye. Bu tabii ki bir parça zor, zor duygular yaşatan, bazen acıtan ve çokça sorgulatan, şüpheye düşüren de bir deneyim. Ama sanırım insan olmak da böyle. Hayat zaten toz pembe bir yer değil. Çok sevdiğim bir yazarın sözü kitapta da geçiyor. Yeryüzündeyiz ve bunun tedavisi yok diye Samuel Beckett'in. Dünya gerçekten kolay bir yer değil. Zor bir yer. Ve burada kişinin kendi yolunu bulması için bazılarımız bu konuda daha şanslı olabilir tabii ki. Ama gerçekten kendi yolumuzu bulmak için kaybolma deneyimi bu açıdan çok kıymetli. Kim olduğumuza daha çok yaklaştığımız, öğrendiğimiz de bir deneyim. O yüzden kitabın gerçekten şeyi onunla açılıyor, perdesi onunla açılıyor. Ve bir şekilde sonuna kadar o kaybolma deneyimi içerisinde nasıl yaşadığımı, nasıl duygular yaşadığımı, hayatla ilgili neler sorduğumu anlattığım öyküler içeriyor aslında.
0: İnsan hayatında kariyer değiştirirken, hı-hı. ilişki biterken, bir kayıp yaşarken, yeni bir şehre giderken, eski kimliğini geride bırakırken aslında haritasını kaybediyor diyorsunuz. Hı-hı. Ve kitap bize şunu söylüyor, haritasızlık her zaman yanlış yolda olduğumuz anlamına gelmez.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bir diğer başlığa geçtiğimiz zaman çocukluk geçmişte kalmış bir dönem değil, bugün konuşan bir ses. Çocukluk bölümünde konuğum önemli bir ayrım yapmış. Çocukluk sadece ne yaşadığımız değildir, aynı zamanda bize kendimiz hakkında ne söylediğimizdir. Hı-hı. Çocukken iyi çocuk, başarısız çocuk, sorun çıkaran çocuk, uslu çocuk, güçlü çocuk, hassas çocuk gibi tanımlamalarla kendimize ilişkin ilk hikayemizi oluşturuyoruz. Konuğumun yaklaşımında yetişkinlik, bu eski hikayeleri otomatik biçimde sürdürmek yerine onları yeniden incelemek olarak karşımıza çıkıyor. Kitabın önemli önermelerinden biri de şu: çocukluk geçmişte kalmışlık değildir, bugün içimizde yaşamaya devam eder. Bu düşünce daha sonra büyüme bölümünde yetişkin sorumluluğuna bağlanıyor. Şimdilik çocuklukla ilgili sizin ek görüşlerinizi alalım.
1: Tabii ki şimdi ben klinik psikoloğum ve terapistim. Aynı zamanda 20 yılda bu meslekte çalışıyorum ve birçok insan hikayesine temas ettim. Ve her biri gerçekten çok ayrı, kendi içerisinde değerli yolculuklardı. Şimdi bir psikoterapiste tanıştığınızda bazen şöyle espriler yapılır: çocukluğa dönecek miyiz diye. Aslında çocukluğa dönmekten öte gerçekten insanı böyle her yaş dönemini belirli katmanlar olarak görüyorum ve çocukluk da bununla ilgili en önemli ve hassas katmanlardan bir tanesi. Ve tarihsel olarak her ne kadar geçmişte olduğu düşünülse de aslında etkileri bugün de hala devam ediyor. Bugün çocuk katmanımız hala içimizde yaşamaya devam ediyor. Belirli şekillerde ortaya çıkar, ilişkilerde ortaya çıkar. Bazen şey dersiniz, ilişkiler derinleştiğinde ben hiç böyle hissetmiyordum ya da böyle biri değildim diye. Ama bazı katmanlarımız o ilişki derinleştiğinde ortaya çıkar. Ve dolayısıyla sevilmek, onaylanmak, değerli olmak çocukluk için çok önemli ihtiyaçlardır. Ki bu ihtiyaçlar hayat boyu devam eder ama çocuklukta daha hassastır. Çünkü kim olduğumuzu aslında şekillendiriyor. Nasıl seviliyorum, ne yaparsam seviliyorum ya da koşulsuz seviliyor muyum, ben olarak seviliyor muyum? O yüzden çocukluk çok ama çok önemli bir katman. O yüzden bu kitapta da mutlaka bir bölüm olarak orada durmasını istedim. Kendi çocukluğumla ilgili de orada şeylerden bahsediyorum ya da terapist olarak çalın kişilerle ilgili süzdüğüm hikayeleri de orada anlatıyorum. Şunu da ekleyeyim, kitapta gerçek danışan hikayelerinden bahsetmiyorum. Onların hepsi aslında kurgu. Etik olarak bunun böyle daha doğru olduğunu düşünüyorum ama tabii ki benim terapistliğimden etkilenen hikayeler. O yüzden bugün yetişkin olarak geriye dönüp baktığımızda çocukluğumuzda neler yaşadığımızı anlamak, bugün kim olduğumuzu anlamak için çok önemli bir köprü. Dolayısıyla oraya dönüp bakmak, orayla ilişki kurmak ve bu ilişkiye de devam ediyor olmanın bugün yolumuzu bulmak açısından çok önemli bir pusula olduğunu düşünüyorum. Bugün belki diğer pusulalardan da bahsediyor olacağız. İnsan çünkü bu dünyada yönünü kaybedebiliyor. O yüzden çocuklukta benim için böyle üzerine konuşulması gereken değerli bir an.
0: Evet, gelelim büyümeye. Büyümek anne babayı suçlamaktan sorumluluk almaya geçiş olarak ifade edilmiş ki kitabın olgun bölümlerinden biri de bu. Konuğum büyümeyi yaş almak olarak tanımlıyor. Büyümek anne babanın da sınırlı insanlar olduğunu kabul etmek ve kendi hayatımızın sorumluluğunu yavaş yavaş üstlenmektir diyor. Buradaki psikolojik hareket diyebileceğim nokta neden benim başıma geldi sorusundan şimdi bununla ne yapacağım sorusuna geçmek. Kitapta bu dönüşüm özellikle vurgulanmış. Dolayısıyla bir bakıma iki yönlü bir vedalaşma. Çocukluk beklentilerine veda artı kendi hayatının öznesi olmaya merhaba. Bu da kitabın ilerleyen bölümlerindeki özgürlük ve sorumluluk tartışmasını aslında bizi hazırlıyor.
1: Aynen, kesinlikle. Çünkü kitapta da bahsediyorum. Tabii ki zor bir çocukluk geçirmiş olabiliriz. Bundan sorumlu anne babalar ya da yetişkinler olabilir. Kesinlikle bu çok anlaşılması gereken ve sahip çıkılması gereken bir şey. Ancak yetişkin olduğumuzda artık anne baba geçmişte yapmadıklarını bize yapsalar bile artık o geçti. Bazı önemli evreler vardır. O evrelerde biz onları alacaktık ama alamadık, artık geçti ve yetişkin olduk. Dolayısıyla artık çocukluk tarafımıza en yakın yerde duran biziz. Yani bizim yetişkinlik tarafımız. O yüzden burada sorumluluk almayı gündeme getiriyorum. Tabii ki suçlamaya devam etmek bir parça devam edebilir ama bence onun da son kullanma tarihi var. Çünkü kişi yetişkinken geçmişi, geçmişte yapılanları, o kişileri suçlamaya devam ettiğinde aslında kendisi için de bazı sorumlulukları almadığı anlamına gelir ve dolayısıyla bir patinaj çekmeye başlar. O yüzden büyümenin önemli unsurlarından bir tanesi, evet bu bana yapıldı, keşke olmasaydı Çok kızgınım o insanlara ama artık bununla ben ne yapabilirim sorusuna geçmek kişinin kendi büyümesi. Çünkü aslında sadece yaşla olan bir şey değil. Psikolojik büyümenin de çok önemli olduğunu ve olgunlaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden artık kişinin ben bununla ne yapabilirim? Çünkü buna sahip olan benim. Kitapta da geçen cümlelerimden bir tanesi, anne babanın vermediği bir borçsa bu borç anne babanın hanesindeydi. Ama yetişkin olduğunda artık benim haneme geçiyor. Ben yapmadım ama artık onun sorumluluğu bana ait çünkü benimle ilgili bir mesele. Eğer bununla ilgili ben bir şey yapmazsam çünkü kimse bir şey yapmıyor. O yüzden burada sorumluluk kısmı çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Duygular konusundaki yaklaşımınıza baktığımız zaman klasik olumlu düşün, kötü duygulardan kurtul kişisel gelişim anlayışından belirgin biçimde ayrıldığını görüyoruz. Duygular ortadan kaldırılacak, bastırılacak, sürekli kontrol edilecek şeyler değil. Bu arada bu tespitim konuğumun kitabından yaptığım tespit sevgili dinleyenler. Burada onlar insanın dünyayla temasının göstergesi aslında. Öfke bir sınır ihlaline, üzüntü bir kayba, kıskançlık bir arzuya, korku bir tehdide, suçluluk değerlerle çatışmaya işaret edebiliyor. Kitaptaki bu anlamda güçlü cümlelerden biri şu: duygular da çözülüp bitirilecek şeyler değil, yaşanıp anlaşılacak gerçekliklerdir. Buradan çok önemli bir soruya geçebilirim belki. Duyguyu yönetmekle duygudan kurtulmaya çalışmak arasında bir sınır var, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu sınır nerede?
1: Şöyle, duygular meselesi aslında belki de en çok zorlandığımız meselelerden bir tanesi. Çünkü çok karmaşık bir mesele bir taraftan da. Belki bu meselenin hikayesi de çocukluğa kadar gidiyor. Çünkü duyguları nasıl yaşadığımız, nasıl adlandırdığımız ve onlarla ne yaptığımızı çok yoğun bir şekilde orada öğreniyoruz. Dolayısıyla öfkelendiğimde aile bana nasıl yaklaştı, üzüldüğümde aile bana nasıl yaklaştı ya da onlar öfkeyle nasıllardı, nasıl ifade ediyorlardı, sonra nasıl davranıyorlardı. Dolayısıyla duygular aslında bizim hayatta kurduğumuz ilişkinin çok önemli bir dili. Yaşadığımız deneyimde ne yaşadığımızı en iyi duygulara bakarak aslında anlayabiliyoruz ve ona göre de bir seçim yapıyoruz. Duyguları da aslında diğer bir pusula olarak ortaya koyabilirim. Nasıl ki arabalarımızda navigasyonlar var, haritaya giriyoruz ve nereye gideceğimizi gösteriyor. Duygular da aslında deneyimde nerede olduğumuzu ve nereye gideceğimizi aslında işaret ediyor. Her zaman oraya gitmek zorunda değiliz ama en azından duygularla ilişki kurmamız ve onları anlamamız çok önemli. O yüzden terapist olarak da durduğum yer tabii ki danışanlarımın, çalıştığım kişilerin o duygular arasında boğulmasını, onlarla ilgili zorlanmasını tabii ki istemem ama çok önemli bir bakış açımda şu vardır. Duygularla ilişkide olmamız ve onları çok iyi okumamız ve onların bizi nereye sevk ettiğini çok iyi anlamamız gerekir. Üzüntü duygusunda da böyle, öfkede de böyle, endişede de böyle. Oralarla iyi ilişki kurabilirsek zaten duygularla ilgili daha iyi ilerlediğimizi görüyorum ama bu şu demek değil. Yine aynı şeye dönersek, yeryüzündeyiz, bunun tedavisi yok. Yazarın söylediği gibi. Bu dünyada gerçekten zorlandığımız deneyimler, işte canımızın acılması, hayat, kayıplar var, üzülüyor olacağız ya da korkularımız var. Korku dediğimiz şey, gerçekten sevdiğim bir şeyi kaybetmekten korkabilirim çünkü ona çok değer verdiğimin bir ifadesi. Dolayısıyla hayatın zorluğu içerisinde zorlu duygular yaşayabiliriz ama duyguları duymamaya başladığımızda, anlayamamaya başladığımızda duygular o zaman yükselmeye var. Dolayısıyla o zaman onların arasında boğulmaya başlıyoruz. Bu yeniden bir dil öğrenmek gibi bence. Çalıştığım kişilerle orta yaşta olabilirler, ileri yaşta olabilirler ya da genç olabilirler. Ama duygularla yeniden temasa geçerek onların ne olduğunu, ne ifade ettiklerini anlamak her zaman mümkün. Sadece bütün duygularım var ve onlara bakmaya gönüllüyüm demek ve yola devam etmek bu açıdan çok önemli.
0: Kitabın hikayeler bölümüne baktığımda psikoloji ile edebiyatın güçlü bir kesişim noktası olduğunu görüyorum. Size göre insan yaşadığı olayları çıplak gerçeklik halinde taşımaz. Onları bir hikayenin içine yerleştirir. Aynı olay farklı anlatıldığında farklı bir psikolojik gerçeklik yaratabilir. Bu nedenle değişimin bazen olay değişmeden olayın anlatılış biçiminden değişmesiyle başlayabileceğini okuyoruz. Burada psikoterapi doğrudan devreye giriyor. terapi insanın hikayesini yeniden yazması değil, hikayesiyle ilişkisini yeniden kurması olarak ifadelenmiş ki bu ayrım önemli. Çünkü travmatik bir olay olmamış gibi davranmak başka bir şey. O olayın artık hayatın bütününü yönetmesine izin vermemekse başka bir şey.
1: Kesinlikle. Aslında ben de terapist olarak çalıştığım kişilerle hikayeleri çalıştığımı görüyorum. Dolayısıyla olmak demek ne demektir dediğimizde hikaye anlatmak, dinlemek çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimizin bir hikayesi var doğduğumuz andan itibaren. Dinlediğimiz hikayeler var, izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, ailemizin bize anlattığı hikayeler. O yüzden hikaye dediğimiz şey bence çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü çok önemli bir taraftan da bilgi alışverişi aslında. İnsanlık türü kadar eski bir mesele aslında hikaye. Dolayısıyla travmayla çalışırken de insanların travmatik hikayeleriyle çalışmak ve onlara sahip çıkmaları çok zor olaylardır bu arada ve insanları gerçekten çok rahatsız eden olaylardır ama o olaylara sahip çıkabilmek ve bu da hikayemin bir parçası demek ve onunla ilişkide olmak ve anlamaya çalışmanın çok önemli bir yerde, iyileşme için de çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebilirim. O yüzden insan ilişkisinde de hikayeler çok önemli. Herhalde Umberto Eco söylüyordu. Hayatta kalmak için hikayeyi anlatmalısınız diye. Bence birbirimizi tanımanın da çok önemli bir yeri. Ben derslerimde de hep öğrencilerime psikoterapi dersi veriyordum. Teorik konular anlatsam bile mutlaka araya hikaye serpiştirirdim. Çünkü hikayeler hiçbir zaman unutulmaz. O yüzden hikayelerin çok önemli bir yerde durduğunu söyleyebilirim. O yüzden kitapta da kendimle ilgili de bol bol hikaye anlattım.
0: Evet, gelen konuklarımıza programın sonunda aslında bir kitap hediye ediyoruz ama hazır bu kadar hikayeden bahsetmişken Gamze Güller'in İçimdeki Kalabalık adlı hikaye kitabını size vermek istiyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi okumalar. Everest'ten çıkmıştı. Zamana bakalım. Saat aynı, yaşanan zaman aynı değil. Kitabın zaman bölümünde fiziksel zamanla yaşantılanan zamanın ayrıldığını görüyoruz. Saat herkeste aynı ilerliyor fakat insanın içindeki zaman aynı da akmıyor. Aşk zamanı hızlandırabiliyor, bekleyiş zamanı yavaşlatabiliyor, travma zamanı dondurabiliyor. Konuğum özellikle travmada geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bağlantının bozulabileceğini, kişinin kronolojik olarak ilerlerken psikolojik olarak belli bir anda takılı kalabileceğini anlatıyor. Bu bölüm kitabın psikolojik derinliğini arttırıyor çünkü geçmişi unut gibi kolaycı bir öneri yerine geçmişle bugün ilişkisinin yeniden kurulması fikrini öne çıkarıyor.
1: Kesinlikle zamanla bağımız çok önemli. Ben ara ara kendime de zamanla nasıl bir ilişkim olduğunu ya da çalıştığım insanlara ya da konusu gelirse ya da size sizin zamanla ilişkiniz nasıl diye sorabilirim. Çünkü zaman aslında varoluşun en temelinde duran ve aslında sürekli akan, durmayan, aslında akan bir zaman içerisinde. Mesela bazen işte şimdiki ana gel dediğimizde bile aslında o akar. Bir filozof söylemişti, her şey akar diye. Zaman da aslında akan bir zamanın içerisinde. O yüzden zamanla kurduğumuz ilişkinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim yaşamsal olarak. Çünkü evet, söylediğiniz gibi yani kronolojik bir zaman var. İşte dün vardı, iki ay önce vardı. İşte gün 24 saat ya da programımız işte bir süre sonrasında bitiyor olacak ya da bu programın bir zamanı var. Bu sayılabilen zaman. Bir de mesela şimdi kaç dakika oldu bilmiyorum ama şu an zaman benim için inanılmaz bir şekilde akışta.
0: Bir an dondu diyeceksiniz.
1: Yok, akışta. bunu ne zamanlar hissederim? İşte çok keyif aldığımda, üzerine konuştuğum konu beni derinleştirdiğinde, sohbet ettiğim ve keyif aldığım biri karşımda olduğunda bu zamanı böyle daha akışkan bir hale getirir ve böyle şey halini yaşarız. Ya bu zaman ne çabuk geçti diyebiliriz. Ama bazen hani şey denir ya işte insan vücudunda acıdığı yer onun merkezi olur diye. Yani çok canımız acıyorsa da zaman geçmez, böyle saniyeler geçmez, donar. O yüzden yaşadığımız deneyimde de zamanın nasıl çok farklı deneyimleyebiliyoruz. Kişiden kişiye de bu değişiyor ki bence günümüz dünyasında da hayat o kadar çok hızlandı ki bir taraftan birçok yerlere yetişmeye çalışıyoruz ama zamanı ne kadar hissederek yaşıyoruz. O yüzden çok önemlidir. Mesela bizim alanda da klinik psikolojide mesela depresyonu çok yoğun yaşayan biri böyle daha geçmişe takılı kalabilir ya da çok yoğun kaygılar yaşayan kişi daha geleceğe odaklanabilir ama önemli olan bu ana gelebilmek ve bu anın içerisinde akabilmek. O yüzden orada da bunları anlatmaya çalıştım. Buralarda kişilerin bakıyor olması üzerine düşünmesinin çünkü çok önemli olduğunu söyleyebilirim.
0: Biraz da geçmişe bakalım. Kitapla ilintili. Gerçek bir arşiv değil. Yeniden kurulan bir anlatı aslında. Kitabın geçmiş bölümünde bellek üzerinde önemli bir düşünce var. İnsan belleği kamera gibi kayıt yapmıyor. Hatırlamak, geçmişe gidip oradaki görüntüyü aynen almak değil, bugünkü benliğimiz geçmişi yeniden yorumluyor. Hayatı anlamak için bir yer kitabında. Bu nedenle geçmişe ilişkin çok ilginç bir soru ortaya çıkarmış konuğum. Bugün geçmişimizi hatırlamıyoruz. Bugünkü benliğimiz geçmişimizi yeniden mi kuruyor? Yine geçmişin bugünün gözleriyle ilgilemeye karşı dikkatli olduğunu belirteyim konuğumu. Çünkü geçmişteki ben bugünkü bilgiye sahip değildi. Hayatı anlamak için bir yer kitabında. Zaman zaman bu kitabı da tekrarlıyorum ki ismini. Benim düşüncelerim değil, bu güzel sözler bu kitaptan yapılan alıntıların analizi. Evet, bu düşünce özellikle pişmanlık konusunda oldukça değerli.
1: Kesinlikle. Geçmiş hepimizin aslında çok tırnak içinde önemli bir hazinesi diyebilirim. Oraya baktığımızda hoşumuza giden ya da hoşumuza gitmeyen bir sürü deneyimi de biriktirdiğimiz yer. Ama tabii ki hafıza ile ilgili yapılan araştırmalar benim için çok okuduğumda etkileyici olmuştu. Söylediğiniz şey gibi yani geçmişi hatırlamak oradan fotoğraf karesini çıkartmak gibi değil, bugünkü halimizle onu yeniden parçaları oluşturmak. Dolayısıyla aslında geçmiş her hatırlandığında değişebiliyor. Aslında bu değişebilme kısmı da psikoterapinin çok önemli unsurlarından bir tanesi. Çünkü psikoterapi de aslında değişimi vurgular. Geçmişi anlamak ve bir parça onunla ilişki kurmak ve değiştirmek ve bugünümüzü daha belki tırnak içinde istediğimiz hale getirmek. O yüzden geçmiş kısmı sürekli dönüp baktığımız ve anlamaya çalıştığımız bir yer. Ve dediğiniz gibi bazen insanlarla çalışırken bugünden geçmişteki yaptığı şeyi böyle yargılayan bir yerde durduğu noktalar olabilir. Ama her zaman inandığım şey bugün geçmişten zaten doğdu. Ve dolayısıyla bugünün geçmiş üzerinde bir üstünlüğü olmadığına inanıyor olmam. Bir yazarın da bir sözü var, onu da kitaba koymuştum bununla ilgili. Aslında geçmiş içindeyken o andaki benim gözlerimden bakarak neden o seçimleri yaptığı, neden o yollardan gittiğini anlamaya çalışmanın dışında aslında başka bir yolumuzun olmadığını da düşünüyorum. Çünkü bugünden geçmişi yargılamak, keşke öyle yapmasaydım, biliyordum aslında sonucun böyle olacağını, kendime çok kızgınım. Tabii ki bunlar olabilir, anlaşılmaya çalışılabilir ama yine de şöyle bir noktaya geliyor olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. O ben bunları seçti. Şu anki benim de o seçimlerin sonuçlarını yaşadığını düşünürsek aslında yapabileceğimiz en iyi şey onlara sahip çıkıp bundan sonrasında ne yapacağımıza bakmak. Çünkü bu önümüzü açan bir yer. Çünkü geçmişi bu şekilde yargıladığımızda çıkmaz sokaklara giriyoruz. Çıkmaz sokakta da aslında çıkılacak bir yer yoktur. Yapabileceğimiz en iyi şey girdiğimiz yerden geri çıkmak ve yeni yollar aramak.
0: Evet, ve yalnızlık kısmına geldiğimiz zaman da kaçınılması gereken ya da kaçılması gereken diyelim bir düşman olmadığını ortaya koyuyorsunuz. Kitap yalnızlığı ikiye ayırıyor gibi okunabilir. Yalnız bırakılmışlık ve tek başına kalabilme. İlki acı verici. İkincisi bazen insanın kendi sesini duyabilmesi için gerekli. Konuğumun yaklaşımında yalnızlığı ortadan kaldırmak değil, onunla kurulacak ilişkiyi değiştirmek önemli. Yalnızlıktan kaçıldığında ağırlaşılabiliyor ama temas edildiğinde insanın kendisine yaklaşacağı bir alana dönüşebiliyor. Kitap romantik bir yalnızlık güzellemesi de yapmamış. İnsan başkalarına ihtiyaç duyan bir varlık, bu vurgulanmış. Bu nedenle temel mesele tek başına kalabilmekle başkasına ihtiyaç duymak arasındaki denge.
1: Tabii ki şimdi yalnızlık meselesi hepimizin hayatında gerçekten tek başına kaldığında ayrıştığı yer biraz orası olabilir. Keyif aldığı tek başına olduğu zamanlar olabilir. Ben Fenerler'in bir kısmına tek başıma gittim. bir kısmına da eşimle gittim. Tek başıma kaldığım zamanlarda tabii ki kendime sorduğum sorular, yaptığım yolculuklar kendi içerisinde keyifli olmuş olabilir ama yalnızlık dediğimizde gerçekten insanın hayatla, diğerleriyle bir bağ kuramadığı, kendine ait hissetmediği ve bu dünyada böyle yapayalnız kalmak zor bir deneyim olarak söyleyebilirim. Bu gerçekten insanları hayatla ilgili sorgulatan ve nasıl bir hayat yaşıyorum sorusunu tekrar tekrar karşılarına çıkaran bir şey olabilir. Ama tüm bunların ötesinde şunu da söyleyebilirim. Varoluşçular zaten insanın kendi deneyiminde yalnız olduğunun altını çizerler. Aslında buna bir parça izolasyon da derler. Şimdi siz bir şey yaşıyorsunuz, ben bir şey yaşıyorum ve bunu birbirimize aktarabiliriz ama kimse benim derimin içinde yaşadığım gibi o konuyu bilmeyecek. Benim aktardığım kadarını biliyor olacak. Ben de zaten %100'ünü aktarmam mümkün değil. O yüzden varoluşçuların altını çizdiği zaten hepimiz kendi deneyimimizde yalnızız. Bir parça bu yalnızlıkla işte diğerleriyle, insanlarla ilişki kurarak aslında baş edebiliyoruz. O yüzden bu yalnızlık meselesi ara ara hayatta karşımıza çıkar. Tabii ki bunun da birçok katmanı var. Yalnız kalma kapasitesi, bu da çocuklukta başlayan bir şey. Hayat, oya yalnız kalacağımız durumlar olabilir. Bunlarla nasıl başa çıktığımız, orada nasıl kaldığımız da çok önemli. Bazen insanlar yalnız kalmakla ilgili çünkü çok zorlanabiliyorlar. Ama şunu gördüm, hayatta yani insanlar birbirleriyle bu konuda destek olduğunda çok paradoksal da bir şeydir bu. İnsan daha çok yalnız kalmayla ilgili gelişebiliyor. Ama tabii ki yalnız kalmak insanın kendiyle de karşılaştığı bir yer. İşte orada da bazen kendiyle ilgili sevmediği, zorlandığı konular gündeme geliyor. Ama ben bunu hep böyle bir sinyal olarak görürüm. Demek ki o meseleler üzerinde düşünülecek, anlaşılmayı bekleyen meseleler. O yüzden zorunlu yalnızlıkları bir parça fırsat olarak da görmek. Biraz Doğu felsefesinin bakışı gibi, yani krizler, zorluklar bazen büyümenin, olgunlaşmanın fırsatları olarak da görülebilir. Elbette çok zor. Kesinlikle. Çok zor duygular yaratıyor. Ama dediğim gibi kişinin kendiyle ve hayatla karşılaştığı ve büyümek için de bir fırsat olarak da görülebilecek deneyimler olabilir.
0: İlişkilere geçelim. Belki sizin danışanlarınızın hasta denmesi ne kadar süre önce yasaklanmış oldu ya da siz böyle bir şeye karar verdiniz, psikiyatrlar, psikologlar?
1: Evet, genelde belki daha tıp dili, psikiyatrlar o yüzden daha hasta olarak söylüyorlar ama
0: sanki bir 15 yıl önce hasta mı diyorduk?
1: Evet evet, aslında psikiyatrlar hala hasta demeye devam
0: psikologlar
1: eder.
0: Psikologlar için aslında.
1: Ama benim gibi klinik psikologlar ve terapistler daha çok
0: hep
1: danışan
0: öyle, ezelden beri
1: diyor.
0: Hep öyleydi.
1: Evet, daha hümanistik belki. Ama bunu tam karşılayan da bir kavram değil. Bunun için böyle tam anlamıyla karşılayan bir kavram bulunmadı daha. Çünkü danışan da aslında İngilizcesi client, müşteri olarak çevriliyor ama müşteri demek de çok uygun bulmadığımız bir yer. O yüzden danışan.
0: Kendimde rahatsız gördüğüm bir şey olmalı ki sizden yardım istiyorum. Aslında bu rahatsızlığımı tedavi et diye geliyorum. Bu arada hani sizin işinize belki çok imrenen ama bir şekilde psikoloji okumayan ama böyle sertifikaları alıp işte NLP'ler ve diğer birçok alana girip hani yine tırnak içinde danışanlarına ne diyelim enerji veren, kendi enerjisini veren kişiler de var bir taraftan. Meslektaş olarak görüyor musunuz?
1: Yok, meslektaş olarak görmüyorum.
0: Cevabını bildiğim soruları sormayı seviyorum.
1: Ama tabii ki onun da hayatta bir yeri olduğunu düşünüyorum. Evet, hani çok bildiğim alanlar değil ama tabii ki herkesin mesleki sınırları ve etik noktasında duruyoruz çok önemli. Çünkü bize meslekte ilk öğretilen şey önce zarar verme kısmı. Çünkü ben iyileştirme konusunda da ben hiçbir zaman danışanlarımla bir yerden hani, konuşurken bile yani ben danışanımı iyileştirdiğim değil, ben danışanın iyileşmesine eşlik ettim diye söylerim. Çünkü insanların aslında kendisini iyileştirdiğini, hatta terapötik ilişkini iyileştirdiği üzerine çok fazla dururuz. O yüzden bence mesleki sınırlar çok önemli. Herkes kendi sınırında çalışırsa ve ötekine girmezse aslında ortaya çok güzel bütünleşik çalışmalar
0: evet, da. Ama sizin alanınıza girmezlerse enerjicilerin de çok evet. fazla bir alanı kalmıyor gibi. Hani çok evet. politik ve çok kibar bir biçimde bu soruyu geçiştireceğinizi düşündünüz ama hayır. Bu arada dün şunu öğrendim sevgili dinleyenler. Biz programımıza da konuk ediyoruz. Hani destek yayınlarından, kitapları çıktıklarında ya da başka yayın evlerinden. Fakat şu beni çok şaşırttı. Dediler ki bu iş enerjiyle yapılıyormuş. Dolayısıyla enerjisini hastasına, danışanına aktardığı zaman tükeniyormuş. O tükenmenin önüne geçmek için asistanları varmış o kişilerin. Ve bir şekilde ismine gidiyorsunuz birinin. Ama o enerjisini aktarmamak, kendini tüketmemek için asistanlarını görevlendiriyormuş ki enerjim tüken. Ne enerjiymiş dedim bu. Yani hani bir şeyler anlatılıyor ama çok gerçekçi de gelmedi. Ama birinin ismine gidiyorsanız o kişi gelip sizinle bir saat neyse ilgilenmek durumunda. Biz bir aileyiz. Sizinle falanca ilgilenecek deyip 5 dakika görünüp gitmeyi sahtekarlık olarak, dolandırıcılık olarak görüyorum. Konuğum kadar evet, naif olamayacağım.
1: Doğru katılıyorum kesinlikle.
0: İlişkiler, aşk... sahip olmak değil yeniden seçmek olarak tanımlanmış. Kitabın ilişkiler bölümünün merkezinde otantik aşk fikri var. Size göre sağlıklı ilişki bağımlılık değildir. Bireyselliğin kaybolması değildir. Karşı tarafı değiştirme projesi değildir ve sürekli birlikte olmak da değildir.
1: Kesinlikle.
0: Pek ilişki gibi değil mi? Konuğuma göre. İlişkide iki ayrı öznenin birbirinin özgürlüğüne olan değil mi? Özgürlüğüne olan saygısı ön planda. Yani ona alan açabilmesi gerekiyor. Hayatı anlamak için bir yer kitabından anladığım bu. Çok çarpıcı bir formülasyon var. Bugün de seni seçiyorum evet. formülasyonu. Biraz sonra bize anlatırsınız bunun ne olduğunu lütfen. Bu aşkı bir kez verilen söz olmaktan çıkartıp sürekli yenilenen bir pratiğe dönüştürüyor. Daha da önemlisi kitabın ilişkiyi ayrılıkla birlikte düşünmesi. Konuğum ilişkiler bölümüne neden ayrılıkla başladığını açıklarken bazen ilişkiyi sürdürmek değil özgürce bitirebilmek de ilişkinin olgunluğu olabilir demişsiniz.
1: Şimdi ilişkiler konusu tabii ki burada saatlerce üzerine konuşabiliriz. Ama benim için en temel gördüğüm yerlerden bir tanesi aslında ilişki bir karşılaşma. Karşı tarafın kim olduğuyla karşılaşma. Ama bazen günümüz dünyasında bu karşılaşma değil de kişinin kendi zihnindeki görmek istediği kişiyi karşı tarafa şekilde kıyafet gibi giydirmeye çalıştığı ilişkiler olabiliyor. Bunun bir sürü sebebi olabilir. Terk edilme korkusu ya da o ilişkide belki mutlu olamamayla ilgili. Yani karşı taraf şöyle olursa daha mutlu olacağım diye. Ama günümüz dünyasında ilişkiler bazen çok toksik ilişkiler de olabiliyor bundan dolayı. Ama insanlık tarihi kadar eskidir. Kimse kimseye aslında zoraki bir yerden değiştiremez. Dolayısıyla kişiler kendi öznelliklerini koruyarak, o kim olduklarını koruyarak ortak bir ilişki kurabilirler. O yüzden otantiklik, otantik aşk kavramını çok önemsiyorum. Tabii ki bu bir romantik aşkla başlıyor. İşte aşk da üzerine çok konuşabileceğimiz bir şey. İşte çok yoğun bir hormonal tarafı da var, psikolojik tarafı da var. İlişkisel tarafı da var. Kendimizi çok mutlu, çok heyecanlı, o kişi hayattaki en güzel, en sevilesi insan ve onunla olmak istiyoruz. Her dakika onunla olmak istiyoruz. Ama tabii ki aşk dediğimiz şeyin de kendi içerisinde bir değişim süreci var. Dolayısıyla sevgiye dönüşüyor olması, daha derin bir sevgiye dönüşüyor olması. O yüzden ben ilişkileri ortak bir üçüncü alan olarak görüyorum aslında. O iki kişinin kurduğu ve içerisinde olmaktan keyif aldığı ve ilişki devam ederken kişi kendini de daha çok ya da hala sevmem ettiği. Çünkü bazen insanlardan şunu duyarım, bu ilişkinin içerisinde kendimi hiç sevmiyorum. Dolayısıyla o ilişkinin içerisi, yani ilişki bizim için kendimiz olmamıza bir engel olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilişki içerisinde hala özgürüz aslında. O kişiyi hala her gün seçiyoruz. Ben burada şu an hala durmayı seçiyorum. Tabii ki seçim yapmak her an böyle bilinçli olarak düşündüğümüz bir şey değil. Ama programın sonunda burada duruyorsam aslında ben her an burada durmayı seçiyorum.
0: Stres yaratır mı peki ilişkide? Çünkü bende stres yaratır. Mesela hangisi? Bir dakika boyunca duracağınızı biliyorum ama ikinci dakika, diğer dakikada duracağınızdan emin değilim. Aha. Yayıncı olarak belki kendime göre bir stres olabilir. İlişkideki tarafı düşünemiyorum.
1: Okey, yani benim için gerçekten olmayı istediğim yerde durmak ve ilişkinin de benim kim olduğumu güçlendiriyor olması. Çünkü iyi ilişkiler gerçekten... Evet. Bireysel öyle potansiyellerimizi olur. Çok daha ortaya çıkartır.
0: Sınırsız bir söz değil dolayısıyla.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden yani hayatın sonuna kadar senin olacağım ve seni seveceğim. Bugün kişi bunu söyleyebilir ama bunu kimse garantisini veremez. Başımıza bir şey gelebilir ya da beklentiler değişebilir vesaire. O yüzden ben ilişkiyi canlı tutan şeyin bunun biteceğini biliyor olmanın gerçekten ilişkiyi canlı tutan bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden mesela tabii ki kültürümüzde bu var. Hani bir yastıkta kocayın. Hani hayatın sonuna kadar birlikte olun. Çok önemli. Keşke. Ama bir kültürümüzün bir parçası da vardır. Önceden yani böyle bir şey duymuştum hocamdan. Yeni evlenen çiftleri mezarlığın yanından geçirirlermiş. Çünkü ölümü bilmek, kaybı bilmek, birbirimizin kıymetini bilmek için, hatırlamak için çok önemli bir olduğunu düşünüyorum. O yüzden sınırlı hayatlarımız var. Sınırlı bir zamanımız var. İlişkilerimiz de bu açısından aslında sonsuza kadar yaşamayacak. O yüzden onların kıymetini bilmenin bence en önemli yollarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz gerçekten her gün o ilişkiyi yeniden farkında olmasak da seçiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda aslında özgürüz. O yüzden ilişkinin kim olduğumuzu istemediğimiz bir anlamda değiştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle daha otantik ilişkilerin, insanların kendilerini sahip çıkarak gerçekten otantik ilişkiler kurabileceğine inanıyorum. Bu kolay değil, çok zor ama yapılamayacak bir şey de değil. İnsanlar böyle ilişkilerin içerisinde daha mutlu ve daha keyifli olabilirler. Ama ilişki dediğimiz şey her zaman mutlu ve keyifli olduğumuz bir yer değildir. Çünkü ilişki her zaman uzlaşmamız gereken bir yerdir. O yüzden bazen tabii ki çatışmalar olabilir, tartışmalar olabilir ama tartışmayı da çok uygun üsluplarla yapabildiğimizde yine bizi ilişkiyle ilgili önemli yerlere getirebilir. Önemli olan birbirimizi incitmemek aslında. Ve gerçekten bölüme ilişkinin bitişiyle aslında başladım. Hı hı. Çünkü bunun da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü başlayan her şey biter aslında. İlişkiler de bitebilir. Bir mentorum söylemişti. Evlenirken altına imza atıyoruz, boşanırken de altına imza atıyoruz. O yüzden boşanırken de altına imza atabileceğimiz kişilerle ilişki doğmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gibi. Bir sürü şey söyleyebilirim.
0: Evet, bu düşünce belki belirli süreli evlilik akdini bile beraberinde getirebilir. Yani kira gibi ya da işte değil mi, hizmet sözleşmesi gibi belirsiz süreli değil, belirli süreli. Oturup gel bakalım, koşulları konuşalım, tekrar devam edecek mi yoksa sözleşme sona erecek mi?
1: Kesinlikle.
0: Anladığım.
1: Evet, yani kitapta. Bununla ilgili ben aynı zamanda çift terapisi de yapıyorum. Çift terapisi, terapisi eğitimi aldım. Amerika'daki hocalarımın şöyle söylediği şeyler vardı. İlişkiler gerçekten 3 yılda bir kontratı değerlendiriyor olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Yani çünkü uzun süreli bir kontrat. Başta böyleydi ama 3 yıl sonra hala aynı yerde miyiz? Değişebilir çünkü gerçekten. Çünkü insan değişen bir canlı. Sabit değiliz. Her an değişiyoruz. Dolayısıyla ilişkide beklentiler ve vermek istediğimiz şeyler de değişebilir. O yüzden dediğinize katılıyorum ama bu bazı insanları çok tedirgin edebilir, onu da anlıyorum.
0: Evet. Kayıp ve yas kısmına baktığımız zaman yas bitmez, biçim değiştirir diyorsunuz ki kitabın yas anlayışı da güçlü. Yas bir hastalık gibi bitirilmesi gereken süreç olarak görülmüyor. Konuğumun ifadesiyle yas sanki hiç bitmiyor demiş kitaptan alıntıladığımda ama devamında yasın şekil değiştirdiğini, taşınabilir hale geldiğini söylüyor. Daha da önemlisi yas kaybedilen ilişkiyle bağın tamamen kopması olarak değil, bağın yeni biçimde dönüşmesi olarak ele alınıyor. Bu anlayış kitabın ölüm bölümüne bağlanıyor ki yalnızca hayatın sonundaki olay değil. Ölüm bilgisi bugünkü yaşamı biçimlendiren bir ufuk. Bu nedenle ölüm üzerine düşünmek paradoksal biçimde daha sahici yaşamaya yardım edebiliyor.
1: Yas meselesi de benim kitapta çok üzerinde özellikle durmak istediğim konulardan bir tanesi. Çünkü kendi kayıplarımdan da bahsettiğim bir kitap aynı zamanda. İnsanın aslında yaslı bir varoluş olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan her an aslında bir şeyleri kaybediyor. Mesela dünü kaybettik baktığımızda zaman geçiyor. Sevdiğimiz kişileri kaybedebiliyoruz. Hayatımızın yeni insanlar giriyor. Eskileri bazen çıkabiliyor. Bu kayıp bazen ölümlü olabiliyor, bazen ayrılabiliyor. Dolayısıyla aslında insan sürekli kaybeden bir canlı. Yasın en çok yoğun yaşandığı yer tabii ki bizim için çok değerli bir şeyi kaybetmek. Bu bir insan olabilir. En çok üzerinde durulan konulardan bir tanesi. Ya da kişi çok sevdiği ya da hayatında çok önemli olan işini kaybedebilir. Ya da depremde insanlar evlerini kaybedebilirler. Dolayısıyla yas dediğimiz şey aslında kayıp sonrasında yaşadığımız sürecin kendisi. Ve evet, bu da böyle başlayan ve biten bir süreç olarak değil. Tabii ki en baştaki gibi çok yoğun bir şekilde duygular yaşamayabiliriz zamanla. Çünkü yas da değişiyor ve dönüşüyor. Ama o yoklukla, o kayıpla, o boşlukla hayatımızın sonuna kadar bir ilişkimiz var. Kitapta özellikle ben anneannemden, anneannemin kaybından bahsediyorum. Onu 2001 yılında kaybettik. Dolayısıyla anneannemin hayatımda çok önemli bir yeri vardı.
0: Işıklar içinde uyusun diye.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Kitabı da ona ithaf ettim bu arada. Çok önemli bir yeri var ve çok önemli ilişki kurduğum kişilerden bir tanesiydi. Annem ve babam da öyledir aynı zamanda. Ama anneannemin yeri her zaman hayatımda yeri farklı oldu ve dolayısıyla anneannemin kaybıyla hala ilişki halindeyim aslında. Tabii ki ilk başlardaki gibi beni zorlamıyor. Ama zamanla değişti ve dönüştü. O yüzden ben burayla iyi bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum yine. O yüzden kitapta da bunun altını çizmek istedim.
0: Teşekkür ederim. Yönetmenin bir dakikadan daha az kaldığını söylediği için kitaba şöyle hızlıca bakalım. Tamam. Süren bitti diyene kadar. Neyin peşindeyiz bölümünde örneğin 3 zamanı görüyorum. Sabah, öğle, akşam şeklinde ayrılması bunların tesadüfi değil. Bunlar insan hayatının 3 farklı evresini düşündürüyor. Sabah başlangıç, hareket, arayış, anlam. Öğle hayatın ortasında durup nereye gidiyorum diye bakmak. Akşamsa sorumluluk, özgürlük, seçim ve geriye bakma. Burada kitap başarı kavramını da sorgulamış bizim için. Özellikle Soul filmi üzerinden büyük hedefe ulaşmanın otomatik olarak anlam yaratmadığı anlatılmış. Devamında özgürlük kısmını görüyorum. Canın istediği yapmak değil diyor ki kitabın sonlarına doğru varoluşçuluk daha görünür hale gelmiş oluyor. Çok teşekkür ederiz, sağ olun Ersin Bayramkaya, programa katıldığınız için.
1: Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Benim için çok keyifliydi. Gerçekten 1-2 dakika kaldığında ben çok şaşırdım. 10 dakika geçmiş gibi hissettiğimi söyleyebilirim. O yüzden çok keyif aldım.
0: Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Bu hafta bitti program. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18. Radyo Sputnik'tesiniz. Kan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangını ile ilgili 11 şüpheli tutuklandı. Filistin'de 20 yıl sonra yapılacak genel seçimler için seçmen kaydı başladı. İngiliz basını Ukrayna'nın Rusya'nın uzak bölgelerine yönelik saldırılarda İngiliz yapımı İHA'lar kullandığını öne sürdü. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Alihan Kuriş tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı. 1 Haziran'dan bu yana 64 orman yangını ile ilgili 11 şüpheli tutuklandı. Akın Akın Gölek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan orman yangınına ikinci günde de havadan, karadan ve denizden müdahale edildi. Yangınla mücadelede 217 personel, 7 uçak ve 16 helikopter görev yaptı. Yangın yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan 310.648 uyuşturucu hap ele geçirildi. Metruk adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Ankara'da Gençler Birliği Fenerbahçe maçında tribünde Fenerbahçe forması giyen çocuğa tepki gösterilmesi ve formasının çıkarılması ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Ş.A. hakkında soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş dün Bosforus Diplomasi Forumu'nda konuştu. Konuşmasında Türkiye'nin dış politikadaki duruşuna değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bölgemizdeki tüm meselelerde masaya katkı sunan ülkelerden biri olduğunu söyledi. 2022 yılında ülkemizde gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerini hatırlattı.
2: Türkiye müzakereci bir dış politika anlayışına sahiptir. Önümüzdeki mesele ne kadar zor olursa olsun, hiçbir meselenin diplomasi masasında konuşulmaması mümkün değildir. Bu sadece Türkiye'nin meseleleri değil, Türkiye'nin etrafındaki ülkeleri ilgilendiren meselelerde de böyledir. Örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki meselede bütün Batı ülkeleri sorunu çözmek konusunda aciz kalırken, İstanbul'da 2022 yılının Mart ayında iki taraf aynı masa etrafında toparlandı. Hatta şunu da söyleyeyim, draft kopisi imzalanmış olan anlaşma o zaman başka ülkeler istemediği için gerçekleştirilemedi. Eğer o anlaşma gerçekleşseydi bugün Rusya-Ukrayna savaşı çoktan sona ermiş olacaktı.
1: Filistin'de 20 yıl sonra yapılacak genel seçimler için seçmen kaydı başladı. Filistin'de 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmen kayıt süreci başladı. 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan seçimler için seçmenler kayıt yaptırabilecek veya mevcut bilgilerini güncelleyebilecek. İngiliz basını Ukrayna'nın Rusya'nın uzak bölgelerine yönelik saldırılarda İngiliz yapımı İHA'lar kullandığını öne sürdü. The Times'ın Ukrayna ordusuna kaynaklara dayandırdığı habere göre İngiliz şirketlerince geliştirilen İHA'lar son 6 aydır özellikle Rusya'daki petrol sahalarına yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılıyor. Haberde Bae Systems'in bir yan kuruluşunca geliştirilen Nian Kamikaze İHA'larının da saldırılarda kullanılan araçlar arasında yer aldığı belirtildi. Spor. Süper Lig'in açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği maçta Gençler Birliği'ne 2

0: Yol durumu. Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul'da şu an sakin bir trafik var. %35'lik bir trafikten söz ediyoruz. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %35, Anadolu yakasında %36'lık sakin bir trafik var. Bir tek Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hafif bir trafiğin arttığını belirtmekte fayda var. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yerse Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Tarlabaşı'ndan Mecidiyeköy yönüne doğru Dolmabahçe dönüşü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yerse O3 Sağmağaçlar Viyadüğü'nden Bayrampaşa yönüne doğru sağ şeritte bir araç arızası var. Bu şeritte trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunlaşmakta. Gelişmeleri bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zaman'ı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Bugün halk arasında kaderin önüne geçilemeyeceğini anlatan, hem düşündüren hem gülümseten bir deyimin öyküsünü anlatacağız sizlere. Vermeyince Mahmut, ne yapsın Mahmut? Hikayemizin başrolünde talihsizliğiyle meşhur bir adam var. Tıkandı Baba. Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut bir Ramazan günü tebdil gezerken Üsküdar'da bir kunduracı dükkanın önünden geçer. İçeriden düzenliklerle bir çekiç sesi gelir. Ama ilginçtir, her vuruşta adam şöyle der: tıkandı da tıkandı. Meraklanan padişah içeri girer, sebebini sorar. Adam başını sallar, iç çeker ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda çeşmeler gördüm. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazıları sızıyor, biri de sadece şıp şıp damlıyordu. Derken nur yüzlü bir ihtiyar belirdi. Bunlar insanların talihidir dedi. Şarıl şarıl akanlar padişahın, sızanlar paşaların. Ama o damlayan, işte o benim talihimdi. Ben de elime bir çöp alıp o lüleyi kurcalayayım dedim. Ah, ellerim kırılaydı. Çöp kırıldı, o damla da kesildi. O günden sonra ne müşteri geldi ne kazanç. Talihim tıkandı. İşte şimdi her örs vuruşumda kaderime serzenişte bulunuyorum. Tıkandı da tıkandı. Sultan adama acır ama kimliğini açıklamaz. Saraya döner, adamı araştırır. Meğer herkes ona çoktan Tıkandı Baba adını takmış bile. Neye el atsa kurutuyormuş. Çeşmeden su doldurmaya gitse kurbağa tıkarmış boruyu. Pazarda mal alsa sıra ona gelmeden tükenirmiş. Ramazan ayında sultan bu garibi sevindirmek ister. Bir tepsi baklava hazırlanır, her dilimin altına bir altın konur. Bir zengin konağından geliyormuş gibi gönderilir Tıkandı Baba'ya. Ama Tıkandı Baba hepsini yemek yerine satıp birkaç gün iftarlık çıkarmayı düşünür ve tepsiyi pazara götürür. Derken ertesi gün padişah bu kez içine altın doldurulmuş nar gibi kızarmış bir hindi yollar.

Ama nasipsizlik bu ya. Baklavayı alan uyanık yine gelir. Bire tıkandı baba. Tek başına o hindiyi nasıl yersin? Derken pazarlık olur, hindi de satılır. Sultan bu saflığa artık tahammül edemez. Tıkandı baba saraya çağrılır. Adamcağız neye uğradığını şaşırır. Suçum ne ola ki diye korkuyla saraya varır. Padişah tıkandı babanın haline acır, son bir şans tanımak ister. Hazine odasından bir sandık altın getirilir. Sultan eline bir kürek alır ve sobanın altını yokladıktan sonra verir tıkandı babaya. Al şu küreği sandığa daldır. Ne çıkarsa sana bağışlıyorum. Tıkandı baba titreyerek küreği daldırır. Ama heyecanla ters tutmuştur. Küreği çektiğinde sapında yalnızca bir altın kalmıştır. O an düşer bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince mabut ne yapsın Mahmut? Talih bazen kapıyı çalmaz, bazen de yanlış kişiye uğrar. Vermeyince ne yapsın Mahmut? Sadece kaderin cilvesini anlatmaz. Bazen ne yaparsak yapalım, olmayacak şeylerin peşinden koşmanın boşluğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor. Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Gündem Özel'desiniz. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 12.08'i gösteriyor. Hangi konuyu konuşacağız? Memleketin kıyılarını konuşacağız. Daha önce bir program yapmıştık bu konuyla ilgili. Oldukça ses getirdi bu anlamda. Başka başka mecralarda, yayın organları da tabii ki bu konuya sürekli duyarlılık gösterenler vardır ama daha bir ilgi çekti. Çünkü memleketin kıyıları deyince aklımıza bu yaz döneminde sadece deniz ve denize girmek geliyor ama sadece onunla sınırlı değil. Tabii ki göller var, su havzaları var, işte dere yatakları var. Bunun dışında denizin içerisinde bir bambaşka bir ekosistem var. Bunun yanında denizden de ciddi anlamda besleniyoruz. Tüm bunları konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarındaki olup bitenleri konuşacağız. Kirliliği konuşacağız. Denizin içindeki yaşamı konuşacağız. Denizin bize kattıklarını konuşacağız. Hani bir tane örnekle gideyim. Yusuf Yavuz gazeteci, meslektaşım Yusuf Yavuz hattımızda. Mesela geçen programda güneyden başlamıştık konuşmaya. Ama bu sefer kuzeye geçeceğiz. Karadeniz'den başlayacağız diyorum ve sevgili Yusuf Yavuz hattımızda şu an. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi geçen programda biz daha çok güneyi konuşmuştuk. Tabii ki Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den de bahsettik ama şu an nüfus yoğunluğunun da bir anlamda turizm nedeniyle en yoğun olduğu bölgeler güney sahiller olduğu için biraz daha oraya ağırlık vermiştik ama bu sefer tam Karadeniz'den başlayacağız. Şimdi birçok görüntü geliyor. Siz de sosyal medya hesabınızdan, Yusuf Yavuz X hesabınızdan paylaşıyorsunuz oradaki kirliliğe dair görüntüleri. Akdeniz'den geliyor ama peki Karadeniz'de ne oluyor? Karadeniz konuşulmuyor çok. Çünkü Karadeniz çok çok önemli bizim için. Yani biz sadece Karadeniz deyince aklımıza hamsi geliyor ama evet, bu hamsi de çok önemli. Çünkü bir anlamda işte önümüzde şurada 3 hafta sonra tekrardan sezon açılacak, deniz sezonu. Ve aslında Türkiye'yi balıkçılık anlamında doyuran denizde Karadeniz. Neler söyleyeceksiniz?
1: Evet, aslında Karadeniz Türkiye'nin gıda güvenliği açısından da önemli bir su havzası diyelim, deniz havzası diyelim. Yani yaklaşık 7-8 tane ülkeden gelen bir kirlilik de aslında barınıyor Karadeniz'de. Yani sadece bizim kıyılarımızla sınırlı değil.
0: Evet.
1: Biraz Karadeniz'in genel olarak hani bizim için ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini özetleyebilmek için biraz coğrafyaya bir bakmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi 1992 yılında Bükreş Sözleşmesi imzalandı. 94'te yürürlüğe girdi. Türkiye de buna taraf. Yani Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya gibi ülkeler dahil, Türkiye'nin de dahil olduğu bir sözleşme. Bunun ana çerçevesi Karadeniz'in aslında kirliliğe karşı korunması. Neden çok önemli bu? Hemen şunu özetleyerek söylersek, bugün Karadeniz kıyılarımızda, Türkiye açısından konuşuyorum, Karadeniz kıyılarımızda, yani işte İğne Ada bölgesine, Kırklareli'nden Hopa'ya kadar olan bölgede bir tane deniz koruma alanımız yok. Bu ne demek? Aslında karasal alanda bazı bölgeleri sit alanı ilan edebiliyoruz. Karadeniz'de yalnızca Tirebolu hattında kısa bir alan var. O da karasal alan diyebiliriz. Yani Karadeniz kıyılarında denizin içerisini kapsayan bir deniz koruma alanımız ne yazık ki yok.
0: Peki 1994'ten
1: neden itibaren.
0: Çok özür dilerim. Araya girdim ama yani Karadeniz havzası 160 milyon insanın bir şekilde yaşadığını, evet, siz de saydınız. Evet. Neden yok bu kadar önemli bir deniz? Yani soframıza, masamıza gelen 4 balıktan 3'ü Karadeniz'den ama neden yok?
1: Bunu aslında biraz da ülkemizdeki deniz algısıyla da ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü örneğin güney bölgelerimizde işte Gökova'dan Patara'ya, Belek'ten Göksu Havzası'na kadar, Göksu Deltası'na kadar pek çok alanda özel çevre koruma bölgesi ilan etmişiz. Bu Barcelona Sözleşmesi kapsamında, yani Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması ile ilgili bu daha erken dönemde, bu Özallı yıllarda diyelim, 80'li yıllardan itibaren bu öne çıkmıştır. Pek çok bölgeyi özel koruma bölgesi ilan ettik. Yani kıyılarımızda, Akdeniz ve Ege'de diyelim. En son biliyorsunuz Marmara Denizi aslında müsilaj kustuktan sonra geçtiğimiz yıllarda, yani deniz artık ben bittim, iflas ettim dediği anda bir nevi ölüm döşeğindeyken orayı da özel çevre koruma bölgesi ilan etti. Karadeniz, denizle ilgili algımızın daha çok turizm ve yani güney kıyılarına odaklanan da bir tarafı olduğu için Karadeniz bu konuda ne yazık ki göz ardı edildi. Ama çok önemli. Yani işte Tunas'ından Dinyeper'ine, onlarca büyük nehrin, nehir havzasının aslında pek çok bölgedeki ülkelerin, hatta Avrupa'nın, yani bir nevi çevresel atıklarının toplamı, bilançosu Karadeniz'de birikiyor diyebiliriz. Yani orada bir adeta bir kirlilik çukuru oluşuyor. Yine de Karadeniz tatlı su girişi de olduğu için kendini tolere edebiliyor. Fakat kıyılardaki koruma alanının olmaması bir anlamda hem gıda güvenliği açısından hem denizin kendi ekolojik sistemini sürdürebilmesi açısından çok riskli. Yani belli bölgeleri mutlaka örneğin 2030'a kadar Birleşmiş Milletler 30x30 kavramıyla açıklanan, özetlenen bir koruma önerisiyle geldi. Yani hem karasal alanın hem de deniz alanlarında en az ülke coğrafyasının %30'unun koruma altına alınması. Bu aslında iklim kriziyle mücadelede de önemli bir faktör. Aynı zamanda o denizin ve karasal alanın kendini yenileyebilmesi, izlenebilmesi, korunabilmesi açısından önemli. Biz ne yazık ki Akdeniz'deki özel çevre koruma bölgelerini ne kadar koruduğumuz tartışılsa da, evet, Karadeniz'de hiç deniz koruma alanının olmaması bizim için çok büyük bir handikap. Buna hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü Karadeniz artık değişiyor. 20-30 yıl önceki Karadeniz değil ve Karadeniz bize her gün, sizin de başlangıçta belirttiğiniz gibi, her gün bir alarm gönderiyor, bir işaret gönderiyor. İşte bir gün kıyısından mavi yengeçlerin balık ağlarına takıldığı haberleri geliyor. Bir gün kıyılara mayın vurduğu haberi geliyor. Bir gün yunusların kıyıya vurduğu haberleri geliyor. Yani Karadeniz bize bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte ne anlatmak istediğini biraz detaylandırabiliriz konuşmamızda.
0: Peki şöyle, şimdi siz mavi yengeç, bomba ve yunuslardan bahsettiniz bir anlamda Karadeniz'in de simgesi, ama gıda güvenliğine tekrar döneceğim. Yani siz Karadeniz Türkiye için gıda güvenliği anlamında neden önemli? Bunu şundan dolayı sormak istiyorum. Şimdi bazı dinleyenler yani böyle düşünüyordur değil, ama deniz deyince, programın başında söyledim ya, denize girmek vesaire akla geliyor, ama ya hiç de öyle değil. Değil mi? Karadeniz bunun en Tabii. önemli göstergesi değil mi?
1: Kesinlikle. Aslında bu deniz kıyıda denize girme vesaire gibi durumlar, yani turizm hareketleri ya da kıyı turizmi dediğimiz, aslında geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladı. 80'lerde zirve yaptı, 90'larda patlamaya dönüştü falan. Evet. Bugünlerde zirvede diyebiliriz, ama bu sürdürülebilir değil elbette. Bir yerde bu bitecek, çünkü iklim açısından da sorumlu. Şimdi Karadeniz sadece bugün için değil, bakın milattan önce 2000'li yıllara kadar gittiğimizde Karadeniz'de önemli bir üretim olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Sinope, antik adıyla Sinope balıkçıları İstanbul'daki, yani o zamanki Bizans'ın ya da Konstantinopol'ün, Bizantium'un balıkçılarından çok daha ünlüdür, önemlidir ve Sinop'ta basılan sikkelerde, yaklaşık 2000 yıl kadar önce basılan sikkelerde Yunus baskıları görürüz. Yunus fotoğrafları ya da işte çizimleri görürüz diyelim. Yani Yunusları parasının üstüne basan bir kültürden söz ediyoruz.
0: Ya bugün de isimlerini, bugün de hala Karadeniz bölgesinde Yunus ismi değil mi? Yani o sadece bir dini gönderme değil aslında.
1: Değil. Aslında Karadeniz kültürünün başat bir parçası olmuştur. Yani ya Yunus'tur erkekse ya Hızır'dır. Evet. Yani Hızır da yine denizle ilintilenen, inanç ve kültürden kaynaklı, evet, denizle ilintilenen bir isimdir. Hamsi de yine bakıldığında geçmişte, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcına Hamsi motifi yapından tutun da yörenin hem tarihsel hem kültürel hafızasında inanılmaz yeri olan bir balık türü. Hamsi Karadeniz'in aslında hani en bilinen türü, ama başka pek çok tür gıda olarak sofralarımıza gelmiş. Bugün Türkiye'de, Türkiye ölçeğinde konuşursak, yani bakın Ankara, Samsun yolu üzerinden Ankara'ya kamyonlarla balıklar girer ve Ankara balık haline gittiğinizde ya da Ulus Pazarına gittiğinizde en taze balıkları orada yiyebilirsiniz. Yani İç Anadolu'ya, güney kentlerine kadar, hatta Antalya'ya kadar bile Samsun'dan, Sinop'tan, Karadeniz bölgesinden özellikle balık sevkiyatı yapılır ve soframıza gelen her 3 balıktan, her 4 balıktan 3'ü Karadeniz kökenlidir. Yani Karadeniz yediğimiz 4 balıktan 3'ünü sağlıyor bize. Bu neden önemli? Hı hı. Birincisi ucuz protein kaynağı olarak çok önemli. Geçmişte o kadar fazla üretim yapılmış, av yapılmış ki, yani tabii balık stoklarının zamanla azaldığı dönemler var. Bir de bu işin kontrolsüz avcılık ya da sınırsız avlama gibi bir ne yazık ki öyle bir hastalığımız da var. Yani kendi kıyılarımızda tükettiğimiz stoklar yüzünden işte başka ülkelerin karasularına da gidip avlanma zorunda kalıyorlar ve zaman zaman uluslararası kriz, sorunlara da yol açtığını söyleyebiliriz. Evet. Bunun, yani işte bazen haberler görürüz. Yani Türk balıkçılar işte Ukrayna ya da Rusya kıyılarında görüldü şeklinde. Dolayısıyla Karadeniz'deki hamsi bir anlamda bölge için ve ülke için çok önemli bir tür. Ama aslında hamsiden bahsediyorduk. Hamsiden. Hamsi başat türlerden bir tanesi, ama bu aslında Karadeniz'in ve ekosistemi çok özür içinde.
0: Çok özür dilerim, araya giriyorum. Aynı zamanda gerçekten ekonomik anlamda zor durumda olan insanların da neredeyse tek başına tek yiyebileceği balık oluyor önemlerde.
1: Kesinlikle, yani en ucuz, evet, ve en kolay yoldan protein ihtiyacını karşılayabileceği o bakımdan çok önemli. Ama deniz ekosistemi açısından da hamsiler planktonlarla besleniyor ama aynı zamanda kendisi de daha büyük türler için yem olarak, evet, görülebiliyor. Yani aslında besin zincirinin önemli bir parçası, ama zamanla geçtiğimiz dönemlerde işte az önce bahsettik ya, yani mavi yengeç dedik ve balon balığı görülmeye başlamış Karadeniz kıyılarında.
0: Nereden
1: yani
0: geliyorlar?
1: Mavi yengeç Batı Atlantik kökenli olarak biliniyor. Ama işte Ege ve Akdeniz'de çok görülür. Hatta bununla ilgili restoranlar falan açılır. Fakat bu giderek iklimin değiştiğini bize anlatıyor. Balon balığı yine aynı şekilde istilacı yabancı türlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu gelen yabancı türler, yine daha önce geçmiş yıllarda taraklı medüz dediğimiz bir deniz canlısının da, hı hı, Karadeniz'e istilacı olarak, yabancı bir tür olarak gelmesiyle oradaki stokları felç ettiğini biliyoruz. Yani bu kaynaklarda çok sayıda bilgi vardır bununla ilgili. Yani bir kere Karadeniz çok boyutlu bir alarm veriyor bize. Yani diyor ki benim hamsim var, benim palamutum var, benim yunuslarım var. Yunuslara gelince, geçmişte Trabzon kıyıda çok sayıda yunus yağı işleyen tesisler, evet, var ve bunlar bir nevi aydınlatma aracı olarak, yani gaz yağı gibi kullanılan yunus yağı ve vahşi bir yunus avı uzunca bir süre oluyor. Bugün artık nesli tükenmekte olan ya da risk altındaki türlerden bir tanesi. Dolayısıyla Karadeniz bize bir alarm veriyor. Diyor ki beni koruyun. Kıyılarımda sadece yüzmek ya da güneşlenmek, denize girmek, oteller yapmak, işte Arap turistler daha çok gelsin diye değil, aynı zamanda benim hamsilerimi, yunuslarımı ve başka onlarca türümü devam ettirebilmek için beni koruyun diye alarm veriyor. Yani bu aslında hepimizin
0: Covid
1: önüne...
0: Çok özür dilerim. Covid döneminde insan biraz o denizden, deniz kıyısından çekilince, İstanbul'da yaşayanlar ya da Türkiye'dekiler de bilir, çok fazla haber oldu. Hatırlarsınız siz de Karadeniz'in yunus balıkları o boğazda, hatta Haliç'e kadar geldikleri
1: görülmüş. Evet, gösteri yapmışlar.
0: Bir buçuk yıl yani bize dokunmazsanız bak bizi görebilirsiniz diyorlar aslında.
1: Kesinlikle çok çok önemli. Çünkü aslında insan müdahalesi biraz azaldığında ya da sınırlandığında diyelim, ekosistem kendini onarabiliyor. Bu karada da öyle, deniz içerisinde. Yani Nadas'a bırakmak gerekiyor. Bazen denizleri, o yüzden bakanlık son dönemde bazı yıllar türlerin avı ile ilgili sınırlama getirdi. Bu hamsi de dahil buna. O yüzden yani bazen Nadas'a bırakmak, yani müdahaleyi biraz durdurmak zorundayız bu tür yapılara. Çünkü kendini yenileyebilsin. Yani 40-50 yıl önceki nüfusla ve 40-50 yıl önceki insan baskısıyla bugünkü aynı değil.
0: Evet.
1: Yani çok küçük tekneler, işte örneğin köy enstitüleri döneminde Beşikdüzü'nde bir hamsi filosu oluşturulduğunu biliyoruz. Ve yaklaşık 10 tane takadan, gemiden oluşan.
0: Trabzon işte, Beşikdüzü.
1: Trabzon Beşikdüzü'nde işte Hopa'dan usta balıkçılar getirilmiştir. Ve oradaki öğrencilere, köy enstitüsü öğrencilerinin denize meraklı, hevesli olanları ya da uyanık olan öğrenciler diyelim. Bunlar toparlamışlardır ve bir hamsi filosu oluşturmuşlardır. Av sezonu başladığında Trabzon'dan, yani Beşikdüzü'nden Hopa'ya kadar olan bölgede tonlarca hamsi avlanır, getirilir, kurutulur, bir kısmı balık unu yapılır, bir kısmı tüketilir ve kurutulanlar ya da balık unu yapılanlar da dış satım yoluyla gelir elde edilir ve Beşikdüzü köy enstitüsünün kendi ihtiyacı olan ekonomisi bu şekilde. Yani deniz inanılmaz bir olanak sağlamıştır. Onu nasıl kullandığınızı bilirseniz özellikle.
0: Bilmezseniz ne oluyor? Peki şundan dolayı söyledim bunu. Şimdi siz işte mavi yengeç dediniz, balon balıkları dediniz. Hani bunları biz Akdeniz'de ya da Ege'de kısmen görüyoruz. Bununla ilgili haberleri de görüyoruz ama bunlar artık Karadeniz'e kadar da çıktı. Bununla ilgili yapılacak tek önlem şu mu? Daha önce çünkü bakanlık mesela balon balığı başına yanlış hatırlamıyorsam eğer 7 lira mı 12 lira gibi bir para veriyordu tutulduğunda. Yani tek önlem bu mudur? Bir de bu balıkların aslında merkezi neresi? Bu mavi yengeçin, balon balığın.
1: Mavi yengeç az önce bahsettiğim gibi Atlantik kökenli, Batı Atlantik kökenli. Balon balığı da Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e, oradan işte kuzeye doğru. Aslında tablo şu: dünya değişiyor. Yani sadece Karadeniz değil. Örneğin bugün Akdeniz'in tipik bir ağaç türü olan Kızılçam giderek kuzeye doğru yayılıyor. Yani bazı türler, Kızılçam'da öyle, istilacıdır. Yani bulunduğu yeri baskılar ve kendisinden başka türlere yaşam şansı pek tanımaz. Denizde de böyle benzer bir şey oluyor. Yani hem karada hem denizde aslında beşeri göçün ya da güneyden kuzeye doğru akan, işte geçtiğimiz haftalarda İspanya'ya yönelik Kuzey Afrika'dan göçü gördük. Yani benzer bir tablo aslında karasal alanda, denizde ve ekosistemin içerisinde devam ediyor. Yani kuzeye doğru bir baskı var, bir göç baskısı var. Kızılçam'ın örneği kuzey ülkelerinde görülmeye başladığını ormancılıkla ilgili çalışan uzman dostlarımız aktarmıştı. Yani denizde de aynı şekilde. Bunun önlemi şu değil. Yani evet, halka, kamuoyuna bir takım önerilerde bulunabiliriz. İşte yani üzerine bir ödül koyabiliriz vesaire. Hı hı. Bu bir halkla ilişkiler projesi olur. Biz bir kere neden geliyor, nasıl geliyor, ne kadar geliyor ve ne kadar baskı oluşturuyor, bunları biliriz. Çünkü izleme çalışması yapılmıyor sağlıklı biçimde. Yani hem denizin biyolojik çeşitliliğini izlemiyoruz, hem o ortamı izlemiyoruz. Yani deniz suyunun kirlilik oranını vesaire izlemediğimiz için de böyle ezbere bir takım uygulamalar yapılıyor ve bunlar sonuçta günü kurtarıyormuş gibi. Yani bu yetkililere şu görüntüyü veriyor. Yani bir fotoğraf veriyoruz. Evet, biz bugün bunu yaptık, şu etkinliği yaptık. Balon balığı veya aslan balığı yakalama yarışması düzenledik. İşte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz vesaire deniliyor. Bunun için paralar harcanıyor, bütçe, ekonomi harcanıyor, emek veriliyor. Kamu personeli yoğun bir şekilde anlamsız işlerde uğraştırılıyor. Ama peki, asıl evet.
0: Şunu çok özür dilerim, araya giriyorum. Peki bu kuzeye doğru baskılanma iklim değişikliği nedeniyle ya da insan beşeri hatalardan dolayı Karadeniz'deki türler üzerinde yakın tarihte, özellikle geriye doğru gittiğimizde tabii ki birçok tür kaybolmuştur diyebiliriz ama yakın tarihte gerçek işte yetişme alanı Karadeniz olan türlerden kaybolanlar var mı? Hangi türler kayboldu mesela?
1: Aslında Karadeniz kıyılarındaki nehir ekosistemlerinde yaşayan Mersin balıkları bunlardan en önemlisi. Son yıllarda artık neredeyse...
0: Adı Mersin balığı mı?
1: Balığı diyebildiğimiz, hatta bu ünlü Rus havyarı diyebildiğimiz havyarın da kaynağıdır. Hazar Denizi'nde özellikle çok çıkarılır ve yani havyarı çok değerlidir. Mersin balığı geçmişte bakın 1960'lara 50'lere kadar Karasu'da, yani Karadeniz, Sakarya'nın bir ilçesidir. Evet. Karasu'da tonlarla ifade edilen Mersin balığı havyarının üretildiğini biliyoruz. Bunlar kaynaklarda var. Yani öyle bir şey kaybetmişiz ki sırf bu havzayı koruyamadığımız için. Şimdi bugün örneğin Samsun ve işte iç sularda yeniden balıklandırma yapılarak ya da laboratuvar ortamında ürettiğimiz Mersin balıklarını yeniden deneyerek üretmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu bütün göllerde yani bir aşılama yapıyoruz. Bu aslında bize bir şeyi de gösteriyor. Yani gelecekte atıyorum birkaç yıl sonra hamsi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün Mersin balığı Karadeniz'de bitti. Yunuslar bitmek üzere. Hamsi gibi az önce bahsettiğimiz stratejik olarak da gıda güvenliği açısından da son derece önemli bir türü de aynı şekilde gelecekte işte oluşturduğumuz yapay havuzlarda, su ortamlarında yetiştirme çabası içine girebiliriz. Bugün hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor ama ne yazık ki durum öyle değil. Yani Mersin balığı kaybettiğimiz en dramatik, trajik durumlardan bir tanesi Karadeniz açısından konuşacak olursak.
0: Bunu dinleyicilere yani korkutmak için değil, bir gerçeği söylemek adına tekrar ediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bilimsel rakamlar da, bir anlamda yapılan çalışmalar da maalesef bunu gösteriyor. Bu önlemin alınması gerektiğini, ki hamsi denilince değil mi Yusuf Yavuz, sadece yani bir balıktan da bahsetmiyoruz. Koskoca bir kültürden bahsediyoruz.
1: Aslında yani elbette.
0: Bambaşka bütün hani hayatımızın içine, sadece soframıza bir balık türü olarak değil, hayatımızın içine, sohbetlerimize, konuşmalarımıza, gülmemize, ağlamamıza, hani tüm o kodlarımıza yerleşmiş bir kültürel malzemeden de bahsediyoruz aslında.
1: Kesinlikle. Horon çekilirken ya da horon tepilirken bilirsiniz işte o geleneksel kıyafetlerde kemerin üzerinde hamsi balıkları, evet, gümüş hamsiler sallanır. Yani denizdeki o hamsilerin gümüşü geçişleri gibi bir şekilde. Yani Karadeniz kültüründen, coğrafyasından ekmek, yani mısır ekmeği, hamsi ve karalahana, bu üçü adeta bölgenin simgesi gibidir. Yani aynen, bunlardan bir tane, bir tanesini çekip alırsak oradaki ruhsal duvar yıkılır ve bütün bölge insanı bu duvarın altında kalır. Örneğin hamsinin bir nevi o bölge için taşıdığı anlam, daha adını duyar duymaz, yani hamsi paloğu gibi diye başlayan o cümlelerle adını duyar duymaz aslında bir gülümseme de, yani bir tebessüm de başlar. Aslında mizahından türküsüne pek çok alana sirayet etmiştir. Bunu çekip alırsak Karadeniz'in bütün kıyıları, o kıyı yerleşimindeki kentler aslında birer cenaze evine döner. Yani bunu, bu kültürel dokuyu nasıl ördüğünü, binlerce yılda nasıl işlediğini unutmamak gerekiyor. Yani Urfa için isot neyse Karadenizli için de hamsi aslında aynı şeydir.
0: Tamam,
1: yani
0: çok,
1: bu
0: çok, çok...
1: bağ kurmak ya, açısından.
0: Gerçekten hani şu an öyle bir tablo olmamasına rağmen bunun bir ihtimal olarak yani şu an söyleniyor olması, ki bilimsel rakamlarla Karadeniz'in devasa bir cenaze evine döneceği yönündeki sözlerinizi açıkçası çok çok üzülerek dinledim. Ama insanlar, dinleyicilerimiz de bu sese kulak versinler. O yüzden hatta yetkililer mümkünse bunun önlemlerini alalım. Gerçekten çok doğru bir tarif. O yüzden yani gerçekten hamsiyi çekerseniz o kültürden, orası koca bir cenaze evine döner maalesef. Kirliliğiyle ilgili Karadeniz'in, biraz önce bahsettiniz siz, işte hiçbir koruma havzası yok, çok küçük bazı alanlardan bahsettiniz. Uluslararası sözleşmeler var, peki uluslararası sözleşmeler Karadeniz'i korumaya, Karadeniz'i temizlemeye yetmiyor mu bunlar?
1: Aslında mevzuat açısından evet bir sıkıntı görünmüyor. İşte Bükreş Sözleşmesi hem karasal kökenli kirliliğin havza alanlarında engellenmesi, durdurulması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, yani pek çok madde içeriyor ve aslında İstanbul'da da bu sözleşmenin sekreteryasının bir ayağı İstanbul'da bulunuyor Türkiye'de. Yani önemli bir uluslararası kazanım. Fakat çok bu konuda ağır ilerliyoruz. Yani yönümüz hep turizmin işte güney bölgelerine dönük. Yani deniz turist, şu kadar milyon turist geldi, bu kadar gelir elde ettik. Evet, bu işin bir parçası ve çok önemli. Fakat biz Karadeniz'in korunmasını ertelediğimizde ya da ihmal ettiğimizde başından beri söylediğimiz o büyük bir hem biyokütle kaybı, hem gıda kaybı, hem de bir ekosistem kaybı. Yani devasa bir birikim çukuru, yani atık çukuruna dönüşür Karadeniz. Bu maalesef özellikle Giresun, Trabzon hattında, yani Kastamonu tarafları biraz daha iyi. Sinop'tan Kastamonu'ya kadar olan bölge biraz daha iyi. Ama Giresun ve Trabzon civarı, o sahillerde yoğun kirlilik olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin dere yatakları, karasal atıkların denize buluştuğu alanlar çok yoğun bir kirlilik taşıyor. O yüzden yakın izlenmesi, gerekli yaptırımların uygulanması ve bu konuda tabii biraz da işin bilinçlendirme kısmı var. Yetkililer sadece ya da kamu kurumları afiş hazırlayarak, yani sigara yasağıyla biz ancak yaptırımlar sertleştiğinde evet, uyum sağlayabildik. Evet. Yani afiş asarak, ya buraya çöp atmayın, işte keyi temiz tut, yeşili koru levhası koyarak bu işler düzelmiyor. Bunu yıllarca gördük. Yani sigara içmeyin, askeri ortamlarda bile bu böyledir. Yani sigara içmek yasaktır, altına komutan yazılır ya da işte müdüriyet yazılır falan. Bu artık...
0: Ama yaptırım olunca uyulmaya başlandı. Kesinlikle. Herkes de memnun oldu bu arada yani.
1: Kesinlikle. Yani otobüslerde sigara içiliyordu. Yani hasta kadınlar, yaşlı insanlar, evet, çocuklar vesaire, uçaklarda sigara içiliyordu. Yani kahvehanelerin içerisinde, yani o kadar uyarılar olmasına rağmen bunu kimse dinlemiyordu. Yani bu, burada da aynı şey geçerli. Yani bu radikal adımları özellikle kıyı koruma, deniz koruma, genel olarak koruma kapsamında kullanmalıyız. Çünkü yani bahsettiğiniz gibi sizin de başlangıçta o kadar görüntüler geliyor ki biz artık hani bir nevi şey dönemi gibiyiz. Yani adeta bir olağan pandemik bir dönemden geçiyor gibiyiz. Yani kirlilik anlamında. Yani bir kirlilik pandemisi yaşıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Sizinle geçtiğimiz ay kıyı konusunda bazı programlar da yapmıştık. Yani evet, o dönem hani uyarıcı nitelikte bir şeyler olsun diye mevcuttaki kirliliği konuşuyorduk ama artık onun kat be kat daha fazlasına maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunun daha önüne geçebilmenin yolu ağır yaptırımlardan ve radikal önlemlerden geçiyor.
0: Metazori şart bu anlamda tabii ki çok doğru. Bu da biraz soruma da yanıt verdiniz. Ben de bu hani kıyı koruma konusunda hangi noktadayız diye soracaktım ama ona da bir anlamda yanıt anlamında oldu. Tabii ki biz bu programları yapıyoruz. Bizi dinleyenler bu anlamda hem tekrar bir farkındalık oluşsun. Ama asıl bu farkındalığı oluşturacak olanlar, tırnak içinde farkındalığı kullanıyorum, asıl bu kararları alacak olanlar ilgili mevzuata, ki siz de bahsettiniz mevzuatta bir sıkıntımız yok diye, bu mevzuata tam anlamıyla uyan uymayanları da ciddi anlamda yaptırımlarla uymaya teşvik eden durum. Peki Yusuf Yavuz, son olarak biraz biz Karadeniz'den bahsettik hep ama son iki dakikam, biraz güneye inersek oradaki tabloyu, çünkü ben görüyorum içler acısı maalesef. Yani her gün başka bir yerden başka bir kirlilikle ilgili bir video geliyor. Son iki dakikam güneye dair, güneye indiğimizde tablo nasıl, neler söyleyeceksiniz?
1: Güneyde durum özetle şu: aslında bir aydan fazla bir zamandır yoğun kirlilik var. Bunu hepimiz haberleştiriyoruz, gündeme, evet, getiriyoruz. Antalya Valiliği bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bu Levant akıntısı, yani aslında Doğu Akdeniz ya da Küçük Asya akıntısının getirdiği doğu bölgesinden, Akdeniz'in doğusundan buna bağladı. İlk belirlemeler böyle dedi. Ancak nehir havzalarından hala kirlilik aktığını görüyoruz. Yine dün ODTÜ'den bazı uzmanların açıklamalarını gördük. Onlar da bizim bu tespitlerimizi sıcak düzeyde açıklamalar yaptığını gördük. Yani nehirlerin kirli olduğunu, nehirlerin denize plastik atık ve ağır kirlilik taşıdığını söylüyor. O yüzden karasal alanda çözüm üretmeden, yani denize ulaştığında son hani ölmekte olan bir hastaya suni teneffüs yapmak gibi uygulamalar denizin temizlenmesi için yeterli değil. Önemli ama yeterli değil. O yüzden kaynağında yok etmek gerekiyor. Akdeniz'i korumak için de kirliliği.
0: Peki, çok teşekkürler. Biz kıyıyla ilgili yayına katıldığınız için devam edeceğiz. Şu anlamda kıyıyla ilgili, Türkiye'nin kıyıları ile ilgili, deniz işte göl kıyıları ya da akarsu havzaları ile ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Yusuf Yavuz'la tabii ki önden bir randevu da almış olayım bu anlamda Sayın Yavuz'dan.
1: Memnuniyetle.
0: Bilgilerini paylaşacak. Bugün daha çok Karadeniz'i konuştuk. Geçen programda güney sahillerimizi konuşmuştuk. Bu sefer kuzey sahillerimizi konuştuk. Sadece sahilleri konuşmadık. Oradaki ekosistemi konuştuk. Soframıza gelen balığı konuştuk, onun bize getirdiği kültürü konuştuk. Programı da Yusuf Yavuz'un sizin yazınızdaki bir başlıkla bitireceğim. Efendim, dikkat edelim, hamsiler sadece fotoğraflarda kalmasın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Tekrar teşekkürler Sayın Yavuz.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum tekrar.
2: Fethi Yılmaz'da gündem özel sona erdi. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Here she comes again.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamak sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Zammın ardından İstanbul'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57.213 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 9.535 lira oldu. Ankara'da 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 55.594 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi ise 9.266 lira oldu. İzmir'de 0. basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53.974 lira olurken riski en düşük olan 8. basamaktaki sürücünün primi 8.996 lira oldu. İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak prim tutarı 166.214 lira olurken 8. basamaktaki tutar 27.702 lira oldu. Ankara'da bu tutar en yüksek 161.510 lira. En düşük 26.918 lira, İzmir'de en yüksek 156.806 lira, en düşük de 26.134 lira olarak belirlendi. İstanbul'da 0. basamaktaki 31 ve üstü koltuğa sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası 408.348 lira oldu, 8. basamağı ise 68.058 lira oldu. 2026 yılı itibarıyla 1246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri yakalanma anında ceza kesip aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını talep edebiliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam geldi. Açıklanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 19.071 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir dinleyicimiz neden maça gitmiyorsunuz'a öyle bir serzenişlik bulunmuş ki. Kalayı da basmış. Eskiden diyor otururken ya da diyor sizin gibi diyor stadın önünden geçerken bile maça girer giderdim diyor. Ama şimdi diyor bir hafta öncesinden hazırlanıyoruz diyor yine yetmiyor diyor. Kartımı diyor yeniletmem lazımmış diyor. 1200 lira diyor. Ya sırf kart yeniletmeye 1200 lira parası bilmem ne. Evet. Sonrasında da basmış kalayı dinleyicimiz. Onları yayında söyleyemiyorum ama size katılıyorum.
2: Kalay tarafı da dahil olmak üzere söylediği her şeye katılıyorum. Ben Pasolik çıktığından beri maçlara tribünde gitmedim. Hep davetli olarak gittim. Hiç parasını vererek gitmedim ki ben parasını vererek çok maça giden bir insanım. Seyircimiz çok haklı.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'yla Futbol Saati her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Evrende bugüne kadar gözlemlenmiş en yoğun cisimler arasında kara deliklerden sonra ikinci sırada gelen nötron yıldızları neredeyse tamamen nötronlardan oluşur. Ancak nötronların kendileri temel parçacık değildir. Kuark adı verilen temel parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşurlar. Kuramsal olarak kütlesi Güneş'inkinin yaklaşık 3 katı olan nötronlarındaki nötronların parçalanmasıyla kuark yıldızı olarak adlandırılan yıldızlar ortaya çıkabilir. Ancak bugüne kadar varlığı bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir kuark yıldızı yok. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 1 Ocak 2026'da 5.906 liradan satılan gram altın,

0: ayını 6 bin lira civarında kapattı. Yılbaşından Mart ayına kadarki süreçte altının yükseleceği öngörüsüyle yatırımını altına yapan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını ve uzmanları yakından takip etmeye başladı. Mart ayındaki ciddi düşüşün ardından Nisan ayında 6500 lira ve civarında seyretmeye başlayan altın, ay sonunda 7000 seviyesine merdiven dayadı. Bu yükselişe rağmen altının gramı Nisan ayının ilk gününe göre %1,43 değer kaybetti. Amerikan Merkez Bankası Fed'in Nisan ayında faizi sabit tutması da altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu karar altın üzerinde baskı yarattı. Mayıs ayının ilk günlerine 6700 liralar seviyesinde başlayan gram altın yatırımcısının yüzünü ay içerisinde güldürmedi. Altının gram fiyatı ay boyunca benzer seviyelerde seyretti. Mayıs ayının ilk gününe göre gram altının değer kaybı %0,09 oldu. Gram altın Haziran ayının ilk gününe ise 6650 liradan başladı. Ay içerisinde sert düşüşler yaşayan altın 6000 liranın dahi gerisine düştü. Bazı uzmanlar bu ciddi düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirse de bazıları altın fiyatlarının bir süre daha gerileceği yönünde tahminler yaptı. Vatandaşların altındaki gerileme sebebiyle yön değiştirmesi ise borsada yükselişlere sebep oldu. Altın yılın ilk 6 ayını dalgalı şekilde kapattı. Haziran ayında yaşanan düşüş Temmuz ayında da devam etti. Altının gram fiyatı Temmuz ayının ilk gününe 5960 liradan başladı. Ay içerisinde 6000 lira sınırını kısmen aşan altın Temmuz'u 6150 liradan kapattı. Altının gramı Ağustos ayının ilk gününde ise Temmuz ayıyla paralel şekilde seyretti. Altın Ağustos'un 10'u itibarıyla kısmi yükselişler yaşadı. 6682 lira seviyesine yükselen gram altın 6800 liralar seviyesini tekrar gördü. Uzmanlar bu yükselişi güvenli liman arayışının yeniden artmasıyla ilişkilendirdi. Yatırımcıların piyasaya yeniden girmesiyle de artış yaşayan gram altın, ABD enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gelmesinin ardından yatırımcısının yüzünü güldürmeye başladı. Uzmanlar gram altının 8000 lira seviyesine yeniden çıkacağı yönünde yorumlarda bulundu. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından altın yılın ilk 8 ayında dalgalı seyretti. Dip seviyeleri gören altın Ağustos ayı itibarıyla yılın ilk ayında yakaladığı ivmeyi tutturmayı deniyor. Yılın ilk 8 ayında jeopolitik gerilimler, faiz kararları ve enflasyon verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen ve Mart ayında 8000 lirayla rekor kırdıktan sonra sert düşüşler yaşayan gram altın, Ağustos ayı itibarıyla yeniden yükselişe geçerek kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Bütün yanları anlatıyoruz.

0: do. Radyo Sputnik özel haber.
1: Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu başladı. 18 takımın mücadele edeceği ligin açılış maçında son şampiyon Galatasaray tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterecek futbol kulübünü konuk etti. Eski Trabzonspor Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın anısına oynanacak yeni sezonda 13 ilden 18 takım güçlendirdikleri kadrolarıyla 9 ay 9 gün sürecek 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın hegemonyasını kırmaya çalışacak. Başta geçen sezonun flaş takımları Başakşehir ve Samsun olmak üzere diğer takımlarda sürpriz yapabilmek için son ana kadar mücadele edecek. Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından başladı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 17 Mayıs'ta tamamlanan 2025-2026 sezon ardından Süper Lig'de 69. sezonun perdesi Galatasaray'la Çorum FK arasında oynanan maçla İstanbul'da açıldı. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda 13 ilden 18 takım hedeflerinin peşinde olacak. Yeni sezonda İstanbul'dan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor olmak üzere 6 takım yer alacak. Ligde Ankara'dan Gençler Birliği, İzmir'den Göztepe, Trabzon'dan Trabzonspor, Konya'dan Konyaspor, Antalya'dan Alanyaspor, Kocaeli'den Kocaelispor, Samsun'dan Samsunspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Rize'den Çaykur Rizespor, Erzurum'dan Erzurumspor Futbol Kulübü, Diyarbakır'dan Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum'dan Çorum Futbol Kulübü başında koşacak. Süper Lig bu yılki yeni ekiplerine de merhaba diyor. Geçen sezon bir alt ligde bulunan Erzurumspor Futbol Kulübü, Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum Futbol Kulübü yeni sezonda Türkiye'nin en büyük liginde mücadele etme şansı yakaladı. Ahmet Sportif Faaliyetler kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Diyarbakır temsilcisi 2025-2026 sezonunda 1. ligi 2. tamamlamıştı. Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek takımlardan biri de Çorum Futbol Kulübü. İç Anadolu temsilcisi geçen sezon playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Çorum Futbol Kulübü ilk kez Süper Lig'de sahne alıyor. Erzurumspor Futbol Kulübü ise suya geri dönen ekiplerden. Mavi Beyazlar 5 sezonluk aranın ardından yeniden Türkiye'nin en üst liginde mücadele edecek. Erzurum temsilcisi 2025-2026 sezonunda 1. ligi şampiyon tamamlamıştı. Yeni sezonda dikkat çekici ekiplerse Kocaelispor ve Gençler Birliği. İki takım 2025-26 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş ve ilk sezonlarında ligde kalmayı başarmıştı. Kocaelispor 37 puanla 10. sırada, Gençler Birliği ise 34 puanla 14. sırada tamamladı. Böylece iki ekip de yeni sezonda Süper Lig'in ikinci sezonlarına çıkacak. Yeni sezon öncesi bazı önemli teknik direktör değişiklikleri de yaşandı. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Fenerbahçe'de ise İsmail Kartal yeni sezonun teknik adamları olarak öne çıkıyor. Ahmet Spor'da Süper Lig'e yükselmesinin ardından Besnik Hasi ile yola çıktı. Eyüp Spor'da ise Özhan Pulat görev yapıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk büyük karşılaşması ise 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak. Ligin 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, 8. haftasında ise Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 9. haftasında ise Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Ligin 13. haftada bir başka derbide Beşiktaş ile Galatasaray, 15. haftasında ise Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda takımlar maç kadrosunda 10 yabancı futbolcusunu kriter aranmaksızın yazabilecek. Bu futbolcuların dışında kulüpler 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş yabancı 4 futbolcuyu da listesine alabilecek. Kulüpler A takım listesine 28 futbolcu yazabilecek. Yeni sezon öncesinde transfer piyasası da oldukça hareketli. Fenerbahçe Napoli'den dünyaca ünlü Belçikalı golcü Lukaku'yu kadrosuna katarken Mason Greenwood, Nathan Ake ve geçen İspanya'da 23 gol atan Vedat Muriç de transfer etti. Beşiktaş'ın en dikkat çekici hamlesi ise Arsenal'den Trossard oldu. Siyah beyazlar ayrıca son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrafor Dušan Vlahović, Bayern Münih'ten kaleci Alexander Nübel, Monaco'dan Cuatro ve Benfica'dan Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosuna kattı. Transfer sezonunun en ateşli takımı ise Trabzonspor oldu. Bordo Mavili ekip Liverpool'dan dünya yıldızı Muhammed Salah'ı kadrosuna kattı. Trabzon temsilcisi dünya gündemine oturduğu Salah transferinin yanı sıra Ruslan Malinovski, Ernest Muçi, Saviola, Cabral ve Samet Akaydın gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Galatasaray'da ise Burnley'den Leslie kiralandı. Futbolda 24 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi 4 Eylül'de bitecek. Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer tescil dönemi ise 1 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de sona erecek. Geçmiş yıllarda 1 milyar euro sınırında gidip gelen Süper Lig'in değeri Osimhen, Lukaku, Greenwood, Trossard, Salah ve Vlahović gibi küresel ölçekte tanınan oyuncuların katılmasıyla kalıcı olarak 1,5 milyar euro seviyesinin üzerine yerleşti. Süper Lig 1,56 milyar euro ile küresel futbol ekonomisinde 1 milyar euro barajını aşan elit ligler arasına girdi. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Yeni sezonun ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak, 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Süper Lig'de ikinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 10. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam edecek. Lig'de mücadele 23 Mayıs 2027'de oynanacak son hafta maçlarıyla son bulacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 88 günlük aranın ardından başladı. 14 Ağustos'ta başlayan ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek 69. sezonda 18 takım 34 hafta boyunca 306 maçla mücadele edecek. Son 4 sezonun şampiyonu Osimhenli Galatasaray ünvanını korumaya çalışırken Lukaku'lu Fenerbahçe, Trossard'lı Beşiktaş ve Salah'lı Trabzonspor zirve yarışında iddialı olacak. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'de sahne alırken Erzurum FK 5 sezonluk aranın ardından yeniden lige dönecek. İlk büyük derbisinde ise 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Yunan'ın bazı önde gelen isimlerine ait yüzüklerde dünya dışından gelen meteoritik demir kullanıldığı tespit edildi. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan 33 arkeolojik alandan çıkarılan 100'den fazla eser incelendi. Araştırmacılar yaklaşık 3000 yıl öncesine tarihlenen 91 demir eserin kimyasal bileşimini eserlere zarar vermeyen X ışını floresans yöntemiyle analiz etti. İncelenen eserlerin 13'ünde nikel tespit edildi. Dikkat çeken noktaysa meteoritik demir içerdiği düşünülen 13 eserin tamamının gösterişli yüzüklerden oluşması oldu. Yüzüklerde altın veya gümüş gibi başka metallerin de kullanıldığı belirlendi. Yüzüklerin çoğunun Miken'deki mezarlar gibi zengin mezar alanlarından çıkarıldığı aktarıldı. Eserlerden biri ise bir Minos nekropolünde yüksek rahip olduğu düşünülen bir kişinin parmağında bulundu. Araştırmacılara göre meteoritik demirin Yunanistan'da bulunmak yerine Mısır'dan getirilmiş olması mümkün. Mısır'ın kurak çöllerinin meteoritlerin oksitlenmeden korunması ve birikmesi açısından Yunanistan'a kıyasla daha elverişli olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca ince 91 demir eserden 78'inin meteoritik değil, eritilerek üretilmiş demir içerdiği tespit edildi. Araştırmacılar Anadolu'daki bulgularla karşılaştırıldığında insan yapımı demirin Yunanistan'da kullanımının bir şekilde gecikmiş olabileceğini, bazı eserlerin Kıbrıs gibi bölgelerden ithal edilmiş olabileceğini söyledi. Meteoritik demirden yapılan yüzüklerin kullanımının M.Ö. 1200 civarında sona erdiği düşünülüyor. Araştırmacılar Tunç Çağı'nda Yunanistan'da yaşayan Minos ve Miken elitlerine ait bazı yüzüklerin meteoritlerden elde edilen demirden yapılmış olabileceğini tespit etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Kısa kısa gülen bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ama nereden geldiğini çoğu zaman bilmediğimiz deyimlerin izini sürmeye devam ediyoruz. Bugün turnayı gözünden vurmak deyiminin peşindeyiz. Öyle sıradan bir başarıdan değil, hem bolca susup bekleyenin hem de sonunda lafın tam göbeğine oturanın hikayesinden söz ediyoruz. Hazırsanız sizi avcıların meclisine götürüyoruz. Vaktiyle avcılığın sadece geçim değil, bir hatta sanat sayıldığı dönemlerde kimi vurduğu kekliği, kimi kaçırdığı domuzu anlatır. Ama hepsinin toplaştığı bir yer vardır, Avcılar Kahvesi. Bu kahvede herkes konuşur, abartır, ballandıra ballandıra anlatır da anlatır. İçlerinden biri var ki sadece dinler. Ne bir övünme, ne bir ben de bilirim. İşte o kişi Şikarizade Sayyat Ağa'dır. Sayyat Ağa ne kadar ısrar edilse de bir türlü av anılarını anlatmaz. Diğer avcılar gün gelir artık dayanamaz. Ey büyük usta, yılların avcısısın. Hiç mi anlatacak hatıran yok? Hep dinliyorsun. Azıcık da biz seni dinleyelim. Önce naz eder, gönül koyar. Ah dostlar, ben anlatırsam cis yas susar. Gençliğimin en ağır yüküdür. Israr üzerine nihayet başlar anlatmaya. Sesi ağır, bakışı uzaklara dalmış. Gençtim, toydum. Bir gün tüfeğimi omzuma, tazımı gölgeme alıp şöyle tek başıma bir saytu şikar edeyim dedim. Baktım gökte bir turna süzülüyor. Şunu zararsız bir yerinden ayağından vurayım dedim. Tüfeği doğrulttum. Tam o anda turna gagasıyla ayağını kaşımaya yeltenmesin mi? Kıyamet o anda kopar. Tetiğe bastım. Kurşun ayağına gideceğine bir gözünden girip öbür gözünden çıktı. Zavallı turna düş, tazım getirdi. Baktım sadece gözü gitmiş. Ne yapacağımı bilemedim. Olduğum yerde kaldım. Derken gökyüzünde bir bölük turna belirdi. Çırpınan kör turnanın başında dönmeye başladılar. Bana doğru öyle ötüyor, öyle kanat çırpıyorlardı ki. Ne diyeyim, dilim tutuldu. Sayyat Ağa sözünün burasında bir ara verip önce iki kez bağrını yumruklar ve ağlamaklı bir edayla iç içe geçirerek bir bardak su içer, sonra da acıyla yutkunup anlatmaya devam eder. Nasıl geldiler, nereden geldiler, ne kadar zamanda geldiler bilemiyorum. Baktım çırpınan kör turnanın üstünde bir bölük turna toplanmış, dönüp durmakta. Bana doğru öyle bir ötüyor ve öyle kanat çırpıyorlar ki hayatımda öyle bir dehşeti başka bir gün yaşamadım. Af dilesem hangisinden dileyeceğim, konuşsam ne diyeceğim? Kör turnayı aralarına aldılar, seslenerek ona yön verdiler ve hep de uzaklaştılar. O gün bugündür turnalar katar halinde uçar, kör olanı kaybolmasın diye. Ben o gün istemeden turnaların uçuş düzenini değiştirdim. Aralarına aldıkları kör turnaya ses vererek uçuk istikametine yöneltmeyi o gün keşfettiler. Şimdi turnalar sırf o uğursuz günü bana hatırlatmak ve benden intikam almak için katar halinde uçmayı huy edindiler. Tüm kahre susmuş, nefesler tutulmuştu. Sayyat Ağa derin bir yudum su içip gözleri dolarak noktayı koydu. Hatta geçenlerde o kör turna rüyama geldi. Dedi ki, üstad, senden sonra senin gibi zarif bir avcı gelmedi. İki gözüm senin sanatına feda olsun. Tam bu sırada kahvede biri dayanamayıp ayağa fırladı. Ey usta, durdun da turnayı gözünden vurdun vallahi. deyim deyip geçmemeli. Kimi zaman bir kurşun, kimi zaman kurşun, kimi zaman bir kelam yıllar boyu süren anlamlara dönüşüyor. Durdu durdu da turnayı gözünden vurdu demek işte böyle beklenmedik bir hikayeyi anlatıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kiralamada yeni dönem yeni düzenlemelerle başlayacak. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında kiralık araçlarda yaş ve kilometre sınırı uygulanacak, işletmelere yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Yeni kurallar 1 Ocak 2027 itibariyle yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri kiralık araçlara yaş sınırı getirilmesi oldu. Düzenleme kapsamında klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük taşıtlar kiralanamayacak. Kilometre sınırı standart araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre olacak. Düzenleme ile yalnızca yaş ve kilometre kriterleri değil, araçların bakım ve hasar durumu da kiralamaya uygunluk açısından belirleyici olacak. Periyodik bakımları yapılmamış araçların kiraya verilmesine izin verilmeyecek. Aynı şekilde ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralama hizmetinde kullanılamayacak. Ticari amaçla araç kiralama hizmeti sunan işletmelerin yetki belgesi alması da zorunlu hale gelecek. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması gerekecek. İşletmelerdeki sorumlu kişilerin de belirlenen eğitim ve mesleki yeterlilik kriterlerini karşılaması şartı aranacak. Yeni yönetmelikle araç kiralarken alınabilecek depozito miktarı da sınırlandırılacak. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda tüketiciden en fazla 3 günlük kira bedeli kadar depozito alınabilecek. 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise 47 günlük kira bedeli olacak. Araç teslim edildikten sonra alınan depozitonun en geç 7 gün içinde

0: de tüketiciye iade edilmesi zorunlu hale gelecek. Düzenleme araç kiralama şirketlerinin filo büyüklüğüne ilişkin de yeni şartlar getiriyor. Buna göre büyük şehirlerde belirlenen ilçelerde faaliyet gösteren araç kiralama işletmelerinin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da zorunlu olacak. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Bununla birlikte mevcut işletmeler için bazı yükümlülüklerde geçiş süresi uygulanacak. Mevcut araç kiralama işletmelerine yetki belgesi şartını yerine getirmeleri için 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınacak. İşletmelerin araç sayısı ve araçların niteliklerine ilişkin kriterlere uyum sağlamaları için verilen süre ise 1 Ocak 2028'de sona erecek. Araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yeni kurallar getiriliyor. Buna göre düzenlemeyle 6 yaşından büyük, 180 bin kilometreyi aşan, ağır hasar kaydı bulunan ve bakımları yapılmamış araçlar kiralanamayacak. İşletmelere yetki belgesi, bazı bölgelerde ise en az 10 araçlık filo şartı getirilecek. Araç kiralamada yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce düzenlenen saldırıda yeni dönem FETÖ şike kumpasının adım adım tarihçesi. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Şoför Ufuk Kıran'ın yaralandığı, otobüsün viyadükte kontrolden çıkma tehlikesi atlattığı saldırının failleri ise bugüne kadar bulunamadı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olay yerine ve soruşturmada görev yapan bazı kamu görevlileri hakkında FETÖ soruşturmaları yürütülmesi ya da FETÖ bağlantısı olduğunu gösterdi. 2020'de takipsizlik kararı verilen FETÖ şike kumpası 2026'da yeniden ele alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma talebinde bulunurken 5 şüpheli yeni HTS ve bazı istasyonu incelemeleri sonucunda gözaltına alındı.
1: Radyo Sputnik editörleri raftan indirilen Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlanma olayını tekrar hatırlattı. Peki saldırı gecesi ne oldu?
2: Takvimler 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 5-1 kazandı. Kafile Rize'den Trabzon Havalimanı'na gitmek üzere takım otobüsüyle yola çıktı. Saat yaklaşık 22.15 sıralarında Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuk Su mahallesindeki viyadük girişinde takım otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında kameralara şu sesler yansıdı.
3: Ambulans sesleri, ambulans! Polis arabasına bindi, polis arabasına bindi.
4: Çabuk ya, şuradan bir polis arabası çağırın abi.
1: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi.
5: Yani söyleyecek bir şey yok. İşte bunlar, kimse bu işleri bu kadar tahrik edip bu hale getiren, 3 Temmuz'dan beri bu olayları tahrik edip buralara getirenler, onlar bu hesapları vermeleri lazım yani. Çok ayıp, çok yanlış. Biz ne yapmışız ya? Ne yapmış bu çocuklar? Yani saç bir yakında bomba atacaklar ya, bu kadar şey olur mu ya? Nerede yani bunların, yok mu istihbaratı? Şimdi nasıl gidilecek? Bu çocuklar nasıl gidecek oraya? Yani daha evvel tarlalardan gidiyorduk. Yani öyle mi gitmemiz lazım? Çok yanlış ya. Yani biz burada spor yapmaya geliyoruz, futbol oynamaya geliyoruz yani. Misafirlere böyle şey yapılır mı yani? İşte kan revan içinde görüyorsunuz ya. Yani hakikaten yazık yani.
2: İlk dakikalarda saldırının taşlı bir saldırı olduğu değerlendirildi. Ancak olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında otobüse av tüfeğiyle ateş edildiği belirlendi. Saldırının en kritik sonucuysa otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın başından yaralanması oldu. Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı belirtildi. Buna rağmen otobüsün kontrolünü kaybetmeyerek aracı durdurmayı başardı.
1: Fenerbahçe kafilesine saldırı düzenlenen otobüsü kullanan şoför Ufuk Kıran taburcu olduktan sonra şu açıklamaları yaptı.
6: Ölümle yaşam arası yani. Olay anında tabii yani kan kaybı çok aşırı derece değil. Ondan sonra zaten hastaneye gittik de Sürmene'ye. Orada zaten böyle kaybettik yani. Şuurumuz gitti kan kaybında. Sağ olsun doktorlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Binlerce kez. Hayatı döndürdüler bizi. Ya hiçbir şey düşünemedim açıkçası yani. Biz öldük dedim yani. Biz kan kaybından öldük dedim. Çünkü hani başımızın ağrısı, yani aldığımız darbe bizi bir tarafa gitti. Biz kan kaybından çok korktuk. Ya zaten hepsi arabadaydı. Ön tarafta zaten şeyleri vardı, teknik heyet. Ve sağ olsunlar doktor, takım doktoru ilk müdahale yaptı bize arabada. Ya yeterli olmadı tabii. Sonuçta elinde avucunda bir şey yok adamın ya. Son bir hamlemizi yaptık orada zaten. Yani aklımız başımızdaydı yani. Böyle kendimizi kaybetmedik yani. Böyle bir panik şey havası olmadı arabada.
2: Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu ise saldırının ardından hastanede yaptığı açıklamada şunları söyledi.
7: Takıma değil. Çünkü orası biliyorsunuz viyadükler.
8: Viyadükler.
7: Allah korumuş. İnşallah bundan failler bulunur. Yani ben söyleyeceğim bu kadar. Bundan sonra artık iş yetkililerde yani. Şoför kafayı vurmuş gitmiş. Yandaki koruma Serkan olmasa zaten cup gitti. Adama frene basmışlar ve direksiyonu bizim korumalar şey yaptı. Yani bu ne panik olmaz mı ya? Yani? Şu anda bir iyi olduğunu söylediler önce bir polis arkadaş. Biz de onu merak ediyoruz. Çünkü her defasında biz o arkadaşı kullanıyorduk. Çok iyi bir arkadaştı. Çok üzgün oluruz yani. İnşallah devlet hastanesine yolladılar. Çünkü bizim doktor kanı durduramadı maalesef. Ağzından gelmiş. Belki siz yakınmışsınız galiba. Siz görmüşsünüz zaten olayları. Yerler hep kan içindeydi. İnşallah bir şey olmaz yani. Biz şu anda düşündüğümüz o çocukcağız iyi bir çocukcağızdı. Bizimkilerin tabii ki paniği var yani. Ama yapacak bir şey yok. Sağ olun. Yani, sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Bu nedenle saldırı yalnızca bir takım otobüsünün kurşunlanarak kalmadı. Otobüsün kontrolden çıkması halinde çok sayıda futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanının hayatını kaybedebileceği bir facianın eşiğinden dönüldü.
2: Mahmut Uslu ile hastane çıkış karşılaşan dönemin valisi Abdülcelil Özse, Uslu'nun bu işi halledin sözlerine taştan kaynaklandığını düşünüyoruz yanıtını verdi.
7: Sayın vali, sağ olun ama.
9: Sayın valimiz de geldi, evet.
7: Halledin ya, bak bir takip ediyoruz.
9: Futbol Beyazlığı Futbol Federasyonu'ndan.
10: Takip ediyoruz beraberce. İlk intiba tabii farklı söylentiler var. İlk intiba şoförün yarasının taştan kaynaklandığı ama diğer türlü bir şey var mı? Olay yeri incelemek gibi. Şu anda olay yerine gitti.
7: Çocuk gidiyor.
10: Bakacağız, onu inceleyeceğiz.
7: Bizim koruma olmasa gitti çocuklar, ben size söyleyeyim.
10: Takip ediyoruz biz.
7: Lütfen.
10: Şeritten bir araçtan olduğunuz şeklinde bir söylenti de var. Onu hepsini inceleyip bakacağız.
7: İnşallah. Bunun kim yaptıysa bunu yapmanız lazım yani.
10: Ve açıklayacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız aradılar. Bakanımız. Onlar da takip ediyorlar. Sonuna kadar takip edeceğiz hepsini. Onlardan da selam
7: aynı
10: var.
7: Aynı bilgiler geldi.
10: Evet. Tekrar yani geçmiş olsun diyoruz biz.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise saldırının taşlı saldırı olmadığını şu sözlerle anlattı.
11: Şoför vurulunca şimdi iki ara taş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için kurşun domuz kurşunu atıldı. Ondan ben biraz silahlara da meraklıyım. Onu da bildiğim için. Yan cam tek cam olduğu için camdan aldı. Üç yerden aldı şoför.
2: Olay yerinde tüfek bulundu. Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yemirdere yatağında bir av tüfeği bulundu. Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, 5 Nisan 2015'te yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili önemli delillerin elde edildiğini ancak failin henüz bulunamadığını söyledi. Öztürk, saldırının taraftarlıkla açıklanamayacağını belirterek, en kısa zamanda failin bulunmasıyla bu meselenin açıklığa kavuşacağına inanıyorum, dedi. Ancak bakanın fail kısa sürede bulunacak açıklamasına rağmen soruşturma yıllarca sonuçlandırılamadı.
1: İlk şüpheliler gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Saldırının hemen ardından Emre A ve Nihat S isimli iki kişi gözaltına alındı. İki kuzen yaklaşık 32 saat gözaltında tutuldu. Emre A, olay sırasında bölgede bulunduğunu ancak saldırıyı gerçekleştirmediğini söyledi. Olay sırasında çektiği görüntüleri taraftar duygusuyla paylaştığını belirterek saldırıyı kınadı. Nihat S ise Emre A'nın ası olduğu için gözaltına alındığını savundu. İki şüpheli de daha sonra serbest bırakıldı. Böylece soruşturmanın ilk aşamasında da saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ulaşılamadı. Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişilerse sürmene seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı.
2: Bir yıl geçti, fail yine bulunamadı. 4 Nisan 2016'da saldırının üzerinden tam bir yıl geçmişti. Ancak saldırının failleri hala bulunamamıştı. Dönemin haberlerinde olayın otomatik av tüfeğiyle gerçekleştirildiğinin belirlendiği, olay yerinde silah bulunmasına rağmen saldırganların tespit edilemediği aktarılıyordu. Fenerbahçe'ye taraftarlar için soru artık yalnızca kim ateş etti değildi. Böylesine büyük bir saldırının faili neden bulunamıyor sorusu giderek daha fazla sorulmaya başlandı. Takım kaptanı Emre Belezoğlu o anlara dair şunları söyledi.
8: Yani ölüm konusundan ziyade korkutan şey, yani gelinen bunun olması için ne gerçekleşmiş olabilir ki bu bizim karşımıza çıkıyor. Yani yabancı oyuncusu var, Türkiye'yi bile bilmiyor. Adamlar hayatlarında böyle bir şey karşılaşmamışlar. Çok acı hadiseler yaşadı Fenerbahçe. Yani biz de takım içinde şereflendik ayrı da. Ama yani bu kadar da olmamalıydı. O yaşadığın şeyi anlatmak bazen insana çok ağır geliyor. Çünkü Karadeniz'de çok insanı temiz, insanı hani kanı deli, böyle baktığın zaman onlara bile yakıştıramayacağın kadar bir düşmanlık oluşmuş oldu. Baktığımda ben yani gidiyordum maça. Yani başka bir şey var orada. Yani artık Trabzon'la Fenerbahçe arası böyle bir açıldı ki yani düşmanlıktan öte bir izgi varsa, başka bir kelime varsa o koyulacak hale geldi. O benim için çok üzüntü verici bir durum. Çünkü bu kadar olmamalı, bu kadarına getirmemeli.
1: 15 Temmuz'dan sonra ise dosyanın seyri değişti. Saldırının üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırının soruşturmasının seyrini de değiştirdi. Darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ soruşturmalarında 4 Nisan saldırısının gerçekleştiği gece bölgede görev yapan ve soruşturmada görev alan bazı kamu görevlerinin de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması bağlantısı nedeniyle soruşturulduğu ortaya çıktı. Bu gelişme dosyada yeni bir ihtimalin tartışılmasına neden oldu. Saldırının soruşturması FETÖ bağlantılı kişiler tarafından engellenmiş veya etkisiz hale getirilmiş olabilir miydi? Futbolculardan Mehmet Topal şu sözlerle anlattı.
12: Çok zorlu dönemlerdi o dönemler. Otobüs kurşunlanması olmasaydı eğer biz o sezon şampiyon olacağımıza çok çok inanıyorduk. Zaten otobüs kurşunlanmasından sonra çoğu Avrupa'dan gelen oyuncular oynamak istemediler. Hepsi ülkelerine dönmek istediler. Kolay kolay bir toplumu, kolay kolay camiaların kaldıramayacağı, hazmedemeyeceği sıkıntılar bunlar. Sezonu kapatmıştık, sezon bitmişti çoğu oyuncular için. Kimse oynamak istemiyordu. Herkes ailelerin yanına gitmek istiyordu. Arkasından bir araba kurşunlanması oldu. Polislere haber verdik. Yorgun kurşun diye adlandırıldı.
2: Olay yerindeki bekçi dikkat çekti. Bu tartışmanın merkezindeki isimlerden biri Nurettin Ç isimli bekçi oldu. Nurettin Ç'nin saldırının gerçekleştirildiği noktaya yaklaşık 50 metre mesafede nöbet tuttuğu bildirildi. 15 Temmuz gecesine ilişkin FETÖ soruşturmasındaysa Nurettin Ç'nin Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki silah deposunun anahtarını sakladığı iddiası gündeme geldi.
1: Bunun üzerine Nurettin Ç hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldü. Daha da dikkat çekici olansa yalnızca bekçinin değil saldırının soruşturulması sırasında görev yapan bazı emniyet ve yargı mensuplarının da FETÖ soruşturmalarına konu olmasıydı. Dönemin haberlerine göre olay sırasında bekçi Nurettin Ç, nöbetçi komiser Hüseyin G, Sürmene İlçe Emniyet Müdürü Lütfi İ, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet E, dosyaya bakan savcı Sait S ve hakim İsa K ile ve o soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Hüdayi O hakkında FETÖ-PDY bağlantısı kapsamında soruşturmalar yürütüldüğü bildirildi.
2: 15 Temmuz sonrasında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'deki şike soruşturmasına ilişkin FETÖ kumpası iddiası da yeniden gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticiler 3 Temmuz 2011'de sözde şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011'de gözaltına alınmış Yıldırım, şikeye teşvik suçundan 3 yıl 9 ay, örgüt kurmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Fenerbahçe yönetimi ise 2011 sürecinde kulübün hedef alanını savunmuş, Aziz Yıldırım ne şikesi memleket elden gidiyor yorumunu yapmıştı. Fenerbahçe Başkanı Aziz şu açıklamaları yaptı.
13: Şimdi Fenerbahçe'nin başına neler geldiğini bilmeden hep ahkam kesiyorsunuz. Bize de kimin otobüsünü kurşunladılar? Türkiye'de bir futbol takımını yok etmek için bir cinayet işlemek üzere operasyon yapılmıştı o gece. Bugüne kadar bunların failleri belli değildir. Biz Giuliano ile beraber, Giuliano bana dedi ki bunlar soruyorlar bir daha bu olaylar olur mu diye. Ben bir daha iyi olmaz, olamazdım. Şimdi siz şampiyonluk kaçtı. 10 tane böyle şampiyonluk, bir tane burnu kanamasın, ölmesin. 10 tane şampiyonluk kaçtı yani insan olarak. Ne olacak yani? Şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. Ortada kalan bir hadise. O insanlar yani can koy, yani düş, gitse aşağıya 30 kişi ölür. 30 tane sporcu yok, yani dünyada böyle bir şey yok. Bizi niye kurşunladılar? En önemli konu bu. Yani neden bizi kurşunlama ihtiyacı hissettiler ve otobüsü kurşunladılar ve kaptanı vurdular yani. Atarlar, içeriden birini atarlar, böyle askeri atarlar. Birisi askeri yaralanır, ne olursa olur. Ama burada direkt kaptana attılar. Ve ben o akşam valiyle konuşuyorum. Vali bana diyor ki taş geldi. Ya ne taşı ya dedim. Taşla ne alakası var? Kurşun geldi. Niye örtbas ediyorsun? Bir şeyler söylüyor, inandırıcı değil.
1: Böylece Fenerbahçe açısından iki olay arasında bağlantı kurulmaya başlandı. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpas ve 4 Nisan 2015'te takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı. Kulüp cephesi saldırının da Fenerbahçe'ye hedef daha geniş bir yapının parçası olabileceğini savundu.
2: Saldırının ikinci yılında Fenerbahçe bu kez doğrudan soruşturmanın sonuçsuz kalmasına tepki gösterdi. 4 Nisan 2017'de kulübün gündeminde 730 gün oldu mesajı vardı. Saldırının ardından 2 yıl geçmiş, şoför ağır yaralanmış, silah bulunmuş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ancak saldırının gerçek faili hala bulunamamıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi bundan sonraki yıllarda da sürdü.
1: Soruşturma neden sonuçlanmadı? Dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri de bu oldu. Saldırı noktasında silah bulunmasına rağmen saldırıyı gerçekleştiren kişinin tespit edilememesi, Fenerbahçe yönetiminin ve hukukçularının soruşturmanın yeterince etkin yürütülmediği yönündeki eleştirilerini beraberinde getirdi. Özellikle 15 Temmuz sonrasında soruşturma kapsamında görev yapan bazı kişilerin FETÖ soruşturmalarına konu olması bu eleştirileri daha da güçlendirdi.
2: 2020, dosya takipsizlikle sonuçlandı. Saldırının üzerinden yaklaşık geçen 5,5 yıl sonra Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yayınlandı. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Yani kamu davası açılmadı. Daha önce şüpheli olarak gözaltına alınan kişiler hakkında gerçekleştirdiklerini ortaya koyacak yeterli delile ulaşılamadığı değerlendirildi. Böylece 4 Nisan saldırısı 2020 itibariyle hukuken faili bulunamamış bir dosya olarak kaldı. Fenerbahçe ise karara tepki gösterdi. Takipsizlik kararına rağmen dosyanın faillerinin bulunmasına yönelik arama süreci devam etti. 2021'de daimi arama kararı verildi.
1: Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında saldırının 8. yılında dosyayı yeniden gündeme taşıdı. Kulüp yöneticileri ve hukukçuları olayın aydınlatılması için hukuki yolların sonuna kadar kullanılacağını açıkladı. Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin saldırıyı kulübe ve çalışanlarına yönelik bir suikast girişimi olarak nitelendirdi. Kulüp hukukçuları ise sadece saldırıyı gerçekleştirenlerin değil, olayın soruşturulmasının neden sonuçsuz kaldığının da araştırılması gerektiğini savundu.
2: Dosyanın yeniden gündeme geldiği bir başka aşamada Anayasa Mahkemesi oldu. Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler ile ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM ise 22 Nisan 2026'da yaptığı değerlendirme sonrasında başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.
1: Asıl büyük değişiklik ise 27 Mayıs 2026'da yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 saldırısına ilişkin dosyanın bakanlık bünyesindeki faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden ve titizlikle incelendiğini açıkladı. Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanındaki rahatsızlığı sürdürdüğünü belirtti. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyada kanun yararına bozma süreci başlatıldı. Bu gelişme 2020'de verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünü açtı.
2: Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyada önemli bir adım attı. Başsavcılık, kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddedilmesine ilişkin kararın kanun yararının bozulmasını talep etti. Başsavcılığın yazısında saldırının ayrıntıları yeniden hatırlatıldı. Fenerbahçe otobüsünün Rize'den Trabzon Havalimanı'na giderken Sürmene'de av tüfeğiyle ateş altına alındığı, şoför Ufuk Kıran'ın başından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve otobüsün zarar gördüğü belirtildi. Akın Gürlek de sürecin amacımız bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır ifadesiyle açık biçimde ortaya koydu.
1: Fenerbahçe Kulübü 27 Mayıs'taki gelişmenin ardından açıklama yaptı. Kulüp saldırının yalnızca Fenerbahçe'ye değil, Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelik olduğunu belirterek dosyanın yeniden değerlendirilmesini önemli ve kıymetli buldu. Fenerbahçe Adalet Bakanı Akın Gürlek'e gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti ve bundan sonraki sürecinde takipçisi olacağını açıkladı.
2: Ve dosyada yeni bir aşamaya geçildi. 11 Ağustos 2026'da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek saldırıyla ilgili bütün delillerin yeniden değerlendirildiğini açıkladı. Yeni soruşturmanın merkezinde özellikle HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri bulunuyor.
1: Yapılan yeni incelemelerde saldırı sırasında ve saldırıdan hemen önce ve sonra bazı kişilerin telefon hareketleriyle bölgedeki baz istasyonu kayıtları arasında dikkat çekici bağlantılar tespit edildiği belirtildi. Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Özgür Ertürk, Özden Recep Kaplan isimli şahıslar gözaltına alındı.
2: Adalet Bakanlığı tarafından aktarılan bilgilere göre yeni incelemede Yusuf Öksüz'ün 5 Haziran 2015 tarihli ifadesi de yeniden değerlendirildi. Öksüz o dönemde olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylemişti.
1: Ancak yeni yapılan baz istasyonu incelemelerinde olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki kişilerin telefonlarının sinyal aldığı istasyonla aynı bölgede Öksüz'ün de baz sinyali verdiği tespit edildiği bildirildi. Ayrıca Öksüz'le Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk arasındaki iletişim kayıtlarının olay öncesinde ve sonrasında yoğun olduğu belirtildi.
2: Yeni incelemeye göre bu kişilerden bazılarının saldırıdan önce Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahındaki Of ilçesi sahil yolu çevresinde baz sinyali verdiği, saldırı sonrasındaysa bazı şüphelilerin aynı bölgelerden sinyal kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.
1: 4 Nisan 2015'inden bu yana aslında değişmeyen tek soru bu. Kim ateş etti? Saldırının gerçekleştirildiği yer ve saat belli, silah bulundu. Otobüsün kurşunlandığı, şoförün yaralandığı ve olayın bir saldırı olduğu kesin. Ancak tetiği çeken kişi veya kişiler bugüne kadar mahkeme kararıyla ortaya çıkarılamadı.
2: 2020'de soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. 2021'de daimi arama kararı verildi. 2026'da AYM, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. Mayıs 2026'da dosya yeniden incelemeye alındı. Ve bugün 11 yıl sonra ilk kez 5 kişi yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındı.
1: Fenerbahçe otobüs saldırısından 11 yıl sonra yaşanan yeni gözaltıların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuştu. Mosturoğlu sürece ve perde arkasına ilişkin şunları söyledi.
14: Çok mutluyuz. Yani 11 yıldır süren bir hukuk mücadelesi ve camiamızın sonucunu ve sonuçlanmasını beklediği bir süreç. Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in göreve gelmesinden sonra oluşturulan faili meçhul suçları araştırma biriminin ortaya çıkarttığı dosyalardan bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Sayın Adalet Bakanımıza hem İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 11 yıllık bir mücadele rafta kalmadı ve adliyenin koridorlarından herhalde savcı masasına kadar intikal etti. Buradan sonra beklentimiz bir an önce iddianamesinin hazırlanıp sorumlularının yargı önünde hesap verdiğini görmek. Vallahi neden 11 yıl beklendiğini çok net deliliyle ortaya koyamam, ancak şunu düşünüyorum. Baştan beri de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu süreci yaşatan, organize eden karanlık gücün arkasında FETÖ'nün olduğuna inanıyorum. FETÖ'yle mücadelenin bir parçası olduğunu da düşünüyorum. FETÖ'nün bütün birimleri, bütün unsurları yok edilemedi. Hala mücadele sürüyor. Onun bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. 11 yıl evvel başlayan bu soruşturmada işte takipsizlik kararı verildi. Daha sonra Fenel Koç başkanımız döneminde o karara karşı yeniden yargılama talepleri oldu. Anayasa Mahkemesi'ne kadar giden süreçler oldu. O süreçlerin hepsi maalesef dediğiniz gibi sonuçsuz kaldı. Bunun temel sebebi dosyadaki delillerin toplanmamış olması. Çünkü soruşturma belli bir tarihten sonra akamete uğradı. Hiçbir delil toplanmadı. Mevcut deliller, yani ortada olan deliller değerlendirilmedi. Oradan faillere gidilmedi. Ve dosya bu şekilde kapandı. Yani mevcut dosya durumuna göre mercilerine karar verdiler. Sayın Bakanımız döneminde yeni deliller, özellikle HTS kayıtları, bazı kayıtları, bunlar getirilerek, dosya ithal edilerek, ifadeler yeniden değerlendirilerek faillere ulaşıldı. Ben bu faillerin 5'te de kalmayacağını düşünüyorum. Daha da sayı büyüyecektir. Özellikle arka planında bu suçu gizleyen, suç delillerinin ortaya çıkmasını önleyen ve varsa bunlar arasında kamu görevlilerinin de bu dosyaya dahil edileceğini düşünüyorum. Bir başka beklentimiz de camia olarak 12 Mayıs'ın da benzer şekilde aydınlatılması. 12 Mayıs'ta da enteresan olaylar yaşanmış. Stadımızda taraftarımız adeta işkenceden geçirilmişti. Daha sonra sokaklara kadar taşınan olaylar ve o olayların aslında Türkiye'deki refah, huzuru, barış, kardeşliği bölmeye yönelik olduğu da iddia edilmişti o dönemde. Onun da dosyası aslında hazır. Çağlayan Adliyesi'nde şu an. Ama orada da benzer şekilde takipçilik kararı verildi. Dosyayı biz takip ettik. Dosyanın içeriğini de çok çok iyi biliyoruz. Büyük miktarda fail orada belli aslında. Kamu görevlileri özellikle. FETÖ'cü kamu görevlileri. Onun da, o dosyanın da ben bir an önce aydınlatılması istiyorum ve aydınlatacağına da inanıyorum. Camiam adına da bugünkü gelinen nokta için hem Adalet Bakanımıza, hem Sayın İçişleri Bakanımıza, hem de onların personellerine, çalışan jandarma ve emniyet görevlilerine, sayın savcılara da şükranlarımı sunuyorum. Ya bu dosya aslında tüm boyutlarıyla incelendi bizim tarafımızdan. Yani yapılacak başvuruların hepsi hazır, elimizde bekliyor. Bununla ilgili dediğim gibi Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, yani 2015'ten 2018'e kadar Sayın Aziz Yıldırım'ın görev döneminde, daha sonra Sayın Ali Koç'un görev döneminde hiç kesintisiz çalışmaya devam ettik. Sayın Fethi Tekin, Alpoğlu, ben. Ve bu çalışmada o dediğiniz alternatiflerin tüm aslında masada. Yani şunu bekliyoruz biz. İddianame hazırlansın, dosya açılsın. Ondan sonra biz nereye varacağını kamuoyuyla paylaşacağız.
2: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015'te Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçerken dosyada yeni başladı.
1: 2020'de takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden ele alınırken 11 Ağustos 2026'da HTS ve baz istasyonları kayıtları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Saç kestirmek ya da kazıtmak gürleşme sağlamıyor. Halk arasında saçları kesirmenin ya da kazıtmanın saçların daha hızlı, gür ve sağlıklı uzamasına yardımcı olduğu yönünde yaygın bir inanış bulunsa da bilimsel veriler saç tellerini kısaltmanın büyüme sürecine belirgin bir katkı sunmadığını gösteriyor. Saçın büyüme mekanizması kafa derisinin yaklaşık 2 ila 4 milimetre derinliğindeki saç foliküllerinde yürütülüyor. Folikülün tabanındaki hızlı bölünen hücrelerden oluşan saç matrisi, dermal papilladan gelen büyüme sinyalleri, kılcal damarlardan sağlanan oksijen ve besin desteği sayesinde kesintisiz şekilde yeni hücreler üreterek bu hücrelerin farklılaşması ve hareketiyle saç telini yüzeye doğru itiyor. Bu ilerleme esnasında keratin proteinleriyle dolarak çekirdeklerini ve hücresel yapılarını yitiren hücreler keratinleşip saçın yeni kısmını meydana getiriyor. Saç teli kafa derisinin üzerine çıktığı andan itibaren canlılığını yitirmiş ve sertleşmiş bir dokuya dönüştüğü için yüzeydeki teli kesmek, kökteki canlı yapılara herhangi bir biyolojik uyarı iletmediği gibi büyüme ivmesini de etkilemiyor. Bununla birlikte saçın yoğunluğunu büyük oranda folikül sayısına ve bunların verimliliğine bağlı olduğundan ve yetişkinlerde folikül sayısı standart şartlarda sabit kaldığından kesim işlemi gürleşme sağlamıyor. Ancak hastalık, yaralanma, beslenme eksikliği ya da geçici dökülmeler sebebiyle yavaşlayan foliküler sorunun giderilmesiyle tekrar aktif hale gelip saç yoğunluğunu eski seviyesine ulaştırabiliyor. Saç kesiminin ya da kazıtmanın yararlı olduğu algısı, işlem sonrası çıkan uçların küt yapısı nedeniyle saçın daha bakımlı durmasından kaynaklanıyor. Gerçekte uzama süresini genetik yapı, beslenme düzeni ve genel sağlık tablosu şekillendiriyor. Uzmanlar saçı korumak adına dengeli beslenmeyi, saçı yıpratıcı kimyasallar ve ısıdan uzak tutmayı, ayrıca kırıkları temizleyerek kopmaları önleyen ve saça daha canlı bir hacim kazandıran düzenli kesimleri tavsiye ediyor. Halk arasında saç kestirmenin veya kazıtmanın saçı daha hızlı ve gür uzattığı inancı yaygın olsa da uzmanlar iki teli kesmenin saç köklerindeki büyüme hızını veya gürlüğü etkilemediğini, saç sağlığı ve uzama hızının genetik ve beslenme gibi faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
2: Direct Play. Direct Play futbolda topun mümkün olduğunca hızlı ve az sayıda pasla ileri taşındığı bir oyun tarzıdır. Takım topu kazandığı anda geride pas yapıp rakibin yerleşmesini beklemez, aksine hızlıca hücuma kalkar, mümkünse ilk pasla ya da ikinci pasla rakip kaleye gitmeyi. Bu yüzden bu sistem genellikle uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işler. Sistemin temelinde şu fikir vardır: rakip savunma yerleşmeden hücum etmek en iyisidir. Bu nedenle direct play uygulayan takımlar genellikle orta sahayı çabuk geçer, pası savunma çizgisinin arkasına sarkacak şekilde atar. Böylece top oyunun merkezinde dolaşmak yerine doğrudan hücum bölgesine yönlendirilmiş olur. Bu sistemin en başarılı uygulayıcılarından biri uzun yıllar boyunca İngiltere Premier Lig takımları olmuştur. Özellikle Tony Pulis'in Stoke City'si, Sam Allardyce'ın Bolton ve West Ham takımları bu anlayışı başarıyla kullandı. Milli takım düzeyine bakarsak özellikle İngiltere'nin 1990'lar ve 2000'ler başındaki oyun tarzı da direct play'e örnektir. Sistemde genellikle şu formasyonlar tercih edilir: 4-4-2, 4-2-3-1, hatta bazen 5-3-2. Ancak önemli olan dizen çok oyuncu profilleridir. Sırtı dönük oynayabilen, topu indirebilen bir target man, forvet, hızlı ikinci forvet ya da kanat oyuncuları, uzun pas atabilen bir stoper ya da oyun kurucu bu sistemin olmazsa olmazıdır. Avantajları oldukça net ve etkilidir. Rakibin yerleşmesine fırsat vermeden hücum yapılır. Az sayıda pasla sonuca gidildiği için riskler azalır. Hava toplarında üstünlük kuran oyuncular fark yaratır. Top rakip sahaya taşındığı için defans daha az baskı yer. Zayıf takımlar teknik eksikliği bu sistemle dengeleyebilir. Ancak direct play'in bazı dezavantajları da vardır. Estetikten yoksundur, seyir zevki düşebilir. Uzun paslar isabetli olmazsa sürekli top kaybı yaşanır. Top olma oranı düşük olur, kontrol rakibe geçebilir. Yüksek teknik kapasite gerektiren maçlarda etkisiz kalabilir. Rakip savunma fiziksel olarak güçlüyse işe yaramaz hale gelir. Direct play'in en büyük silahı ritim kırmak ve tempo yaratmaktır. Takım 30 saniye boyunca savunma yapar ama bir anda tek bir uzun topla gole yaklaşır. Bu sistem genelde kanat oyuncularının çizgiye inmesiyle değil, dikine ve merkeze koşular yapmasıyla işler. Yani amaç genişlik değil, derinliktir. Direct play'de kalecinin bile uzun pas atma becerisi değerlidir. Özellikle modern futbolda pasla oyun kuran kalecilerin yanında doğrudan uzun oynayan kaleciler bu sistemde kıymetlidir. Çünkü atılan her uzun top potansiyel bir hücumun başlangıcıdır. Türkiye'de bu sistemin örneklerini zaman zaman Anadolu kulüplerinde, özellikle zorlu antrenmanlarda büyük takımlara karşı uygulanırken görebiliriz. Özellikle uzun boylu santroforu ve hızlı ikinci forveti olan takımlar direct play'i sıkça tercih eder. Örnek olarak geçmişte Kayserispor ve Gençler Birliği bazı maçlarda bu sistemi başarıyla uygulamıştır. Sonuç olarak direct play basit gibi görünse de yüksek organizasyon, zamanlama ve doğru oyuncu profili gerektirir. Pas sayısı azdır ama anlamı büyüktür ve bazen sadece tek bir uzun top 15 paslık organize atağa bedel olabilir. Uzun paslarla, havadan top taşımayla ve fiziksel olarak güçlü forvetlerle işleyen bir sistem olan direct play'i anlattık. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okyanuslarda Temmuz ayında sıcaklık rekoru kırıldı. Dünya genelinde deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihin en yüksek Temmuz seviyesine çıktı. Uzmanlar, Pasifik'te gelişen El Niño koşullarının da sıcaklıkların artmasında etkili olduğunu belirtti. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20,96 derece olarak ölçüldü. Bir önceki rekor, 2023 yılının Temmuz ayında 20,89 derece olarak kaydedilmişti. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi'ne göre Temmuz ayı küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak 2. Temmuzlardan biri oldu. Dünya genelindeki sıcaklıklar sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,47 derece üzerinde gerçekleşti. Avrupa'da da deniz sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar görüldü. Bu durum denizlerde uzun süren ve güçlü sıcak hava dalgalarının oluşmasına neden oldu. Pasifik Okyanusu'nun tropikal bölgelerinde de deniz sıcaklıkları olağanüstü yüksek seviyelerde kaldı. Bu bölgede El Niño koşullarının gelişmekte olduğu ve önümüzdeki aylarda güçlenmesinin beklendiği belirtildi. El Niño, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen doğal bir hava olayı. Kaynaklı küresel ısınma ile birleştiğinde sıcaklıkların daha da yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabiliyor. Okyanusların ısınmasının önemli sonuçlarından biri de deniz seviyelerinin yükselmesi. Deniz suyu ısındıkça genleşiyor. Bilim insanlarına göre bugüne kadar ölçülen deniz seviyesi yükselmesinin yaklaşık 1/3 biri bu genleşmeden kaynaklanıyor. Daha sıcak denizler ayrıca mercan resiflerinde beyazlamaya, deniz ekosistemlerinin zarar görmesine ve balıkçılığın olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Okyanusların ısınması tropikal fırtınaları da güçlendirebiliyor. Daha sıcak deniz yüzeyleri atmosfere daha fazla ısı ve nem taşıyor. Bu durum daha güçlü fırtınalara ve daha yoğun yağışlara neden olabiliyor. Batı Avrupa'da da aşırı sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Haziran ve Temmuz aylarında bölgede rekor sıcaklıklar kaydedildi. Batı Avrupa'da bu iki ayın ortalama sıcaklığı 21,62 derece oldu. Bu değer uzun yıllar ortalamasının 2,79 derece üzerinde. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin iklimden sorumlu stratejik lideri Samantha Borges, aşırı sıcakların iklim değişikliğinin etkilerini gösterdiğini söyledi. Borges, bölgede yüksek basınç sistemlerinin sıcak havayı uzun süre tuttuğunu belirtti. Kuruyan toprağında doğal soğutma etkisini azalttığını ifade etti. Borges, sıcaklık ve kuraklığın birbirini güçlendirdiğini söyledi. Fransa, İspanya, Almanya'nın bazı bölgeleri ve Birleşik Krallık'ta yağış ve toprak nemi olağanüstü düşük seviyeleri geriledi. Nehir seviyeleri de ortalamanın altında kaldı. Sen, Ren ve Tuna nehirlerinde düşük su seviyeleri görüldü. Bu durum su kaynakları, tarım, nehir taşımacılığı ve enerji üretimi üzerindeki baskıyı artırdı. Sıcak ve kurak hava orman yangınlarını da artırdı. Batı Avrupa'da Temmuz ayında çok sayıda büyük orman yangını çıktı. Kopernikus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurens Royl, iklim değişikliğinin Güney Avrupa'da sıcak ve kurak koşulları daha sık hale getirdiğini söyledi.

0: Rol, bu koşulların yangın sezonunun kuzeye doğru genişlemesine neden olduğunu belirtti. Okyanuslarda Temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Kutup bölgeleri dışındaki denizlerin ortalama yüzey sıcaklığı 20,96 dereceye ulaşırken, uzmanlar El Niño koşullarının da etkisiyle artan sıcaklık, deniz ekosistemlerinden su kaynaklarına ve orman yangınlarına kadar birçok alanda risk oluşturduğuna dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cezaevlerinde kapasite alarmı doluluk %142'yi aştı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 3 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre Türkiye'de ceza infaz kurumlarında 433.520 kişi bulunuyor. 304.278 kişilik toplam kapasite dikkate alındığında cezaevlerindeki nüfus kapasitesinin yaklaşık 129.000 üzerinde olduğu ortaya. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün son istatistikleri Türkiye'deki cezaevi nüfusunun ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. 3 Ağustos 2026 itibarıyla ceza infaz kurumlarında 368.293 hükümlü ve 65.227 tutuklu olmak üzere toplamda 433.520 kişi bulunuyor. Bunların 412.076'sını erkekler, 21.444'ünü kadınlar oluşturuyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'deki 402 ceza infaz kurumunun toplam kapasitesi ise 304.278 kişi. Son mahpus sayısıyla karşılaştırıldığında cezaevlerindeki nüfus kapasitesinin 129.242 kişi, yani yaklaşık %42,5 üzerinde bulunuyor. Yaş gruplarına göre dağılımında 12-18 yaş arasında 4.636 çocuk ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Bunların 4.404'ü erkek, 232'si kız çocuklarından oluşuyor. Bu yaş grubundaki çocukların 1.401'i hükümlü, 3.235 tutuklu bulunuyor. Cezaevlerinde 65 yaş ve üzerinde 6.869 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 6.244'ü hükümlü, 625'i tutuklu. 6.594'ü erkek, 275'i kadın. En kalabalık yaş grubunu ise 282.931 kişiyle 18-40 yaş arasındakiler oluşturuyor. 40-65 yaş grubunda ise 139.084 kişi cezaevinde bulunuyor. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre cezaevlerindeki toplam nüfusun yaklaşık %85'ini hükümlüler, %15'ini ise tutuklular oluşturuyor. 18-40 yaş grubu ise toplam cezaevi nüfusunun yaklaşık %65'ine karşılık geliyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 433.520 kişiye ulaştı. Toplam kapasitenin 304.278 olduğu ceza infaz kurumlarında nüfus kapasitenin yaklaşık %42,5 üzerine çıkarken cezaevlerindeki 18-40 yaş grubundaki kişi sayısı 282.931 oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'da bir çay bahçesine iki çocuğun dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim yaptı. İşletmeye sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve fiyat uyumsuzlukları nedeniyle toplam 51.649 lira idari para cezası kesildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'de bulunan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi bir vatandaşın sosyal medyaya yansıyan şikayetiyle gündeme geldi. Yurt dışından gelen misafirleriyle işletmeye gittiğini belirten vatandaş, 2 ve 3,5 yaşındaki iki çocuğun ellerinde daha önce başka bir yerden satın alınmış muzlu sütlerin bulunduğunu anlattı. Şikayete göre işletme çalışanları bir süre sonra masaya dışarıdan yiyecek ve içecek getirmenin yasak olduğunu, çocukların ellerindeki sütlerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Vatandaş ise küçük çocukların ellerindeki sütleri almak istemediğini, buna karşılık işletmenin ticari kayba uğramaması için masadaki herkes adına içecek sipariş edeceklerini belirtti. Ailenin iddiasına göre işletmeden toplam 9 içecekte çeşitli atıştırmalıklar sipariş edildi. Ancak işletme sorumlusu çocukların dışarıdan getirdiği sütlerin kaldırılmasını istedi ve aksi halde bunların adisyona ekleneceğini söyledi. Vatandaş, bebek arabasında aynı üründen 2 tane bulunduğunu belirterek uygulamaya tepki göstermek amacıyla bunların da hesaba yazılmasını söylediğini aktardı. Yaklaşık 20-30 dakika sonra hesap istendiğinde ise işletmeden satın alınmadığı halde toplam 4 muzlu sütün adisyona eklendiği görüldü. Şirket sahibi duruma itiraz ettiğinde işletme sorumlusunun bunun işletme kuralı olduğunu söylediğini belirtti. Vatan uygulamayı CİMER ve Ticaret Bakanlığı'na taşıyacağını söylemesinin ardından işletmenin tutumunun değiştiğini de öne sürdü. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konunun inceleneceğini duyurdu. Kaplan daha sonraki açıklamasında bir çocuğun sütü üzerinde dahi haksız bir bedel çıkarılmasına gönlümüzde yasalarımıza razı gelmez ifadelerini kullanarak gereken işlemlerin yapıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri sosyal medyaya yansıyan tüketici şikayetinin ardından Çengelköy'deki işletmede denetim gerçekleştirdi. Denetimde tüketicinin sipariş etmediği ve işletme tarafından masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Bakanlık, söz konusu uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğinin sipariş edilmeyen mal veya hizmetler hükmüne aykırı olduğunu belirledi. İncelemede müşterinin sipariş etmediği ve masaya servis edilmeyen 4 muzlu sütün dışarıdan ürün getirme yasağı gerekçesiyle adisyona eklenerek ücretlendirildiği tespit edildi. Uygulamanın fiyat etiketi yönetmeliğine aykırı olduğunun belirlenmesi üzerine işletme 15.892 lira idari para cezası kesildi. Denetimde ayrıca masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listeleri karşılaştırıldı ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edildi. Bu aykırılık nedeniyle de 35.757 lira ceza uygulandı. Böylece işletmeye kesilen cezaların toplamı 51.649 lira oldu. Öte yandan satışa sunulan iki içeceğin son 3 aylık alış ve satış faturalarının sunulması için işletmeye 7 gün süre verildi. Faturalar incelendikten sonra Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ayrıca değerlendirme yapılacak. Yaşananların ardından Çengelköy Tarihi Çınaraltı'ndan da kamuoyuna açıklama yapıldı. İşletme, müşterilerin evlerinden veya çevredeki esnaftan getirdikleri yiyecekleri tüketebildiklerini ancak dışarıdan içecek getirilmemesi yönünde uzun süredir uygulanan bir kurallara bulunduğunu belirtti. Olayda çocukların ellerindeki sütlerin adisyona eklenmesinin doğru olmadığının kabul edildiği açıklamada işletme özür diledi. Çengelköy'deki bir çay bahçesinde çocukların dışarıdan getirdiği 4 muzlu sütün adisyona eklendiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. Sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirilmesi ve 9 üründe fiyat uyumsuzluğu tespit edilen işletmeye toplam 51.649 lira idari para cezası uygulandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyosu Özel Haber.
2: Kavurucu sıcaklar özellikle kalp ve tansiyon hastaları için risk oluşturuyor. Uzmanlar aşırı sıcakların sıvı ve mineral kaybını arttırarak tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Düzenli sıvı tüketimi ve doktor kontrolü öneriliyor. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yaz sıcaklarının tansiyonda ani düşme ve yükselmelere yol açabileceğini belirterek, hastaların ilaç dozlarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerektiğini söyledi. Başar, sıvı ve mineral kaybının ritim bozukluğuyla kalp krizi riskini de artırabileceğine dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, vücudun sıcak havalarda ısı dengesini korumak için damarları genişlettiğini ve kalbin daha hızlı çalışmaya başladığını söyledi. Başar, vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışır. Aynı zamanda terleme yoluyla ısı dışarı atılmaya çalışılır. Kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur dedi. Özellikle hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı bulunan kişilerin sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti. Damarların genişlemesi ve terleme ile sıvı kaybının artması nedeniyle yaz aylarında en sık tansiyon düşüklüğü görüldüğünü ifade eden Başar, aşırı sıcak ve nemli havalarda tansiyonun ani şekilde yükselebileceğini de söyledi. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, yoğun sıvı kaybı ve vücudun kendini yeterince serinletememesi durumunda stres yanıtı gelişebileceğini, bunun hipertansif krizlere yol açabileceğini kaydetti. Yaz aylarında kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisinin değişebileceğini belirten Başar, hastaların doktor kontrolü dışında ilaç dozunu azaltmaması veya tedaviyi bırakmaması gerektiğini vurguladı. Başar, kış aylarında uygun ilaç dozu, yazın damarların doğal olarak genişlemesi nedeniyle fazla gelebilir ve tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine yol açabilir. Özellikle idrar söktürücü içeren ilaçlar sıvı kaybını artırabilir diye konuştu. Tedavinin yaz başında kardiyoloji uzmanı tarafından yeniden değerlendirilmesini önerdi. Tansiyon hastalarının yaz aylarında ortalama 2,5 ile 3 litre su tüketmesinin uygun olabileceğini belirten Başar, bu miktarın kişinin sağlık durumuna göre değişmesi gerektiğini söyledi. İleri evre kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde, aşırı su tüketiminin akciğer ödemi ve vücutta sıvı birikmesine neden olabileceğini belirten Başar, günlük sıvı ihtiyacının doktor tarafından planlanması gerektiğini kaydetti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, sıcak havalarda şu belirtilerin alarm işareti olabileceğini belirtti. Ani baş dönmesi, göz kararması, ayağa kalkınca bayılacak gibi olma, kulak çınlaması, ense ağrısı, göğüste baskı veya ağrı, düzensiz çarpıntı, aşırı halsizlik ve dikkat dağınıklığı. Bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin serum alınması ve gerektiğinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10 ile 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneren Başar, zorunlu durumlarda gölgede yürünmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, şapka kullanılması ve yanınızda su bulundurulması gerektiğini ifade etti. Kalp ve tansiyon hastalarının aşırı tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durması, alkol ve kafein tüketimini sınırlandırması gerektiğini belirten Başar, maden suyu seçiminde de sodyum oranına dikkat edilmesini önerdi. Uzmanlar, kavurucu sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Sıvı ve mineral kaybının tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve kalp krizi riskini artırabileceğini belirten kardiyoloji uzmanı Dr. Cengiz Başar, ilaç dozlarının doktor önerisi olmadan değiştirilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Vücudumuzdaki bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay kararındaki yaklaşık 700 suç isnadını inceleyen araştırmaya göre 2016-2019'a kıyasla 2020 sosyal medya dosyalarındaki suç tipi çeşitliliği %340 arttı.
2: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama, suçu ve suçluyu övme ile terör bağlantılı suçlara ilişkin yargılamalar öne çıktı.
1: Sosyal medya platformlarında işlenen suçların türleri, suçun işleniş biçimleri ve yargısal süreçlere etkisi akademik bir araştırmayla mercek altına alındı. Doktor Murat Cihan tarafından hazırlanan araştırmada, mahkeme kararlarından oluşturulan verilerle sosyal medya aracılığıyla işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararları incelendi.
2: Bu kapsamda 1 Ocak 2025, 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Facebook, Instagram ve Twitter için inceleme yapıldı. Tarama sonucunda Facebook kelimesinin geçtiği 500 yeri, Instagram kelimesinin geçtiği 42 ve Twitter kelimesinin geçtiği 80 olmak üzere toplam 629 Yargıtay kararına ulaşıldı.
1: Bazı dosyalarda birden fazla suç tipinin yer alması nedeniyle suçlar türleri analiz edildi. Buna göre Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 561, Twitter aracılığıyla işlendiği belirtilen 88 ve Instagram aracılığıyla işlendiği kayda geçen 51 suç olmak üzere incelenen dosyalarda toplam 700 ayrı suçun yer aldığı belirlendi.
2: Araştırmada Facebook aracılığıyla işlendiği ifade edilen 75 farklı suç türünde toplam 561 suç incelendiği ifade edildi. Buna göre 2025 yılında Yargıtay tarafından karara bağlanan Facebook kaynaklı suçlarda ilk sırayı 192 olay ve %34,2 ile devlet büyüklerine hakaret suçlaması yer aldı.
1: Çalışmada Instagram başlığı altında yer alan toplam 27 farklı suç türü kapsamında 51 ayrı suçun işlendiği yönünde karar olduğu görüldü. Geçen yıl Yargıtay tarafından karar bağlanan suç tanımlarında Instagram'ın araç olarak kullanıldığı suç türlerinde ilk sırayı %13,7 ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları kullanılarak işlenen dolandırıcılık aldı.
2: Araştırmaya göre Facebook'ta ifade özgürlüğü sınırını aştığı ifade edilerek hakaret suçları, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel içerikli suçlar öne çıkıyor. Çalışmaya göre Facebook'un metin ve siyasal tartışma odasına karşın Instagram'ın daha çok görsel sunum ve bireysel etkileşim eksenli bir platform olması da etkili. Instagram'ın görsel yapısı, sahte reklamlar ve gerçek izlenimi veren hesapların kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı daha savunmasız bırakıyor.
1: Çalışmada X ideolojik tartışmaların ve kutuplaşmanın en yoğun yaşandığı sosyal medya platformu olarak

0: gizlilik, bilişim ve cinsel suçlar öne çıkıyor. X'te ise daha çok kamusal, ideolojik ve toplumsal çatışma içeren suç türlerinin yoğunlaştığı görüldü.
1: Çalışmaya göre 2016-2019 dönemine kıyasla 2025 yılında suç türü çeşitliliğinin de 340 oranında arttığı saptandı. Yıllık ortalama suç sayısı 2,5 kat, ay başına düşen vaka sayısı 2,46 kat artış gösterdi.
0: 2016-2019 dönemiyle 2025 yılına ait veriler karşılaştırıldığında hakaret suçunda yaklaşık 18,6 katlık artış olduğu görüldü.
1: Dosyalarda yer alan bilgilere göre dini değerleri aşağılama suçunda 42,8 kat, suçu ve suçluyu övme suçunda ise 56 kat artış yaşandı. Araştırmacıya göre bu dikkat çekici yükseliş sosyal medya platformlarında ideolojik ve provokatif içeriklerin belirgin biçimde yaygınlaştığına işaret etti. Buna karşılık tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarında ise belirgin bir düşüş eğilimi gözlendi. Dolandırıcılık suçları ise stabil kaldı.
0: Araştırmada tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal, basit dolandırıcılık, kişilerin huzurunu bozma ve iftira suçlarının 2025'te azaldığını veya önceki döneme kıyasla görünürlüğünü kaybettiği belirtildi. Buna karşılık hakaret, devlet büyüklerine hakaret, dolandırıcılık, veri ihlalleri ve cinsel suçların her iki dönemde de varlığını sürdürdüğü, özellikle devlet büyüklerine hakaret ve veri ihlalleri suçlarında belirgin artış eğilimi olduğu dile getirildi.
1: Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın yazdığı araştırmaya göre sosyal medya platformları suç işlenmesini kolaylaştıran bir ortam oluşturuyor. Anonim hesaplar, yetersiz denetim, içeriklerin geniş kitlelere hızla ulaşması ve algoritmaların görünürlüğü artırması suç fırsatlarını güçlendiriyor. Çalışmada özellikle hakaret içeriklerinin zamanla kullanıcılar arasında normalleşebildiği ve bu durumun benzer davranışları teşvik edebildiği değerlendirmesi yapıldı.
0: Akademik bir araştırmaya göre 2025 yılında sosyal medya üzerinden işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin Yargıtay kararlarında suç türü çeşitliliği 2016-2019 dönemine göre %340 arttı.
1: İncelenen dosyalarda Facebook'ta hakaret, Instagram'da dolandırıcılık ve cinsel suçlar, X'te ise hakaret, dini değerleri aşağılama ve terör bağlantılı suçlamaların öne çıktığı belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
0: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikaları, insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıyor. Akdeniz'de yaşanan canları, sınır bölgelerindeki geri itme iddiaları, yükselen sınır kontrolleri ve sığınmacıların Avrupa Birliği dışındaki merkezlere gönderilmesine yönelik planlar, Avrupa'nın savunduğu evrensel değerlerle uyguladığı politikalar arasındaki çelişkiye ilişkin eleştirileri arttırıyor.
2: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentinden İngiltere'nin sığınmacıları barındırdığı Bibi Stockholm gemisine, İtalya'nın Arnavutluk planından Avrupa Birliği'nin Return Hubs olarak adlandırılan geri gönderme merkezlerine kadar farklı uygulamalar, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu kendi sınırlarının dışına taşıdığı yönündeki tartışmaları büyütüyor.
1: Bu tartışmanın son örneklerinden biri İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'da yaşandı. 30 Temmuz 2026'da başlayan yoğun hareketlilik sırasında Fas'tan Ceuta'ya geçmeye çalışan kişi sayısının 50 binin üzerinde olduğu, bazı kaynaklarda ise bu sayının 60 bine yaklaştığı bildirildi.
2: İspanyol makamlarına göre olaylarda en az 72 kişi hayatını kaybetti. İspanya sınır güvenliğini güçlendirirken bölgeye 500 metre uzunluğunda yüzer birer bariyer yerleştirdi. Yaklaşık 48 bin kişinin ise 48 saat içinde Fas'a geri döndüğü bildirildi.
1: İspanyol ve Faslı yetkililer sosyal medyada yayınlatıcı bilgilerin ve insan kaçakçılığı ağlarının krizi büyüttüğünü savundu. Ancak Ceuta'daki olaylar göçmenlerin güvenli ve yasal yollarla korunması ve Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının nasıl uygulanacağı tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.
2: Benzer tartışmalar özellikle Ege ve Akdeniz'deki geri itmeler nedeniyle uzun süredir devam ediyor. İnsan hakları kuruluşları ve bazı uluslararası araştırmalar Yunanistan'ın yanı sıra Avrupa'nın diğer dış sınırlarında da sığınmacıların başvuruları değerlendirilmeden geri gönderildiğine ilişkin iddialar ortaya koyuyor. Bu tür uygulamalar uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi açısından ciddi tartışmalara yol açıyor.
1: Frontex destekli Yunan unsurlarının sığınmacı botlarının motorlarını sökerek insanları açık denizde ölüme terk ettiğine dair görüntülerse olayın vehametini gözler önüne seriyor. Uluslararası araştırmalarda ayrıca Yunan polisinin bazı göçmen kökenli kişileri, mültecileri darp ederek Türkiye sınırına geri itmek amacıyla maskeli paralı askerler olarak kullandığı öne sürüldü. Bunlar Avrupa'nın dış sınırlarında sığınma hakkının korunmasına ilişkin tartışmaları daha da derinleştirdi.
2: Avrupa'nın göç politikalarının yol açtığı tartışmalar son yıllarda yaşanan ağır insanlık dramlarıyla da bağlantılı. 2015 yılında Suriye'deki savaştan kaçarken Türkiye'nin Bodrum kıyılarında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Aylen Kurdi'nin görüntüleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Aylen Kurdi'nin fotoğrafı savaş ve göç nedeniyle hayatını kaybeden çocukların ve Avrupa'nın göç krizine yaklaşımına yönelik eleştirilerin sembollerinden biri haline geldi.
1: Haziran 2022'de İspanya'nın Melilla kentinde Fas sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin oluşturduğu grupta en az 23 kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları kuruluşları olay sırasında hem Fas hem de İspanyol güvenlik güçlerinin uygulamalarına yönelik ciddi eleştiriler yöneltti. Bazı kuruluşlar daha yüksek can kaybı rakamları açıklarken resmi rakamlar daha düşük kaldı.
2: Haziran 2023'te ise Yunanistan'ın Filos açıklarında Adriana adlı balıkçı teknesinin batması Avrupa'daki en ağır göç trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Teknede en az 750 kişinin bulunduğu tahmin edilirken yalnızca 104 kişi kurtarılabildi.
1: Yüzlerce kişinin kayıp olduğu olayda Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi ve kurtarma operasyonunun zamanlaması konusunda ciddi tartışmalar yaşandı. Bu olaylar Avrupa'nın göç yollarındaki can kayıplarını önlemek için daha etkili politikalar uygulaması gerektiği yönündeki çağrıları güçlendirdi.
2: Avrupa ülkeleri göç yönetiminde sorumluluğu kendi topraklarının dışına taşıyan politikalara da giderek daha fazla yöneliyor. İngiltere'nin Bibi Stockholm gemisini sığınmacıların barınması amacıyla kullanması bu yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 2023'te Portland Limanı'na getirilen yaşam koşulları ve sığınmacıların uzun süre kapalı bir ortamda tutulması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gemide bir sığınmacının hayatını kaybetmesiyle tartışmalar daha da büyüdü.
1: İtalya'nın Arnavutluk'ta göçmenlerin işlemlerini yürütmeye yönelik planı da Avrupa'nın göç yönetimini dışsallaştırma politikaların önemli örneklerinden biri oldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kasım 2023'te Akdeniz'de yakalanan göçmenleri Avrupa Birliği sınırları dışında tutmak amacıyla Arnavutluk'ta merkezler kurulması yönünde karar aldı. Ancak uygulamanın insan hakları ve Avrupa hukukuyla uyumu konusunda ciddi tartışmalar yaşandı.
2: İngiltere'nin Ruanda planı da benzer bir yaklaşımı ortaya koydu. Muhafazakar hükümet döneminde başlatılan proje, düzensiz yollarla ülkeye gelen sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesini öngörüyordu. Plan, insan hakları ve hukuki güvence tartışmaları nedeniyle yoğun muhalefetle karşılaştı. İşçi Partisi hükümetinin Temmuz 2024'te iktidara gelmesinin ardındansa plan, büyük bir bütçe israfı olduğu gerekçesiyle uygulamadan kaldırıldı.
1: Avrupa'nın göç politikasındaki bir diğer önemli değişiklikse return hubs, yani geri gönderme merkezleri tartışması oldu. Avrupa Birliği Mart 2025'te sığınma talebi reddedilen kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmesini öngören bu sistemi resmen gündeme getirdi.
2: 2026'da da Avrupa Birliği dışında bu merkezlerin oluşturulmasına yönelik adımlar atıldı. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasındaki düzenlemelerde temel haklara saygı vurgusu yapılsa da sistemin pratikte nasıl işleyeceği ve üçüncü ülkelere gönderilen kişi hukuki güvencelerinin nasıl korunacağı tartışılmaya devam ediyor.
1: Bu nedenle yeni sistem Avrupa Birliği tarafından daha düzenli bir göç yönetimi arayışı olarak sunulurken, insan hakları kuruluşları ve bazı çevreler tarafından sığınma hakkının daha fazla sınırlandırılması riski taşıyan bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
2: Göç baskısı Avrupa'nın serbest dolaşım sistemi üzerinde de etkili oluyor. Avrupa Birliği'nin en önemli entegrasyon başarılarından biri olarak görülen Schengen sistemi, düzensiz göç ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeniden sınır kontrolleriyle karşı karşıya. Almanya, 2024'te tüm kara sınırlarında geçici kontroller başlattı. Fransa, Avusturya ve Polonya gibi ülkelerde farklı dönemlerde çeşitli sınır kontrolleri uyguladı.
1: Gelişmeler Schengen sisteminin tamamen çöktüğü anlamına gelmese de Avrupa'nın dış sınırlarında yaşadığı sorunların iç sınırlarda da daha fazla kontrol uygulanmasına yol açtığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle Avrupa Birliği dış sınırlarına duvarlar örerken kendi içinde de sınır kontrollerini yeniden artırıyor.
2: Avrupa Birliği'nin göç politikası bir diğer önemli değişiklik, yıllardır tartışılan göç ve iltica paktının uygulanmaya başlaması oldu. Yeni sistem, dış sınırlarda iltica başvurularının daha da hızlı değerlendirilmesini, üye ülkeler arasında sorumluluk paylaşımını ve geri dönüş süreçlerinin hızlandırılmasını amaçlıyor. Ancak insan hakları kuruluşları, sınır prosedürlerinin hızlandırılmasının sığınma hakkına erişimi ve bireysel başvuruların etkili biçimde incelenmesini zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Göç ve iltica tartışmaları Avrupa'da aşırı sağ partilerin yükselişiyle de doğrudan bağlantılı hale geldi. Afganistan, Suriye ve Afrika ülkelerindeki istikrarsızlıklardan kaçan insanların oluşturduğu göç dalgası, Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.
2: Almanya'da AfD, Fransa'da Ulusal Birlik gibi siyasi yapılar güç kazanırken, bazı Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve neo-nazi gruplarında görünürlüğü arttı. Bu akımın bilinen isimlerinden İspanyol neo-nazi Isabel Peralta, Fas Büyükelçiliği önündeki ırkçı eylemleri ve nefret söylemleri nedeniyle Nisan 2025'te nefret suçu işlemekten suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı. Peralta ve Almanya'da neo-nazi gruplarla yürüttüğü faaliyetler nedeniyle bu ülkeden ömür boyu giriş yasağı almış ve sınır dışı edilmişti.
1: Avrupa Birliği'nin göç politikasında üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda önemli bir yer tutuyor. 18 Mart 2016 tarihli Avrupa Birliği Türkiye mutabakatı bu politikanın en önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Anlaşma kapsamında Türkiye, Yunan adalarına yönelik düzensiz geçişlerin azaltılması ve geri dönüşlerin kabul edilmesi konusunda Avrupa Birliği'ne taahhütte bulundu.
2: Buna karşılık Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali destek sağlama ve bazı siyasi başlıklarda ilerleme sözü verdi. İnsan hakları kuruluşları ise Türkiye'nin Avrupa'nın göç yönetiminde bir tampon ülke haline getirildiğini ve mültecilerin siyasi pazarlıkların konusu yapılmaması gerektiğini savundu. Bu nedenle mutabakat, Avrupa'nın göç yönetiminde sorumluluğu üçüncü ülkelere devretme eğiliminin en tartışmalı örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Avrupa'nın göç politikası politikalarına yönelik eleştiriler kıtanın sömürgecilik geçmişiyle değerlendiriliyor. Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerin Afrika ve Asya'daki eski sömürgeleriyle ekonomik ve siyasi ilişkileri bugün de tartışmaların konusu. Özellikle Afrika'daki para sistemleri, doğal kaynakların işletilmesi ve ekonomik bağımlılık ilişkilerinin günümüzdeki göç hareketleri üzerinde etkili olduğu savunuluyor.
2: Avrupa'nın ekonomik refahıyla eski sömürgelerdeki yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık arasında tarihsel bir bağ bulunduğu yönündeki eleştiriler de bu tartışmanın önemli başlıkları arasında. Kaynakları sömürüldüğü için kendi ülkelerinde barınamayan ve sömürgecisinin kapısına dayanan insanlarsa sınırlarda tel örgüler, gaz bombaları ve ırkçı duvarlarla karşılanıyor.
1: İklim değişikliği de gelecekteki zorunlu göç hareketlerini artırabilecek faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Kuraklık, sel, aşırı hava olayları ve geçim kaynaklarının kaybı özellikle kırılgan bölgelerde yaşayan insanların yer değiştirmesine neden olabiliyor.
2: Ancak uluslararası hukukta iklim mültecisi olarak ayrı ve genel kabul görmüş bir mülteci statüsü bulunmuyor. Birleşmiş Milletler raporları ise gelecekte milyonlarca insanın iklim değişikliği nedeniyle göç etmek zorunda kalabileceğini işaret ediyor. Avrupa'nın tarihsel olarak küresel ısınmaya ve karbon emisyonlarına önemli ölçüde katkıda bulunan bölgelerden biri olmasına rağmen, iklim değişikliğinin yaratacağı yeni göç dalgalarına karşı sınırlarını daha fazla korumaya yönelmesi de eleştirilerin konusu oluyor.
1: Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Avrupa'nın göç politikaları ile ilgili temel soru değişmiyor. Avrupa Birliği insan hakları ve evrensel değerler konusundaki iddiasını kendi sınırlarına ulaşan göçmenler ve sığınmacılar için ne ölçüde uyguluyor? Akdeniz'deki can kayıpları, sınır duvarları, geri itmeler, üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmalar ve Avrupa Birliği dışındaki merkezlere yönelik planlar bu sorunun Avrupa'nın en önemli siyasi ve insani sınavlarından biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.
2: Avrupa Birliği bir yandan insan hakları, uluslararası hukuk ve evrensel değerleri savunduğunu vurgularken, diğer yandan göç politikalarında sınırlarını daha fazla kapatıyor, geri dönüş süreçlerini hızlandırıyor ve sorumluluğu üçüncü ülkelere taşıyor.
1: Akdeniz'de yaşanan trajedilerden Ceuta'daki sınır krizine, Schengen içindeki yeni kontrollerden Avrupa Birliği dışındaki geri gönderme merkezleri planlarına kadar yaşanan gelişmeler, Avrupa'nın göç politikasıyla değerleri arasındaki gerilimin giderek daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.
2: Avrupa'nın önündeki temel sınavsa yalnızca sınırlarını korumak değil, bunu yaparken insan hakları ve uluslararası hukuk ilkelerini ne ölçüde koruyabileceği. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.
3: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Yapay zeka araçlarının sayısı her geçen gün artıyor. Ancak seçeneklerin çoğalması kullanıcılar için yeni bir sorunu da beraberindebiliyor. Yapay zeka yorgunluğu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Şekerci, yapay zeka araçlarının hepsini deneyeceğim, hepsini kullanacağım yaklaşımının kullanıcıları yorabileceğini belirtiyor. Şekerci'ye göre teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte ortaya çıkan gelişmeleri kaçırma korkusu yani FOMO ve daha iyi seçeneği kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOBO da bu süreci etkiliyor. Üretken yapay zeka araçları özellikle rutin ve tekrarlı işlerde önemli kolaylıklar sağlıyor. Ancak araştırma, analiz, karar verme ve özgün üretim gerektiren alanlarda henüz her zaman beklenen sonucu vermeyebiliyor. Şekerci, yapay zekanın bir çalışmanın bağlamını ve derinliğini tam olarak kavrayamadığını, bu nedenle kullanıcıların istedikleri sonuca ulaşabilmek için tekrar tekrar sorgulama yapmak zorunda kalabildiğini belirtiyor. Bu durumun da yapay zekadan beklenenlerle teknolojinin mevcut sınırları arasındaki farktan kaynaklanabildiğine dikkat çekiyor. Yapay zeka araçlarının yalnızca ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel modellerle sınırlı olmadığını belirten Şekerci, görsel, video, ses üretimi ve transkripsiyon gibi farklı alanlarda çok sayıda aracın bulunduğunu ifade ediyor. Şekerci'ye göre bu araçların tamamını takip etmeye ve kullanmaya çalışmak yerine kişinin kendi ihtiyacına uygun birkaç aracı seçmesi ve bunları yetkin şekilde kullanması daha verimli. Sürekli yeni araçları denemek ve daha iyi sonuç almak için tekrar tekrar ilerlemekse kullanıcı üzerinde ek bir yük oluşturabiliyor. Şekerci, yapay zeka kullanımında eleştirel yaklaşımın da önemine dikkat çekiyor. Yapay zekanın ürettiği sonuçların olduğu gibi kabul edilmemesi gerektiğini belirten Şekerci, sistemlerin zaman zaman doğru gibi görünen ancak gerçeğe dayanmayan sonuçlar üretebildiğini, yani halüsinasyon olarak adlandırılan hatalar yapabildiğini söylüyor. Bu nedenle yapay zekaya ne tamamen güvenmek ne de her çıktısına şüpheyle yaklaşmak gerektiğini belirten Şekerci, sonuçların kontrol edilmesi ve teyit edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Şekerci, yapay zeka kullanıcısını ise bir orkestra şefine benzetiyor. Çok sayıda yapay zeka aracının bulunduğu bir ortamda kişinin bu araçları yöneten ve doğru yerde kullanan kişi olması gerektiğini ifade ediyor. Etkili bir kullanım için öncelikle hedefin ve ulaşılmak istenen sonucun belirlenmesi gerektiğini bir Şekerci, amaçsız kullanımın verimli sonuç vermeyebileceğini dile getiriyor. Şekerci'ye göre yapay zeka insanın yerine geçen bağımsız bir üretici olarak değil, insan tarafından yönlendirilen bir araç olarak değerlendirilmeli. Yapay zekanın her zaman bir verim garantisi sunmadığını belirten Şekerci, bazı durumlarda yapay zekaya işi anlatmanın kişinin o işi kendi başına yapmasından daha uzun sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yapay zekadan yararlanırken bir fayda maliyet hesabı yapılması gerektiğini ifade ediyor. Karar verme, strateji geliştirme ve özgün üretim gibi alanlarda yapay zekanın tamamen insanın yerini alamayacağını belirten Şekerci, bu teknolojinin insanlara yeni fikirler ve farklı bakış açıları sunabileceğini söylüyor. Ancak kişinin ortaya koyacağı temel bir fikir olmadan, yapay zekanın tek başına her şeyi üretmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. Yapay zeka, günlük hayatı ve çalışma biçimlerini dönüştüren önemli bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Ancak araçların sayısının hızla artması, kullanıcıların her yeni gelişmeyi takip etme baskısıyla karşı karşıya kalmasına da neden olabiliyor. Uzmanlara göre çözüm, bütün araçları kullanmaya çalışmak yerine ihtiyaca uygun olanları seçmek, yapay zekayı doğru yönlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları mutlak rol etmek. Yani yapay zekayı hayatımızın ve işimizin yerine geçen bağımsız bir sistem olarak değil, doğru kullanıldığında işlerimizi kolaylaştıran bir araç olarak görmek gerekiyor.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre internet kullanan bireylerin oranı %92,3 oldu. TÜİK 2026 yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerini açıkladı. Buna göre internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %92,3 oldu. Cinsiyet ayrımında 2026 yılında internet kullanım oranı erkeklerde %94,8, kadınlarda %89,9 olarak gözlendi. Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %76 oldu. Bu oran erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 olarak gerçekleşti. E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bireylerin E-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında %65,6 ile resmi makamlar ve kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti. E-ticaret oranı 2025 yılında %55,7 iken 2026 yılında %60 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %63,4, kadınlarda %56,6 oldu. Bu oran o mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde bireylerin %48,3'ünün 2026 yılı ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oran erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 oldu. Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. TÜİK'in 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de internet kullananların oranı %92,3'e yükselirken e-ticaret ve e-devlet hizmetlerinin kullanımında da artış görüldü. Araştırma en yaygın uygulamanın %90'la WhatsApp olduğunu ortaya koyarken onu YouTube ve Instagram takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyümesi anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Eğitimle ekonominin paralellik göstermesinin perde arkasında bu var aslında. Mesela Güney Kore 1960'larda ekonomik anlamda Türkiye'nin altında bir ülkeydi. Bugün kişi başına düşen milli geliri 34.000 dolar. Ar-Ge'ye milli gelirinin %4,4'ünü ayırıyor Güney Kore. Bizde bu rakam kaç? 1,3. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden rakamlar da biraz bize sonuca dair verileri gösteriyor. Ve tüm bunlar aslında insan endeksini de etkiliyor. Yani iyi bir eğitim alıyorsanız girdiğiniz işte verimliliğiniz daha yüksek oluyor. İnsanlar bu haliyle, bu modelle kendi özelliklerine yabancılaşıyorlar. O yüzden 10 yıl, 11 yıl İngilizce dersi veriliyor ama çocuklar İngilizce bilmiyor. Rakamlar yalan söylemez derler ya, o yüzden.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
4: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendimizi daha iyi hissedin ve bunun için böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la haftanın keyfi başlıyor.
5: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyim efendim. Evet, bugün çok enteresan bir konuya gireceğiz sizlerle beraber. Gerçekten de keyif verin içinden geçeceğiz. Summer Hits denen kavrama gireceğiz. Evet, bunları anlatacağım size ve tarihe doğru bir yolculuk yapacağız. Ama şunu baştan söylemem lazım. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araştırıcısından ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi o zaman başlayalım. Şimdi her yazın bir şarkısı varmış gibi gelir değil mi? Bazen gerçekten de vardır. Şimdi aynı şarkıyı arabada duyarsınız, sahilde duyarsınız, radyoda duyarsınız, tatile gittiğiniz restoranda yine karşınıza çıkar. Birkaç hafta içinde o şarkı müzik olmaktan çıkıp kendisine dönüşür. Yıllar sonra yeniden duyduğunuzda da yalnız şarkıyı hatırlamazsınız. Nerede olduğunuzu o zamanlar, kiminle olduğunuzu, nasıl bir hayat yaşadığınızı bile hatırlarsınız. İşte summer hit, yani yaz hitleri dediğimiz şey biraz böyle bir şey. Ama yaz hiti aslında belirli bir müzik türü değil. Her zaman hızlı olmak zorunda değil. Her zaman dans müziği olmak zorunda değil. İçinde deniz, güneş ya da tatil geçmesi de gerekmiyor. Summer hit daha çok toplumsal bir olay. Bir şarkının belli bir yaz boyunca daha büyük bir kalabalığa, ortak hafızasına yerleşmesi olayı aslında. Ve bu hikayeyi geriye doğru götürdüğümüzde çok ilginç bir şey görüyoruz. Yaz hitini 80'ler icat etmedi. Daha 1950'lerin sonunda bunun son derece güçlü örnekleri vardı. Üstelik Billboard Hot 100'i de o Ağustos 1958'de başladığı için elimizde tam o tarihten itibaren oldukça iyi bir ölçüm imkanı bulunuyor. O yüzden bugün 1958'den 2025'e kadar uzanan yaklaşık 67 yıllık bir yolculuk yapacağız sizlerle. Ama her yılın en çok satan o yaz şarkısını dinlemeyeceğiz. Onun yerine sizler için böyle birkaç şarkı seçtim. O birkaç şarkı her biri yalnızca döneminin hiti değil. Aynı zamanda insanların müzik dinleme biçimini, eğlenme biçimini, tatil anlayışını ve hatta teknolojinin değiştiği bir dönüm noktasını temsil ediyor. İnanılmaz değil mi? Transistörlü radyodan otomobil radyosuna, diskodan MTV'ye, CD'den MP3'e, YouTube'dan Spotify'a, TikTok'tan küresel fandomlara. Yaz hitinin yaklaşık 70 yıllık yolculuğuna başlıyoruz ve başlangıç noktamız 1958. Şimdi arkadaşlarımız size bu şarkıyı, ilk 1958 şarkımızı çalacak. Domenico Modugno'dan gelsin Volare. Ardından bu şarkının hikayesiyle birlikte olacağız sizlerle.

1958 yılındayız efendim. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin üstünden henüz 13 yıl geçmiş. Avrupa yeniden ayağa kalkıyor. Amerika'da savaş sonrasının ekonomik refahı büyüyor. Otomobiller yaygınlaşıyor. Televizyon evlere ufak ufak girmeye başlamış ama müzik hala büyük ölçüde radyodan ya da 45'lik plaklardan dinleniyor. Ve bu ortamda İtalya'dan bir şarkı çıkıyor. Domenico Modugno'nun Nel Blu di Pinto di Blursu, yani Volare'si. Ama bütün dünya şarkıyı tek bir kelimeyle tanıyor. Volare diye. Şarkı Sanremo Festivali'ni kazanıyor. Eurovision'da İtalya'yı temsil ediyor. Eurovision'u kazanamıyor ama çok daha büyük bir şey bırakıyor. Amerika'ya ulaşıyor. Üstelik İtalyanca ulaşıyor. Billboard Hot 100 haftalarca bir numarada kalıyor. 1958 yazının en büyük şarkılarından biri haline geliyor. Sonradan Grammy tarihinin de önemli şarkılarından biri olacak tabii ki. Onu o zamanki insanlar bilmiyorlar. Burada yaz hitinin ilk büyük özelliğini görüyoruz. Bir yaz şarkısının dünyayı ele geçirmesi için insanların sözlerini anlaması gerekmiyor. Bazen bir melodi yeterli, bazen yalnızca tek kelime yeterli. Volare, uçmak. 1958'in insanına baktığımızda da bu kelime o döneme ne kadar yakıştığını görüyoruz. Savaş yıllarında

1964 yılındayız efendim. Dünyada çok büyük bir toplumsal güç ortaya çıkmış durumda. Gençler. Savaş sonrasında doğan o baby boomer kuşağı büyümeye başlamış. Ceplerinde harçlıkları var. Plak satın alıyorlar. Ailelerinin arabalarını kullanıyorlar. Radyoda anne babalarının dinlediği müziği değil, kendi müziklerini istiyorlar. Amerikan popüler kültürü de onlara muazzam bir hayal satıyor. Kaliforniya, güneş, deniz, sörf, otomobil, arkadaşlar, kızlar ve özgürlük. İşte Beach Boys tam olarak bu dünyanın müziğini yapıyor. I Get Around grubun Amerika'daki ilk büyük bir numarası. Ama şarkının önemi yalnız listelerde değil. Bu şarkının dünyasında yetişkinlere neredeyse yer yok. Gençler arabalarına biniyorlar ve dolaşıyorlar. Nereye gittikleri bile o kadar önemli değil. Önemli olan hareket etmek, evden çıkmak, arkadaşlarla olmak, müziği sonuna kadar açmak. Otomobil burada yalnızca ulaşım aracı değil, gençlerin kendilerine ait özel alanı. Bugün kulaklığımızı takıp kendi dünyamıza kapanabiliriz. 1900'lerin genci bunu otomobile binerek yapıyor. Ve otomobil radyosu yaz hitinin en önemli taşıyıcılarından biri haline gelmiş durumda. Bence modern summer hit fikrinin gerçek DNA'sı da burada çıkıyor. Gençlik, hareket, özgürlük ve açık pencereden dışarıya taşan müzik. İşte 1964 yazı bizler için ve dünya için böyle geçti. Şimdi kısa bir ara daha verelim, bir müzik arası ve 1966'ya gidelim. Loving Spoonful gelsin efendim. Summer in the City.

1964'te size Beach Boys'la başlamıştık. Onun üstünden sadece 2 yıl geçti. Dünya bayağı değişmiş durumda. 1966'nın yazı artık Beach Boys'un o kusursuz Kaliforniya kartpostalı kadar masum değil. Vietnam Savaşı var. Büyüyor. Amerika'da sivil haklar mücadelesi sürüyor. Büyük şehirlerde toplumsal gerilim artıyor. Gençlik kültürü artık popülerleşiyor, politikleşiyor bu yandan da. Ve bu kez yazı plajda değil, şehrin içinden dinliyoruz. Loving Spoonful'daki o Summer in the City. Şarkının dünyası bambaşka. Sıcak asfalt, trafik, kornalar, hatta şarkının arkasından geliyor sesler. Korna sesleri, kalabalık, bunaltıcı gündüzler. Ve gece olunca yeniden canlanan, bir daha canlanan şehir. Hatta şarkının içinde gerçek şehir sesleri bizzat kullanılıyor dediğim gibi. Bu önemli çünkü yaz hiti artık yalnızca bize hayali bir yaz satmıyor. Gerçek hayattaki yazın kendisini de kaydetmeye başlıyor. İşte burada

iki farklı yaz şarkısı ailesi doğuyor diyebiliriz. İki. Birincisi, keşke yaz böyle olsa, ah diyen şarkılar. İkincisi, yaz zaten tam olarak böyle diyen şarkılar. Summer in the City, ikinci grupta işte. Plaj yok, palmiye yok ama ter var, beton var, gece var. Ve şehirde yaşayan milyonlarca insan için belki de bundan daha gerçek bir yaz şarkısı olamaz. İşte 1966'nın o Loving Spoonful'un Summer in the City'si böyle bir şarkı efendim. Şimdi büyük bir atlama yapalım isterseniz. 1970'lerin sonuna gidelim. 1979'a gidelim ve Donna Summer'a gidelim efendim. Bad Girls'u dinleyelim. Ardından bunun hikayesiyle birlikte olacağız.

Donna Summer, Bad Girls efendim, 1979 şarkısı. Evet, 1970'lerin sonundayız artık ve yazın merkezi bir kez daha değişmiş. Artık herkes sahilde değil, insanlar gece dışarı çıkıyorlar, dans ediyorlar ve diskoteklere gitmeye başlamışlar. Kulüp kültürü ana akım haline gelmiş. 1979 yazının merkezinde ise ismi bile bu programa uygun bir kadın var. Donna Summer, Bad Girls efendim. 1979 yazının listelerine baktığımızda diskonun ne kadar güçlü olduğunu hemen görüyorsunuz. Donna Summer, Chic, Anita Ward, Casey and the Sunshine Band. Dans müziği her yerde artık. Ama disko yalnızca bir müzik türü değil artık. Aynı zamanda sosyal bir alan. Siyahların, Latinlerin, kadınların, LGBT topluluklarının önemli rol oynadığı gece kulübü kültürü giderek Amerika'nın ana akım eğlencesine dönüşmüş durumda. Ve tam da bu nedenle diskoya karşı çok sert bir tepki de oluşmuş durumda. 1979 yazında Chicago'da meşhur Disco Demolition Night düzenleniyor. Disko yıkım gecesi. İnsanlar disko plaklarını stadyumda imha etmek için toplanıyorlar. Olay kısa bir süre sonra kontrolden çıkıyor. Düşünün bir kere, bir tarafta insanlar diskoyu yok etmeye çalışıyor, öteki tarafta Donna Summer ülkenin en büyük yıldızlarından. Summer Heat artık yalnızca eğlence değil, eğlence üzerinden yürüyen kültür savaşını da anlatıyor. Ama her şeye rağmen 1979 yazında dans pistine çıktığınızda bütün bu tartışmalar bitiyor. Çünkü Donna Summer başlıyor efendim. Bad Girls'ler. Efendim, o zaman haydi şimdi bizim çağdaşlarımızın zamanlarına doğru bir yelken açalım. 1984'e gidelim. Prince diyelim efendim. When Doves Cry. Ardından bu şarkıyı da anlatacağız hep birlikte.

Şimdi yaz hitinin belki de en önemli teknolojik kırılmalarından birine geliyoruz efendim. Evet, 1981 yılında MTV yayına başlıyor müzik televizyonu. 1984'e geldiğimizde artık şarkıyı yalnızca duymuyorsunuz, şarkıyı görüyorsunuz. Nasıl giyinmiş, nasıl dans ediyor, nasıl bakıyor, saçı nasıl, klibinde ne yapıyor? Pop müzik artık görsel bir sanat haline dönüşmüş durumda. Ve 1984 yazında karşımıza ilginç bir çocuk çıkıyor. Prince, When Doves Cry. Prince'in ilk Amerika'daki bir numaralı şarkısı. Haftalarca zirvede kalıyor, listenin zirvesinde kalıyor ama parçanın kendisi de bir tuhaf. Prince şarkının bas gitarını tamamen çıkarıyor. O dönemin dans ve pop prodüksiyonunda son derece sıra dışı bir karar bu. Şarkı dinlediğinizde bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz ama aynı zamanda o eksiklik parçayı eşsiz hale getiriyor. Prince'in farkı zaten burada. Artık yalnızca iyi bir şarkıcı olmak yetmiyor. Bir kişilik yaratmanız gerekiyor. Bir dünya yaratmanız gerekiyor. Bir görüntü, bir karakter yaratmanız gerekiyor. İşte ne bileyim, Michael Jackson gibi, Madonna gibi, Prince. 80'li yılların süperstarları yalnızca ses değil, aynı zamanda görüntü, aynı zamanda moda ikonu, dansçı, video yıldızı. Ve Samaret'in formülü de değişiyor artık. Şarkı artı yıldız artı video. 1984 Prince ve When Doves Cry. O zaman efendim haydi 1989'a doğru gidelim. Çok hareketli bir şarkı diyelim. Kauma diyelim ve Lambada diyelim. Hadi herkes oynasın bizim çağdaşlarımız. Haydi efendim dinleyelim şarkıyı.

1989'dayız efendim. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfinde sizlerle 1989'a kadar geldik. Bu kez Amerika'nın dışına çıkmamız gerekiyor. Çünkü Summer Hit artık yalnızca Amerikan listeleriyle açıklanamayacak kadar küresel bir olay olmaya başladı. Avrupa'da uluslararası turizm büyüyor. Akdeniz kıyıları doluyor, tatil köyleri çoğalıyor, otellerde diskotek. İnsanlar başka ülkelere gidiyor ve beraberlerinde müzik getiriyor. Tam bu ortamlarda bir şarkı dünyayı işte ele geçiriyor. Lambada, Calma. Yani şarkı Portekizce, grup Fransızlardan, Brezilyalılardan oluşmuş bir grup. Melodinin kökenleri Bolivya'ya gidiyor. Dans Brezilya üzerinden dünyaya yayılıyor. Kısacası küreselleşmenin müzikal bir özeti gibi bu şarkı. 1989... Amerika'da devasa bir liste başarısı yaşamamasına rağmen Avrupa'da, Latin Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde gerçek bir yaz fenomenine dönüşüyor. Ve burada önemli bir değişiklik oluyor aslında, bakın. İnsanlar artık şarkıyı yalnızca dinlemiyorlar, dansını da öğreniyorlar. Lambada müziği bedeşiyor. Summer Hit artık kulağa değil, bütün vücuda hitap ediyor. Bir şarkıyla birlikte bir dansın da dünyayı dolaşabileceğini gösteriyor. Ve birkaç yıl sonra bunun çok daha büyük bir örneği gelecek. Yani bu şarkıda, Lambada da insanlar, lambada yapmak diye bir şey vardı benim zamanımda. İnsanlar birbirlerine olabildiğince yapışıp bu dansı yapıyorlardı. Böyle bir şeydi lambada dansına. Bakın yani çok da matah bir şey değil ama tabii ki 1980'lere gittiğimizde çok önemli bir şey. Yani 1989 yazı Calma ve Lambada. Şimdi bunun bir başka örneğine doğru isterseniz uçalım hep beraber. Bunu çoğunuz hatırlayacaksınız. 1996 yılına gidiyoruz. Los Del Rio'dan Macarena dinleyelim efendim. Ardından yine sizlerle birlikte olacağız.

1996'dayız efendim. Artık internet var ama YouTube yok, TikTok yok, Instagram yok, Facebook bile yok. Ve buna rağmen dünyanın çok büyük bir bölümü aynı dansı yapıyor. Macarena, Los Del Rio'nun şarkısı efendim. O hot yüzün zirvesinde tam 14 hafta kaldı, yaz boyu kaldı, 3 ay. Düğünlerde çaldı, diskolarda çaldı, televizyonlarda çaldı, spor organizasyonlarında, maçlarda, basketbol maçlarında filan çaldı. Çocuklar biliyor, anne babalar biliyor, hatta politikacılar bile dansını yaptı bunu. Böyle ellerinizi atıp omuzlarınıza koyup hop diye döndüğünüz filan enteresan bir danstı. Bugün yap deseler yapabilir miyim? Yaparım herhalde, hatırlıyorum o kadar. Yani bugünün diliyle konuşacak olursak Macarena aslında sosyal medya, TikTok şarkısıydı, sosyal bir fenomendi. Çünkü şarkıyı dinlemek yetmedi kimseye. Hareketlerini de bilmeniz gerekiyordu. Ezberlemiş olmanız gerekiyordu. Ve insanlar şarkının tüketicisi olmaktan çıktılar. Performansçısına dönüştüler. Bu popüler müziğin çok önemli kırılmalarından biriydi. Şimdi bir şarkı artık yalnızca melodisiyle değil, ona eşlik eden davranış biçimiyle de viral olabileceğini gösterdi. Bugün TikTok danslarında gördüğümüz mekanizmanın çok erken bir versiyonu, dedesi diyebiliriz. 1996 yazında internet henüz dünyayı tam birbirine bağlamamıştı ama Macarena bağladı. İnternetten daha hızlı bağladı insanları birbirlerine. Los Del Rio Macarena ile dünyayı bambaşka bir yer haline dönüştürdü. O zaman efendi 90'lardan 2000'li yıllara geçelim hep birlikte ve 2003 yılına gidelim. Beyoncé diyelim efendim, Crazy in Love diyelim, ardından tekrar birlikte olacağız.

0: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
1: 2003 müzik endüstrisi garip bir geçiş döneminde. Garip diyorum çünkü hakikaten de garip. CD hala güçlü ama Napster diye bir şey müzik sektörünü çoktan sarmış. MP3'ler çıkmış, korsan müzik aldı götürüyor. iPod'lar hayatımıza girmiş. Apple aynı yılda müzik store'u açtı. MTV hala son derece güçlü. Yani analog dünyanın son büyük kalıntılarıyla dijital çağın o bangır bangır gümbür gümbür gelişi bir yerde toplandığı bir tarihten bahsediyoruz 2003 deyince. İşte tam bu ortamda Destiny's Child'dan tanıdığımız Beyoncé solo konserlerine başlıyor. Ve ilk büyük saldırısı Crazy in Love, bu dinlediğiniz şarkı. Daha şarkının ilk saniyelerinde duyduğunuz nefesler parçayı hemen tanımanıza yetiyor. Bu da yeni dönemin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şarkının dinleyiciyi bekleme zamanını giderek azaltıyor. Yani böyle bir giriş olsun da sonrasında şarkının ne olduğunu anlarsınız değil. Hayır, şarkı tak ben buradayım diyor. Şimdi de YouTube yapanlar mesela öyle yapıyorlar. Hani böyle bir giriş, merhaba efendim, hoş geldiniz falan, öyle bir şey yok. Langırt diye programın içine giriyorlar çünkü zaten insanların bekleme sabrı çok az. İşte radyo çağında bir parçanın kendisini göstermesi için biraz zamanı vardı eskiden. Ama kanal değiştirme, MP3'ten diğerine atlama, dijital müzik ve sonrasındaki o streaming geldiğinde ilk saniyeler kritik hale geldi. Crazy in Love bunu kusursuz biçimde yapıyor ve aynı zamanda dünyaya bambaşka bir şey söylüyor. Beyoncé artık yalnızca bir grubun solisti değil, yeni dönemin büyük pop yıldızlarından biri haline gelmiş durumda. Bazı yaz hitleri sadece bir yazı anlatır. Bazıları ise önümüzdeki 20 yılın yıldızını gösterir bizlere. 2003, Beyoncé ve Jay-Z Crazy in Love dinledik efendim. Haydi o zaman 2010'a doğru gelelim, artık giderek günümüze doğru yaklaşalım. 2010'da Katy Perry'den efendim Snoop Dogg'dan California Girls'u dinleyelim hep birlikte. Ardından bu şarkıyı anlatalım sizlere.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

2010 yılına geldik efendim ve bence burada summer hat fikri artık iyice profesyonelleşiyor. Çünkü California Girls kazara yaz şarkısı olmuş bir şarkı değil. Neredeyse laboratuvarda yaz için üretilmiş gibi. California, güneş, bikini, renkli klip, dev nakaratlar, dans ritmi, Snoop Dogg, Katy Perry, her şey bağıra bağıra yaz diyor. Ve işe yarıyor bu arada. 2010 yazının en büyük şarkılarından biri haline geldi bu. Ama bu dönemde önemli başka bir değişiklik daha var. İnsan artık albüm almak zorunda değil. Tek bir şarkıyı internetten satın alabiliyor. Aslında müzik ekonomisi garip biçimde 45'lik plak dönemine geri döndü. Albümü değil, tek şarkıyı satın almak. Fark şu, bu kez plakçıya gitmiyorsunuz. Bir tek tuşa basıyorsunuz. Ve summer hit için bundan daha uygun bir ekonomik model imkansız. 3 dakikalık bir yaz satın alıyorsunuz kendinize. 2010'da Katy Perry ve Snoop Dogg'dan işte bunları dinledik efendim. 2000 artık 10'da kalalım biraz daha. Biraz öteye gidelim ve inanılmaz bir şarkı dinleyelim. Hepimizi kıpır kıpır yerimizden anlatacak şarkıyı Luis Fonsi, Daddy Yankee'den dinleyelim efendim. Despacito. Haydi birazdan beraberiz.

2017 yılındayız efendim. Luis Fonsi, Daddy Yankee'den Despacito dinledik. Çok güzel bir şarkı. Gerçekten de insanı yerinde oturtamayan bir şarkı. İşte 1958'den başladığımız bu sizlere yaz hitlerini anlattığım ve yaz hitleri kapsamında aslında dünyanın nasıl geliştiğini anlattığımız programda biraz başka bir yoldan geri dönüyoruz. Yani ilk şarkımız Volare'ydi, hatırlarsanız 1958 yılından. Aradan 60 yıl geçmiş ve İngilizlerin küresel pop müzik üzerindeki büyük hakimiyetine rağmen İspanyolca bir şarkı dünyanın merkezine yerleşmiş. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee. Sonra işte Justin Bieber falan geliyor. Enteresan şarkılar geliyor. Ve şarkı Amerika'da 16 hafta boyunca bir numarada kalıyor. Dünya çapında inanılmaz bir fenomene dönüşüyor. Ama Volare ile Despacito arasındaki fark çok önemli. Volare'yi dünyaya radyo taşımıştı. Despacito'yu internet taşıyor dünyaya. YouTube taşıyor. Streaming platformlar taşıyor. Playlistler, sosyal medyalar, akıllı telefonlar taşıyor. Artık mesela İstanbul'daki bir insanla Miami'deki, Madrid'deki ya da Buenos Aires'teki bir insan aynı şarkıyı aynı gün keşfediyor. Aradan aylar geçmiyor. Popüler müzik coğrafyada o önemini daha da arttırıyor. Coğrafyanın önemi kalmamış durumda artık. Ve yaz hiti deyince artık gerçekten küresel yaz hitlerinden bahsediyoruz. Dil engeli yeniden kırılmış durumda. İnsanların İspanyolca bilmesine gerek yok. Herkes Despacito diyebiliyor. Tıpkı 1958'de İtalyanca bilmemelerine rağmen, İtalyanca bilmelerine gerek olmadan Volare demeleri gibi efendim. 2017 yılında Luis Fonsi ve Daddy Yankee'den Despacito dedik. Şimdi isterseniz 2021'e gelelim, artık iyice yaklaşalım günümüz tarihine ve BTS'den Butter'ı dinleyelim efendim. 2021, haydi gelsin kulak.

2021 deyince aklınıza ne geliyor? Hatırlatayım size, unutmuş olanlar ya da unutmaya çalışanlar için. Ya çok tuhaf bir dönemden geçti yıllar bunlar. Covid salgınının ardından insanlar yeniden dışarıya çıkmak istiyor. Sosyalleşmek istiyor, eğlenmek ve dans etmek istiyor. Bu kez küresel popun merkezinde İtalyanlar ya da İspanyollar ya da başka bir şey yok. Güney Kore'den bir grup var. BTS, Butter. Şarkı Amerika'da haftalarca bir numara olarak kaldı ve 2021 yazının en büyük parçalarından biri haline dönüştü. Ama burada yaz hitinin hikayesinde başka bir dönüşüm var. Çünkü BTS yalnızca milyonlarca hayranı olan bir grup değil. Hayranlarının kendisi de sistemin aktif parçası ARMY. Dinleyici artık şarkıyı yalnızca satın almıyor. Organize oluyor, stream yapıyor, videoyu tekrar tekrar izliyor, hashtag açıyor, sosyal medyaya yazıyor, arkadaşlarına gönderiyor, listelerde yükselmesi için çalışıyor bu ordu. Bir zamanlar plak şirketlerinin yaptığı pazarlamanın bir bölümünü artık fan toplulukları yapıyor. BTS hiç suya sabuna dokunmuyor. Bu popüler müzik tarihinde çok büyük bir değişiklik. İşte 1958'de müzik endüstrisi şarkıyı halka götürüyordu. 2021'de halkın kendisi şarkıyı dünyaya taşıyor. İşte BTS ve Butter böyle bir şey. İsterseniz son şarkıyı da size anlatayım. Ardından o şarkıyla kapanışımızı da yapalım. 2025'e geçen seneye gideceğiz son şarkımızda. Alex Warren'dan Ordinary'yi dinleyeceğiz. 2025 yıl sonu. Yaklaşık 70 yıldır yaz hiti dediğimiz şeylerin bazı kalıplarını öğrendik hep birlikte. Dans edilebilir olsun dedik, hızlı olsun dedik, büyük bir nakaratı olsun dedik, eğlenceli olsun, güneşli olsun, insanları dışarı çıkarsın dedik. Sonra 2025 geldi ve yazın en büyük şarkılarından biri bir balad oldu. Alex Warren, Ordinary. Yavaş, romantik, klasik anlamda plajda insanları dans ettirmek için yapılmış bir parça kesinlikle değil. Ama buna rağmen yazı domine eden bir parça oldu bu. Aslında bu bize çok önemli bir şey söyledi. Summer Hit'in katı bir müzikal formülü hiçbir zaman olmadı. Çünkü asıl belirleyici olan şarkının ritmi değil, şarkının insanlarla kurduğu o bağ efendim. Alex Warren'ın kariyerinde işte çağımızı anlatıyor zaten. Klasik plak şirketi sisteminden çıkmış bir yıldız değil, internet içerik üreticiliği dünyasından geliyor. TikTok ve sosyal medya kültünü içinden müziğe geçiyor. Yani 1958'de radyonun yarattığı yıldızla 2025'te algoritmaların yarattığı yıldız arasında devasa bir mesafe var. Ama şarkının yaptığı iş her zaman aynı. Bir dönemin hafızasına yerleşmek. İşte 2025'teki o dönemin hafızasına Alex Warren Ordinary şarkısıyla yerleşiyor. Efendim ben Serhat Ayan, sizlerle böyle bir yaz hitleri turu yaptık hep birlikte. Hem o dünyayı hatırladık, hem başımızdan geçenleri, hem de popüler kültürün şöyle bir tarihinde hep beraber yolculuk yaptık. Son kapanış şarkısı olarak Alex Warren'ı dinleyelim efendim, Ordinary'sini. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklu. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını sona erdi.
2: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Speak. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı. Dubai'de. 105 milyon dolar denildi. 108 milyon dolar denildi. 2 yıl kadar önce.
2: Vay canına.
3: Dünyanın en pahalı dairesini.
1: Evet. Yani 105 milyon dolar bir de. Yani dünyanın en lüks yerinde şeydir. Malikane satın aldırır yani.
3: Kaç malikane? Ve yani 105 milyon dolar dediğiniz şu anda 50 milyar lira ya geliyor değil mi yaklaşık? 50 milyar lira.
1: Hesaplamakta zorluk çektiğini söylüyor. Hakikaten benim bunu...
3: Yanlış hesaplamayalım. İrem bir bakar mısın? 105 milyon dolar çarpı 45. Gerçi İran Savaşı'ndan sonra o batmıştır eğer satmadıysa. Şimdi %50 düştü fiyat.
1: Bekliyordum.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
4: The thing I'm going to do, come. I'm bad. Like

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınlar Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Dünya Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir programa katılıyor. Program sonrasında gazetecilere tabletler, anahtarlık, not defteri vesaire gibi hediye gönderildiğini öğreniyoruz. Zarif bir jest olarak bazı gazeteci arkadaşlarımız bunu değerlendirmişler. Bakana teşekkürlerini iletmek için bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. Ücretsiz bir öğün tartışması yapılırken Milli Eğitim Bakanı'nın gazetecilere böyle bir hediye göndermesi ayrı bir tartışma konusu. Gazetecilerin böyle bir hediyeyi kabul etmesi de ayrı bir tartışmadır. Hani çok kolay ulaşılabilen ürünler değil bunlar. Böyle hediyelerin kabul edilmesi benim gazetecilik anlayışıma göre çok da etik sınırlarda değil. Bu haber iki yönlü bir haber. Hem hediyeyi veren hem hediyeyi alanlar açısından bakıldığı zaman sorunlu olarak değerlendirilebilecek bir tabloyla karşı karşıyayız.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dönüp bir bakmak lazım. Halka bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun? Bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulmü uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın. Dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, depremdeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.